1, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güneyli Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Kaş Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısındaysa kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileriyle polis memurları katıldı. Törenin ardından şehit Erkan Tütüncüler naaşı Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Emrah Koç'un naaşı ise uçakla memleketi Van'a gönderildi. Şehit Koç için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda da tören düzenlendi. Daha sonra naaşı defnedilmek üzere Çaldıran ilçesine bağlı Kuskun Kıran Mahallesi'ne uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereli, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetin faili meçhul suçları araştırma dairesince yeniden ele alınması üzerine aydınlatıldığını, cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiğini ve faillerin tutuklandığını açıkladı. Amasya Valiliği, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiğini, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin artabileceğini, bu nedenle tedbir amaçlı kent merkezi ve Taşova ilçesinde tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Tokat Valiliği de sel ve taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde çarşamba, perşembe ve Cuma günleri eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde idari izinli sayılacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, başkent Tahran'da hükümet üyelerinin de katıldığı toplantıda son gelişmeler ve ülkenin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın resmi ajansı İrna'nın haberine göre düşmanlarının İran'a füzeler, bombalar ve uçaklarla boyun eğdiremeyeceğini ifade eden Pezeşkian, ancak düşmanın bunlara gerek duymadan karışıklık çıkararak ve birliği bozarak toplumu parçalayabileceğini söyledi. Müzakerelere karşı çıkılan bazı söylemlere de değinen Pezeşkian, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini, ülkelerinin haklarını güçlü bir şekilde savunarak müzakerelere devam edeceklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü Bundibugyo virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Salgında şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybetmesi ve 300'den fazla şüpheli vakanın bulunması üzerine alınan bu kararın durumun ciddiyetini yansıtacak şekilde resmi acil durum komitesi toplanmadan önce hızla açıklandığı belirtildi. Ve spor, Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nde Parmos Bandırma Bordo Basketbol Kulübü ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği playoff final serisi 19 Mayıs Salı günü başlayacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 19'da başlayacak. Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Parmos Bordo Basketbol Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak 3. karşılaşma ise sezonu 3. basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak. Haberleri sunduk. Şimdi karayollarında son durum.
0: Son sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ile 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8-16 derece, Atina sağanak yağışlı 18-27, Belgrad parçalı bulutlu 11-20, Berlin sağanak yağışlı 8-19 derece. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 7-18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27, Kopenhag parçalı bulutlu 6-13, Londra sağanak yağışlı 10-19 derece. Madrid parçalı bulutlu 11-28, Moskova parçalı bulutlu 17-30, Paris sağanak yağışlı 9-16, Priştine sağanak yağışlı 8-21 derece. Roma sağanak yağışlı 12-21, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 6-18, Sofya parçalı bulutlu 9-20, Tirana az bulutlu 12-21, Varşova parçalı bulutlu 14-24, Viyana sağanak yağışlı 8-20, Zürih sağanak yağışlı 6-17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19-28 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 7-24, Bağdat az bulutlu 25-34, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11-21 derece. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kerkük parçalı bulutlu 17-29, Kuveyt az bulutlu ve açık 28-37 derece. Medine az bulutlu ve açık 30-43, Mekke az bulutlu ve açık 30-46, Riyad az bulutlu ve açık 28-43, Şam parçalı bulutlu 15-27 derece. Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 14-25, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 12-19, Tokyo parçalı bulutlu 18-20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 12-26 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23-37, Melbourne hafif sağanak yağışlı 12-18, Montreal az bulutlu 10-20, New York parçalı bulutlu 18-30, Sydney çok bulutlu 14-19 ve Washington parçalı bulutlu 17-31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlınga parçalı bulutlu 13-25 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 6-18, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 13-22, Kırcaali parçalı bulutlu 11-23, Köln sağanak yağışlı 6-17, Komrat parçalı bulutlu 13-24, Köstence parçalı bulutlu 13-22, Münih sağanak yağışlı 8-17 derece. Podgorica sağanak yağışlı 10-23, Selanik parçalı bulutlu 13-23, Şumlu parçalı bulutlu 10-22, Taraklıya parçalı bulutlu 13-24, Valkaneş parçalı bulutlu 14-25, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 9-20, Gazmasa parçalı bulutlu 15-28, Birne parçalı bulutlu 18-24, Lefkoşa parçalı bulutlu 14-25 ve Güzelyurt parçalı bulutlu 13-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Çarp.
1: Osmanlı İmparatorluğu 1918 yılının sonlarına gelindiğinde 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmış, Mondros Mütakeresini imzalayarak dağılma sürecinin sonuna gelmiş bir devlet görünümündeydi. Avrupa devletlerince hasta adam olarak nitelenen Osmanlı imzaladığı ateşkesle boğazların hakimiyetini, yeraltı kaynaklarının kullanım haklarını ve donanmayla ordu üzerindeki tüm emir haklarını İtilaf devletlerine devretmişti. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı takiben İzmir, Yunanlılar, Adana, Fransızlar, Antalya ve Konya İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. Bunların yanında Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerleri çıkmış, İstanbul'da ise Kraliyet Donanması demirlenmişti. Bunlara bir tepki olaraksa Türkler tarafından Trakya Paşa Ali Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti, Reddi İlhak Cemiyeti gibi cemiyetler kurulmuş ve işgal sonlandırmanın çareleri düşünülmeye başlanmıştı. Bu dönemde tüm Osmanlı topraklarında olduğu gibi Samsun'da da işgalcilerle Türk halkı arasında silahlı çatışmalara yaşanmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Arthur Schallhorn'un imzasıyla İtilaf Devletleri Osmanlı hükümetine bir nota vermiş ve bölgedeki karışıklıkların giderilmesini istemiş. Aksi halde Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesinin gerekçe gösterilerek bölgenin işgal edileceğini beyan etmişti. Dönemin Harbiye Nazırı Abuk Hamid Paşa ile Sadrazam Damat Ferit Paşa, karışıklıkların giderilmesi görevi için Mustafa Kemal'i uygun görmüş, kendisine bu görev Abuk Ahmet Paşa tarafından bildirilmiş ve görev Mustafa Kemal tarafından kabul edilmişti. Mustafa Kemal bu görüşmeden sonra dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Kazım Paşa ile görüşmüş ve yetkilerini tartışmıştı. Kendisine 9. Ordu Müfettişliği verilmiş, görev yetkilerinin bulunduğu ferman imzalanmıştı. Ayrıca Mustafa Kemal bu fermanda bulunan bazı açıklamaları bizzat kendisi yazmıştır. Müfettişlik görev ve yetkilerinin yer aldığı fermanın görevleri içeren maddeleri kısaca şu şekildeydi. Bölgede düzenin kurulması, yerleştirilmesi ve olayların sebebinin araştırılması. Bölgede varlığı söz edilen silah ve cephanelerin toplanarak Osmanlı depolarına yerleştirilerek korunması. Bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarının dağıtılması. Ayrıca fermanda Mustafa Kemal'in 3. ve 4. kolordularla Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara ve Kastamonu illerinin kolordu komutanlarına doğrudan emir verebileceği yetkiler açıklamalar arasında yer alıyordu. Bu fermanda 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal, Anadolu coğrafyasının tüm doğu kısmına emir verebilecek rütbeye erişmişti. ...15 Mayıs 1919 tarihinde kendisi için hazırlanan ve onu Samsun'a götürecek olan Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Bey'i makamına çağırtarak yolculuk hakkında bilgi almış ve ertesi gün öğle üzeri hareket edeceklerini belirtmiştir. Yolculuk günü vapur, Sirkeci Galaçuklarında İngilizler tarafından aramaya ve kontrole tabi tutulmuş ve Mustafa Kemal, Beşiktaş iskelesinden motorla Kız Kulesi açıklarında vapura binmiştir. Vapur hareket etmeden önce Rauf Bey, Mustafa Kemal'e, vapurun işgal kuvvetlerine mensup bir torpido tarafından takip edileceğini ve batırılacağını haber aldığını belirtmiş. Fakat o yolculuğun planlandığı gibi süreceğini söylemiştir. Vapur Mustafa Kemal ve 18 askerle birlikte 16 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkmıştır. Rauf Bey'in belirttiği İngiliz gemisi Bandırma vapurunu izlemeye başlamış ancak Karadeniz'e çıktıktan sonra fırtınalı havada izlerini kaybetmiştir. Mustafa Kemal, İsmail Hakkı Bey'e karaya yakın bir rota izlemesini ve düşman saldırısı halinde gemiyi en yakın sahile oturtmasını emretmiştir. Sert havada dalgalı bir denizde yol alan gemi 17 Mayıs günü gece saat 23 civarında İnebolu limanına girmiş. 18 Mayıs 1919 tarihinde de öğle 12'de Sinop limanına yanaşmıştır. Üsteğmen Hikmet Bey sandalla kıyıya çıkmış ve yolda olduklarını Samsun Tümen Komutanlığı'na telgrafla bildirmiştir. Bandırma vapuru bu telgraftan bir gün sonra da 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varmıştır. Samsun'a müfettişlik karargahının 18 subayla birlikte çıkıyordu. Bu subaylar o günkü rütbeleriyle 3. Kolordu Komutanı Kurmay Albay Refet Bele, Müfettişlik Kurmay Başkanı Albay Kazım Bey, Müfettişlik Sağlık Daire Başkanı Doktor Albay İbrahim Tal Bey, Kurmay Başkan Yardımcısı Yarbay Arif Bey, Müfettişlik Karargahı İstihbarat Müdürü Binbaşı Hüsrev Bey, Topçu Binbaşı Kemal Bey, Doktor Binbaşı Retik Saydam, Başyaver Yüzbaşı Cevat Abbas Bey, Yüzbaşı Mümtaz Bey, Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, Yüzbaşı Ali Şevket Bey, Yüzbaşı Mustafa Vasfi Bey, Üsteğmen Hayati Bey, Üsteğmen Arif Hikmet Bey, Üsteğmen Abdullah Bey, Teğmen Muzaffer Bey, Şifre Katibi Faik Bey Aybars ve Şifre Katibi Yardımcısı Memduh Bey Atasev katılmışlardır. Samsun'a 19 Mayıs'ta tütün iskelesinden çıkan Mustafa Kemal, görevinin gereklerini yerine getirmeye koyulmuş ve bazı incelemelerde bulunmuştu. Bu incelemeler sonucunda Rum çetelerinin Müslüman halka saldırdığı, yerel yöneticilerin de dış devletlerin baskısıyla ve duruma karışmasıyla bu olaylara müdahale edemediği kanısına varmıştı. Bunun üzerine Cenik Mütasarrıfını görevden alarak yenisini atamış ve bölgede oluşan karışıklıklara yabancı askerleri aldırmaksızın doğrudan müdahale etmesini emretmişti. Erzurum ve Ankara'da bulunan kolordularla iletişim kuran Mustafa Kemal, müfettişlik görevleri arasında yer alan bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarının dağıtılmasını yerine getirmek bir kenara, kendi eliyle ulusal direniş örgütleri kurulmasına ön ayak olmuştu. Mustafa Kemal tümüyle İngiliz denetiminde bulunan şehirde ulusal hareketin yönetilmeyeceğine kanaat getirmiş ve 25 Mayıs günü Havza'ya hareket etmiştir. Havza'da geçen günlerinde Ankara ve Konya'daki kolordu komutanlarıyla telgraflaşmış, ülkedeki genel durum hakkında da bilgi almaya çalışmıştır. Bir hafta Samsun'da 17 günde Havza'da kalan Mustafa Kemal, bu süreçte Anadolu'nun ve halkın genel durumu hakkında bilgi alarak ulusal hareketin fiziksel temellerini attı. Bunun yanında 28 Mayıs 1919 günü Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine gönderdiği bir genelgeyle İzmir'in işgalinin protesto edilmesini istemiş ve bunun sonucunda tüm Anadolu'da 96 miting gerçekleştirilmişti. Harbi Nezaretine oyalayıcı bir telgraf gönderen müfettiş 12 Haziran 1919 günü Amasya'ya hareket etmiş ve burada bir genelge ilan ederek açıktan açığa milli mücadelenin başladığını duyurmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden bu yolun ilk durağı kabul edilen bu olay, Türk tarihindeki dönüm noktalarından birisidir. Şart meselesi adı altında yok edilmek istenen Türkler için 19 Mayıs 1919 günü milli bağımsızlığa, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır. 19 Mayıs 1938'den itibaren milli bayram olarak kutlanmaktadır. Ancak Mustafa Kemal Atatürk, doğum günüm dediği 19 Mayıs kutlamalarına bir kez katılabilmiştir.
0: Büyük Rus milletimizin tercih olarak kutluluğuna kavuşmanın önlerim sevinci ve heyecanı içindeyim. Zamanda çok ve büyük işler yaptı. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
2: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda müdahale edilmesine kınadı. Bakanlığın açıklamasında filoya uluslararası sularda yapılan müdahale yeni bir korsanlık eylemi olarak nitelendirildi ve İsrail'e müdahaleye derhal son vermesi, alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısı yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları, salı günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle resmi tatil olduğu için çarşamba günü başlayacak. Genel kurulda küresel yatırımlara teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konu ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Ayrıca AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin de bu hafta ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11,1 olarak hesaplandı. Yükseköğretim Kurulu spor yöneticiliği programlarını öğrenci kabulünün bu yıldan itibaren özel yetenek sınavıyla yapılacağını açıkladı. İran'ın Pakistan'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri'ne 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği bildirildi. İran'ın yarı resmi Teslim Haber Ajansı'na göre İran'ın ilettiği teklif, savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının güven artırıcı adımları konusuna odaklanıyor. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla Boğaz'ın yönetiminden sorumlu bir kurumun oluşturulduğunu açıkladı. Hantavirüs vakaları görülen, virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisi sıkı önlemler altında Hollanda'nın Rotterdam limanına ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinasyonunda tahliye edilen gemideki 23 mürettebat ve 2 sağlık personeli için limanda özel karantina alanları oluşturuldu. Yetkililer şu an için hiçbir personelde hastalık belirtisi görülmediğini, ancak tedbir amaçlı 18 Haziran tarihine kadar sürecek 42 günlük yasal karantina ve izleme prosedürünün uygulanacağını açıkladı. İki Hollandalı'nın ise karantina sürecini evlerinde geçirmelerine izin verildi. Öte yandan Kanada Sağlık Bakanlığı yetkilileri, MV Hondius yolcu gemisinden Kanada'ya döndükten sonra karantinaya alınan 4 kişiden birinin testinin pozitif çıktığını, 3 kişinin virüsün kuluçka süresi nedeniyle en az 21 gün boyunca gözetim altında tutulacağını açıkladı. Spor Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Trabzonspor'la Konyaspor'un 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya geleceği, zira Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Corendon Airlines Park Antalya stadında saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr ve Passo mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1.000 ve 2.000 lira olarak belirlendi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Adana Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Balıkesir ile Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Edirne ve Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Kaş Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısındaysa kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatından.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 5.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1, yer yer 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, gece saatlerine kadar 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısında gece saatlerine kadar 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileriyle polis memurları katıldı. Törenin ardından şehit Erkan Tütüncüler Tütüncülerin naaşı Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Emrah Koç'un naaşı ise uçakla memleketi Van'a gönderildi. Şehit Koç için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda da tören düzenlendi. Daha sonra naaşı defnedilmek üzere Çaldıran ilçesine bağlı Kuskun Kıran Mahallesi'ne uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereli, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetin faili meçhul suçları araştırma dairesince yeniden ele alınması üzerine aydınlatıldığını, cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiğini ve faillerin tutuklandığını açıkladı. Amasya Valiliği kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiğini, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin artabileceğini, bu nedenle tedbir amaçlı kent merkezi ve Taşova ilçesinde tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Tokat Valiliği de sel ve taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde çarşamba, perşembe ve cuma günleri eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de aynı tarihlerde idari izinli sayılacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, başkent Tahran'da hükümet üyelerinin de katıldığı toplantıda son gelişmeler ve ülkenin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın resmi ajansı İrna'nın haberine göre düşmanlarının İran'a füzeler, bombalar ve uçaklarla boyun eğdiremeyeceğini ifade eden Pezeşkian, ancak düşmanın bunlara gerek duymadan karışıklık çıkararak ve birliği bozarak toplumu parçalayabileceğini söyledi. Müzakerelere karşı çıkılan bazı söylemlere de değinen Pezeşkian, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini, ülkelerinin haklarını güçlü bir şekilde savunarak müzakerelere devam edeceklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü Bundibugyo virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Salgında şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybetmesi ve 300'den fazla şüpheli vakanın bulunması üzerine alınan bu kararın durumun ciddiyetini yansıtacak şekilde resmi acil durum komitesi toplanmadan önce hızla açıklandığı belirtildi. Ve spor, Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nde Parmos Bandırma Bordo Basketbol Kulübü ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği playoff final serisi 19 Mayıs Salı günü başlayacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 19'da başlayacak. Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk 2 müsabakası normal sezonu 2. sırada tamamlayan Parmos Bordo Basketbol Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak 3. karşılaşma ise sezonu 3. basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Yes.
0: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü yok geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Adana Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Balıkesir ile Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Edirne ve Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Kaş Finiki arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısındaysa kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.
1: Meteorolojinin Sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trakya'nın batısı sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 9-27 derece, Bilecik 10-23, Bursa 12-28, Çanakkale 14-25, Edirne 13-27, İstanbul 14-24, Kırklareli 13-24, Kocaeli 15-25, Sakarya 13-25, Tekirdağ 14-22 ve Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 8-22 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-28, Kütahya 7-23, İzmir 15-27, Manisa 14-27, Muğla 9-25 ve Uşak 8-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 17-27 derece, Antalya 18-28, Burdur 10-24, Hatay 16-25, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 13-26, Mersin 19-26 ve Osmaniye 15-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 8-20 derece, Ankara 9-20, Çankırı 10-21, Eskişehir 8-24, Karaman 9-22, Kayseri 7-18, Kırıkkale 8-21, Kırşehir 7-20, Konya 11-23, Nevşehir 7-18, Niğde 7-20, Sivas 5-17 ve Yozgat 5-17 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 12-25 derece, Bolu 7-20, Düzce 10-24, Karabük 10-21, Kastamonu 9-18 ve Zonguldak 16-20 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Amasya 11-21 derece, Artvin 9-14, Bayburt 4-13, Çorum 9-20, Giresun 13-19, Gümüşhane 7-15, Ordu 13-19, Rize 13-18, Samsun 13-20, Sinop 12-21, Tokat 10-21 ve Trabzon 13-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 4-15 derece, Ardahan 2-10, Bingöl 8-21, Bitlis 3-13, Elazığ 9-21, Erzincan 8-18, Erzurum 3-15, Hakkari 6-17, Iğdır 9-18, Kars 2-11, Malatya 9-21, Muş 7-16, Tunceli 7-21, Şırnak 11-19 ve Van 6-13 derece. Güney Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 13-26 derece, Batman 11-23, Diyarbakır 12-24, Gaziantep 12-24, Kilis 13-25, Mardin 14-21, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 12-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda müdahale edilmesini kınadı. Bakanlığın açıklamasında filoya uluslararası sularda yapılan müdahale yeni bir korsanlık eylemi olarak nitelendirildi ve İsrail'e müdahaleye derhal son vermesi, alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısı yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları, salı günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle resmi tatil olduğu için çarşamba günü başlayacak. Genel kurulda küresel yatırımlara teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konu ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Ayrıca AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu teklifinin de bu hafta ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %11,1 olarak hesaplandı. Yükseköğretim Kurulu spor yöneticiliği programlarını öğrenci kabulünün bu yıldan itibaren özel yetenek sınavıyla yapılacağını açıkladı. İran'ın Pakistan'ın arabuluculuğunda Amerika Birleşik Devletleri'ne 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği bildirildi. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre İran'ın ilettiği teklif, savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının güven artırıcı adımları konusuna odaklanıyor. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla Boğaz'ın yönetiminden sorumlu bir kurumun oluşturulduğunu açıkladı. Hantavirüs vakaları görülen, virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisi sıkı önlemler altında Hollanda'nın Rotterdam limanına ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinasyonunda tahliye edilen gemideki 23 mürettebat ve 2 sağlık personeli için limanda özel karantina alanları oluşturuldu. Yetkililer şu an için hiçbir personelde hastalık belirtisi görülmediğini, ancak tedbir amaçlı 18 Haziran tarihine kadar sürecek 42 günlük yasal karantina ve izleme prosedürünün uygulanacağını açıkladı. İki Hollandalı'nın ise karantina sürecini evlerinde geçirmelerine izin verildi. Öte yandan Kanada Sağlık Bakanlığı yetkilileri, MV Hondius yolcu gemisinden Kanada'ya döndükten sonra karantinaya alınan 4 kişiden birinin testinin pozitif çıktığını, 3 kişinin virüsün kuluçka süresi nedeniyle en az 21 gün boyunca gözetim altında tutulacağını açıkladı. Spor Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Trabzonspor'la Konyaspor'un 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri passo.com.tr ve Passo mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1.000 ve 2.000 lira olarak belirlendi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Konya Akşehir yolunun 50 ile 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Adana Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Balıkesir ile Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Edirne ve Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 5 ila 7, güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Kaş-Finiki arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısındaysa kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Gidemem, gitmem. Unutsam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim. Küsemem acıdan.

0: orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbahardaysa yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt, vatan değil.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için plasebo etkisini araştırdık. Bakalım siz de bu etkinin ne kadar yapıcı olduğunu fark edebilecek misiniz? Bedenlerimiz kendini iyileştirme güç ve bilgisine mucizevi bir şekilde doğuştan sahiptir. Bedenlerimizin dejenere ya da hastalıklı dokular üretmesi aslında standart bir süreç değil, birer istisnadır. Bedenlerimizin kendisini nasıl yenileyeceğini bir kez anladığımızda nörol ileticiler üzerinden sinyaller gönderip her şeyi değiştirebiliriz. Bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada genlerimizin sadece birkaç tanesinin durağın olduğu keşfedildi. Genlerimizin çoğunluğu çevremizden gelen sinyallerle hareketlenip durağanlaşabiliyor. Bu çevresel şartlar beynimizi ekip biçen bütün düşünsel ortamımız, inançlarımız ve duygularımızı da içeriyor. Olumsuz duygular, kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının yüksek seviyelerini kelimenin tam anlamıyla bir bağımlılık yarattırabiliyor. Kötücül düşüncelerimiz ya da inançlarımızın hormonal dengemizi rahatlık eşiğinin dışına taşıyarak cildinizde nasıl bir rahatsızlığa neden olabileceğini siz bile tahmin edemezsiniz. Bağımlılık ve tutkularla ilgili bilimsel anlayışın en uç sınırları sanırım bu. İçsel durumunuzda değişiklik yaratarak dış gerçekliğinizi değiştirebiliyorsunuz. Düşüncelerinizi duygulara dönüştürüp kendinizi iyileştirebilmeniz mümkün. Tümörler kendiliğinden ufalabiliyor. Tekerlekli sandalyelerde oturan hastalar yürümeye başlayabiliyor ve migren ağrıları tamamen kaybolabiliyor. Bir çocuğun oyun oynarken deneyimlediği samimiyet ve açık yüreklilikle insanlar bedenlerindeki plasebo etkisini inançla uyguladıklarında her şey değişmeye başlıyor. Plasebo etkisini yaratabilmek için hikayeler ve vakka tarihçeleri de kullanılıyor. Bir yandan da onları ciddiye alanların sağlık deneyimlerindeki çok dramatik gelişmeleri de gözünüzde canlandırırsanız bu iş tamam. Bazılarımızın uyanmak için bir alarma ihtiyacı vardır. Belki de bu duyduğunuz ses, şu an benim sesim sizde bu etkiyi yaratabilecek olan etkidir. Tam da şu andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken belki de size plasebo etkisini yaratıyorumdur. Hatta bunu sürdürerek eskisinden çok daha güzel bir geleceğiniz olacak. Ve öyle ki geçmişe dönüp bakmayı bile düşünmeyeceksiniz. Belki de kötü bir rüyanın uyanışıdır bu ses. İçimizde bir yerde, yaşamamızın kaynağında bir zeka ve görünmez bir bilinç olduğuna inanıyorum. Eğer içinizle bir iletişim halinde olursanız, yani dışarıdaki çevresel faktörlere kendinizi mümkün olduğunca kapatırsanız, her şeyin değişebileceği çok mümkün. Bedenin kendini iyileştirme kapasitesi belki de içinizde. Bilinç farkındalıktır ve farkındalık dikkat etmektir. Dikkat etmek o anda olmak ve odaklanmaktır. Anın içinde olmayı başarabilirseniz, kendinize odaklanabilirseniz, içinizdeki şeyleri fark edebilirseniz, yaptığınız, duyduğunuz herhangi bir sözün hatalı ya da kötücül olduğunu keşfedebilirseniz, bir şeyler değişmeye başlıyor gerçekten de. Bu söylediklerim hiç de kolay şeyler değil. Çünkü bilinç dışına çıkıp odaklanmak aslında oldukça zor. Bir kriz ya da travma halindeyken bütün dikkatimizi ve enerjimizi istediğimiz şeylere değil de istemediğimiz şeylere odaklarız. Ne istiyorsanız bunu duygusallaştıracaksınız ve bir resme dönüştüreceksiniz. Kendi iç benliğinizle bir iletişim kurabildiğinizde, bir ilişkiye girebildiğinizde beyniniz de ikna oluyor. O yüzden hayatı biraz hafifleştirmeye, üzerinizden yükleri atmaya, daha ağır hareket etmeye, daha çok yürümeye, doğaya, meditasyona, ibadete, artık her ne içinizden geçiyorsa ona daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kendi içimize yaptığımız yolculuklar bizi şu anki halimizden çok daha iyi bir noktaya getirebilecektir. Yine biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kendinizi etkilemeyi unutmayın ve kulağınız daima bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la 15 dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. yüksek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz ve Tiyanamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tekirdağ Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Suranlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileriyle polis memurları da katıldı. Törenin ardından şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı, Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit Emrah Koç'un naaşı ise uçakla memleketi Van'a gönderildi. Şehit Koç için Van Jandarma Hava Grubu Komutanlığı'nda da tören düzenlendi. Daha sonra naaşı defnedilmek üzere Çaldırım ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi'ne uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dikili ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Amerika'nın New York şehrindeki Times Meydanı'nda konser verdi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, İsrail'in yeni Zagreb Büyükelçisi olarak önerdiği Nisan Andur'un ülkesine atanmasına onay vermeyeceğini duyurdu. Güney Afrika'nın çeşitli bölgelerinde geçen haftadan beri etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'i 5 üst düzey isim hakkında gizlice tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlerin ardından Filistinlilere yönelik saldırgan tavrını sürdüreceği mesajını verdi. Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmamış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü, Bundibugyo virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Salgında şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybetmesi ve 300'den fazla şüpheli vakanın bulunması üzerine alınan bu kararın durumun ciddiyetini yansıtacak şekilde resmi acil durum komitesi toplanmadan önce hızla açıklandığı belirtildi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Karmos Bandırma Bordo Basketbol Kulübü ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği playoff final serisi bugün başlayacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak. Serinin ilk maçı saat 19'da başlayacak. Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası normal sezonun ikinci sırada tamamlayan Parmos Bordo Basketbol Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise sezonu üçüncü basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Savaştepe-Balıkesir Yolu'nun 20 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Atatürk diyor ki, değerli gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır: galip gelmek ve mağlup olmak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Adana Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Balıkesir ile Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Edirne ve Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Kaş Finiki arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısındaysa kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Atatürk diyor ki, değerli gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip gelmek ve mağlup olmak. Size Türk gençliğine bıraktığımız vicdan emaneti yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin sesi...

Atatürk diyor ki, her boy ölçüşmede arkalarında Türk milletinin bulunduğu ve millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.

0: Malik asit nedir? Faydaları nelerdir? Bir çeşit meyve asidi olan malik asit, pek çok sebze ve meyvede doğal şekilde yer alan organik bir bileşiktir. Özellikle elma, malik asit açısından çok zengin bir meyvedir. Malik asit bir organik bileşik olarak hücre metabolizmasının çok önemli bileşenlerinden biridir. Kiraz gibi sulu meyvelerde ferahlatıcı ve hoş lezzetler bu asit sayesinde sağlanır. Birçok içecek ve şekerlemelerin içeriğinde kullanılan malik asit, bazı tatlandırıcılarla birlikte harmanlanıp kalıcı ve ekşimsi bir aromaya dönüştürülür. Yiyeceklerin içinde kullanılmasının dışında sağlık açısından da oldukça yararı olan bir asittir. Malik asit doğada ekşimsi lezzeti bulunan tüm meyvelerin içinde doğal olarak bulunur. Canlı hücrelerdeki mitokondrilerde yer alan ve bir enerji döngüsü olan Krebs döngüsü için önemli bir aşamadır. Bu organik bileşik ekşimsi aroması, düşük erime noktası, harmanlanabilir olması, düşük higroskopik özellikleri, metal iyonları ve şelat yeteneği ile sağlık açısından çok sayıda faydalı etkiye sahiptir. Hücre metabolizması için oldukça önemli olan malik asit, vücudun hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotit olan adenozin trifosfat elde etmesine yardımcı olur. Enerji üretiminin yanı sıra kasların yorgunluğunu gidermek için ağız sağlığının sağlanmasında, metallerin toksik etkisinin giderilmesi için, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için, kalbin çalışması, kasların ve sinirlerin çalışması ve cildin sağlıklı ve pürüzsüz olması açısından çok önemli faydaları bulunur. Malik asit, fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu hastalıklarının tedavisinde de etkilidir. Fibromiyalji rahatsızlığı, vücutta kaslar, tendon ve bağlarda meydana gelen oldukça şiddetli ağrılarla yaşanan bir sorundur. Bu soruna enerji azalması ve kas yorgunluğu da eşlik edebilir. Kronik yorgunluk sendromu rahatsızlığındaysa kaslar çok hızlı yorulur ve çalışmakta zorlanır. Malik asit kullanılmasıyla kas yorgunluğu giderilir, fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu rahatsızlıklarının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kaslarda çalışma performansını artırarak hastalıkların tedavi edilmesinde faydalı olur. Vücutta olan toksik metal birikmesinde insanlar oldukça ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu önemli sorunların içinde karaciğer rahatsızlıkları ve beyin hastalıkları bulunabilir. Malik asidin şelat yapıcı olması, vücutta birikmiş olan toksik metallerde bağlama yeteneğiyle etki eder. Toksik metaller vücutta inaktive edilir ve risk olmadan çıkarılır. Cildinizde oluşan ince çizgilerin ve kırışıklıkların etkisini azaltır ve erken yaşlanmaya engel olur. Daha genç görünen bir cilde sahip olmanızı ve dışarıdan sağlıklı görünmenizi sağlar. Cildiniz için doğal bir peeling vazifesi görmektedir. Elmanın içinde yoğun şekilde bulunduğu için cilde ince elma dilimleri uygularsanız etkilerini hemen görmeniz mümkündür. Fakat ciltte döküntü, şişme ve ürtiker gibi yan etkiler oluşabilir. Bu yüzden elma aşırı miktarda kullanılmamalıdır. Malik asit dozu mutlaka uzmanların önerdiği gibi kullanılmalıdır.
1: Biliyor muydunuz?
0: İnsan etini açlıktan değil de sırf tadını sevdiği için yiyen tek hayvanın kutup ayısı olduğunu? Her yıl tankerlerle taşınan petrolün binde birinin denizlere sızdığını ve bu miktarın 2 milyon 200 bin ton olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyice olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tekirdağ Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Suranlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileriyle polis memurları da katıldı. Törenin ardından şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı, Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Emrah Koç'un naaşı ise uçakla memleketi Van'a gönderildi. Şehit Koç için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda da tören düzenlendi. Daha sonra naaşı defnedilmek üzere Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi'ne uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmamış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü, Bundibugyo virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Salgında şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybetmesi ve 300'den fazla şüpheli vakanın bulunması üzerine alınan bu kararın durumun ciddiyetini yansıtacak şekilde resmi acil durum komitesi toplanmadan önce hızla açıklandığı belirtildi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Parmos Bandırma Bordo Basketbol Kulübü ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği playoff final serisi bugün başlayacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 19'da başlayacak. Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Parmos Bordo Basketbol Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise sezonu üçüncü basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Savaştepe-Balıkesir yolunun 20 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik

Bir milletin küllerinden doğuşunun ilk adımı, bağımsızlığın en büyük nişanesi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gelecek gençlerin, gençlerse Atatürk'ün eseridir. Atamıza minnetle, geleceğe umutla, birlikte büyüyeceğimiz, üreteceğimiz ve bu ülkeyi daha da güzelleştireceğimiz harika bir gelecek bizi bekliyor. Özgürlüğün, bağımsızlığın ve gençliğin bayramı bugün. Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesi hiç sönmedi, sönmeyecek. Bütün ümidim gençliktedir diyen bir liderin izinde geleceğe yürüyen tüm gençlerimizin bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs ruhuyla, ilk günkü inanç ve kararlılıkla. Evet, kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı kıymetli dinleyicilerimiz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Mondros Müzakeresi'nin 30 Ekim 1918'de imzalanmasından sonra İzmir'i Yunanlılar, Adana'yı Fransızlar, Antalya'yı ve Konya'yı İtalyanlar işgal etti. Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerleri çıktı. İngiliz donanması 13 Kasım 1918'de İstanbul önlerine demir attı. Vatan toprağını korumak için yıllarını cephelerde geçiren Yıldırım orduları grup komutanlığından 3 Kasım 1918'de İstanbul'a dönen Mustafa Kemal yurdun kurtulması için harekete geçti. Samsun ve çevresindeki Rumlar 17-18 Mart 1919'da Samsun'a asker çıkaran İngilizlerin desteğiyle çete baskınları yapıp kargaşa çıkararak Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi gereği bölgeyi İtilaf devletlerinin işgalini açmak istiyordu. Bu gelişmeler üzerine Türk halkı kendini savunmak için teşkilatlanmaya, can ve mal güvenliklerini korumaya çalışınca bu durumdan endişe eden İngiliz Yüksek Komiserliği ve Karadeniz Ordusu Başkumandanlığı 21 Nisan 1919'da İstanbul hükümetine nota vererek bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını, Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini talep etti. Bölgede asayişi sağlaması için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, İzmir'in işgal edildiği 15 Mayıs 1919'un ertesi günü Bandırma vapuruyla İstanbul'dan yola çıktı. Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'a ilk adımlarını 19 Mayıs'ta Reji iskelesinden attı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından kentin büyük iskeleleri bombalanmış, ancak sadece Fransızlara ait Reji iskelesi sağlam kalmıştı. Fransızlar o dönemde Samsun'da kurulu bir fabrikada sigara üretiyordu. İskelenin adı bu nedenle tütün iskelesi olarak da geçiyordu. Samsun'a gelişinin İngilizlerde tedirginlik oluşturması üzerine Mustafa Kemal Samsun'da 6 gün kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya geçti. Ülkenin kurtuluşuna giden yolda Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci durağı olan Havza'da ilk miting gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla yapılan mitingde İzmir'in işgali protesto edildi. Bir sonraki durağı Amasya olacak. Mustafa Kemal 18 gün boyunca Havza'da milli mücadele için önemli çalışmalar yürüttü. Havza'daki hareketlilikten haberdar olan İngilizlerin yaptığı baskıyla 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınması üzerine Mustafa Kemal Havzalılara sivil olarak veda etti. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas'a da yakılarak tüm yurda yayıldı. Milli mücadele sonunda 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti bu yıl 103. yaşına giriyor. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Dilim
Öğretim üyesi Profesör Doktor Kaya Tüncel Çağlayan da milli mücadelenin Türk tarihinin önemli kesitlerinden biri olduğunu söylüyor. Evet, Mondros Müzakeresi'nin 7. maddesinin işgallerine zemin hazırladığını ve Osmanlı Devleti'nin paylaşım sürecinde kritik rol oynadığını belirten Çağlayan, başta İstanbul ve Boğazlar olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinin işgal edildiğini de hatırlattı. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a görevlendirilmesi yapılacak. Bu görevlendirme çerçevesinde neredeyse Anadolu'nun yarısı, yani bütün Doğu Anadolu, Mustafa Kemal Paşa'nın sivil ve askeri müfettişi olarak denetimine ve emrine verilmiş olacaktır. Böylece Mustafa Kemal Paşa, Türk milletinin makus talihini yenmek adına Samsun'a 19 Mayıs 1919'da adım atmış ve burada önemli olan şey şuydu: İstanbul'da kararlaştırılan Anadolu merkezli milli mücadele fikrinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği konusunda belirsizlik vardı. Her ne kadar milli mücadelenin lider kadrosu askerler olsa da bu hareketin öznesi bizzat Türk milleti olacaktır. Türk milleti de yorgundur. Yaklaşık 7-8 yıl süren savaşlar var ve bu savaşlarda yorgun düşmüş Türk halkı yeni bir mücadeleyi başlatabilecek enerjiye, cesarete sahip midir? Bunun ilk ölçüldüğü yer Samsun olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelede ateşini yaktığı bu tarihi günün yıl dönümünde başta ulu önderimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

prangaları kıran, karanlığı aydınlatan o ilk adımın izindeyiz. Türk gençliği olarak emanetin bekçisiyiz atam. Fikri hür, vicdanı hür nesillerle izindeyiz.

teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri selamlıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Basın turumuza başlamadan önce ilk olarak trafik durumumuza bakalım. İlk olarak İstanbul'a bakalım. Yollar açık. Bugün tabii ki resmi tatil. Dolayısıyla İstanbul'da da şu dakikalarda yolların açık olduğunu görüyoruz. Güzergahları çok paylaşmaya gerek yok. Yaklaşık yolculuk süreleriniz 8 ila 22 dakika arasında değişiyor. 2 dakikalık güzergahlar da var. İstanbul'da evet yollar açık şu dakika itibarıyla. İlerleyen dakikalarda başkentin trafik durumuna da elbette ki göz atacağız. İlk olarak akşam gazetesiyle başlayalım. Akşamın manşetinde Avrupa Birliği sınırında korsanlık yer alıyor. İsrail Gazze'ye yardım filosu Sumu'da bu kez Rum kesimi yakınlarında müdahale edip 28'i Türk 100 gönüllüyü alıkoydu. Antalya'dan 54 tekneyle yola çıkan filonun önü dün sabaha karşı Kıbrıs Rum kesimine 124 kilometre uzaklıktaki uluslararası sularda İsrail savaş gemileri tarafından kesildi. Haydutlar gemilere hücum botlarla çıkarma yaptı. 23 gemiyle irtibat kesildi. Aralarında 28 Türk'ün de bulunduğu 100 gönüllünün alıkonularak İsrail'in Aşdod limanına götürüldüğü öğrenildi. İsrail 29 Nisan'da Girit açıklarında seyreden Sumut filosuna müdahale etmişti. Evet, akşam gazetesi 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun demiş. Dün de bugün de tam bağımsız Türkiye başlığıyla ve tabii ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla yer buluyor gazetenin ilk sayfasında. Ekonomide her tedbiri alıyoruz. Başkan Erdoğan TOB'da konuştu. Ekonomik sıkıntıların farkında olduklarının altını çizdi. Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor. Fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığıyla karşı karşıyayız. Kararlılıkla mücadele edeceğiz dedi. Seri katil dehşeti 6 ölü başlığıyla yer alan haberin detaylarına bakalım. Mersin'de eski eşini katleden Metin Ö, ardından bir lokantada 2 kişiyi farklı mahallelerde 3 kişiyi öldürdü. 8 kişiyi de yaralayıp ormana kaçtı. Bir diğer başlığımız yolsuzluk yüzleşmesi. Tepebaşı Belediyesi'nde yolsuzluğa tepki gösterdiği için işten çıkarılan Yaprak Er Yılmaz adliyenin önüne geldi. Onlarla yüzleşmek istedim dedi. Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada şüphelilerin aşevine yapılan bağışları yakınlarına ait tabela şirketleri üzerinden zimmetlerine geçirdikleri belirlendi. 1 milyon TL'lik işe 6 milyon TL fatura kesen zanlıların sahte hayali tekliflerle alım yapılmış gibi gösterdikleri de tespit edildi. Başkan yardımcıları SY ve BÇ de şüpheliler arasında. Dramdan kara para bataklığına. Rasim Ozan Kütahyalı ve 134 kişi kara paradan tutuklandı. Tutuklular arasında Palladium Peppara'nın patronu Asmin Ayşe Pala da var. Pala 4 yıl önce babası Ünal Pala ve annesinin Bodrum'da bir tekne kazasında ölmesi üzerine 24 yaşında şirketin başına geçmişti. İki şehide hüzünlü veda. Çorlu'da şehit edilen polisler Erkan Tütüncü ve Emrah Koç dün son yolculuklarına uğurlandı. Koç'un Van'da çocuklarla oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı deniliyor. Sergen gitti, yabancı gelecek. Beşiktaş 39 maçta 9 yenilgi alan Sergen Yalçın'a yollarını ayırdı. Başkan adalı Şenol Güneş'te çalışmayacağım dedi. Rota yabancı deniliyor. Detayları 21. sayfada bulabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Akşamın öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Öncesinde Han Sarhoş, Hancı Sarhoş şarkısını dinleyelim. Sonrasında buradayız.

TRT Haber sayfasındayız. Ebola salgını ile başlayalım. Ölümcül salgın hakkında neler biliniyor sorusu sorulmuş. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve 90'dan fazla kişinin ölümüne yol açtığı tahmin edilen Ebola salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan edildi. Son 50 yılda Afrika'da 15 binden fazla insan ölümüne neden olan bu son derece bulaşıcı kanamalı ateşin mevcut salgından sorumlu olan Şuşuna karşı henüz bir aşı veya özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Ara başlığında can kayıpları artıyor denilmiş. Kongo Sağlık Bakanı Roger Kamba tarafından paylaşılan son verilere göre mevcut salgında şüpheli ölüm sayısının da 91'e ulaştığı bildiriliyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Küba, Amerika Birleşik Devletleri saldırısı kan banyosu yaşanacak demiş. Küba Devlet Başkanı Diaz, pazartesi günü yaptığı açıklamada Amerika'nın Küba'ya yönelik askeri saldırısının hesaplanamaz sonuçları olan bir kan banyosuna yol açacağı uyarısında bulundu. Bu açıklama Havana ve Washington arasında yeniden tırmanan gerilim ortamında geldi. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Arızalanan Sumut teknesine Türk Sahil Güvenliği yardım etti. Küresel Sumut filosu Gazze'ye insani yardım ve tıbbi destek götüren Family gemisinin Akdeniz'de seyir halindeyken teknik bir arıza nedeniyle acil durum yaşadığını belirterek başta Türk Silah Güvenliği olmak üzere süreci yakından takip eden ve hızlı şekilde müdahalede bulunan Türkiye makamlarına teşekkür ediyoruz açıklaması yapıldı. Güney Afrika'da sel nedeniyle can kaybı 18'e yükseldi. Güney Afrika'nın çeşitli bölgelerinde geçen haftadan beri şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Bir diğer başlığa geçtiğimizde Kuzey Koreli futbolcular 7 yıl sonra ilk kez Güney Kore'ye geldi. Kuzey Kore'nin Naoyang Kadın Futbol Kulübü AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali için Güney Kore'ye geldi. Böylece Kuzey Koreli sporcular 7 yıl aşkın sürenin ardından ilk kez Güney Kore topraklarına ayak basmış oldu. Evet, Dünya Sağlık Örgütü alarm verdi. Ebola salgını küresel halk sağlığı acil durumu ilan edildi. Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgını nedeniyle uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. 395 şüpheli vaka ve 100'ü aşkın ölümün görüldüğü salgında onaylı bir aşı ya da tedavi bulunmaması da endişeleri artırıyor. İsrail aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den Filistinlilere yönelik saldırgan tavrını sürdüreceği mesajı var. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'i 5 üst düzey isim hakkında gizlice tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlerin ardından Filistinlilere yönelik saldırgan tavrını sürdüreceği mesajını verdi. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Amerika'nın New York şehrindeki Times Meydanı'nda konser verdi. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta bu yıl 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü kapsamında Amerika'da bulunan Mehteran Birliği kentin en işlek mekanlarından Times Meydanı'nda performans sergiledi. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Komutanı Albay Deniz Ergün, Mehteran Birliği'nin kahraman Türk ordusunun kıtalara yayılan tarihten gelen bir sesi olduğunu söyledi. Hırvatistan, İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyecek. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, İsrail'in yeni Zagreb büyükelçisi olarak önerdiği Nisan Amdur'un ülkesine atanmasına onay vermeyeceğini duyurdu. Bir diğer başlığa göz attığımızda Trump'ın açıklaması var. İran'ı vurmadan anlaşma sağlanırsa mutlu olurum diyor. Amerikan Başkanı Trump, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını söyleyerek bunu bir süreliğine erteledim. Umarım sonsuza kadar olur ama muhtemelen sadece bir süreliğine dedi. Bir diğer habere bakalım. Amerika'da San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
İran lideri Hamaney, savaş durumun devamı halinde başka cepheler açılacak diyor. İran lideri Müçteba Hamaney, Amerika'nın İran'a yönelik yeni savaş tehdidine ilişkin savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak dedi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'daki tarım arazilerini kundakladı. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberine göre Ramallah'a bağlı Mugayir Köyü, Yerel Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya'nın saldırıya ilişkin açıklamasına yer verildi. Ebu Ulya, İsraillerin Şehr Şarki bölgesinde yer alan arazileri kundakladığını, bölgedeki tarım arazilerinin çoğunun yandığını ifade etti. Filistinli yetkili arazilerin ateşe verilmesinin ardından İsrail askerlerinin toprakları gasp eden İsrailleri korumak için bölgeye baskın düzenlediğini ve ateş açtığını söyledi. Ebu Ulya, İsraillerin ayrıca ordu güçleri eşliğinde köyün doğu kesimindeki evlerin çevresine baskın düzenlediğini ve evlere doğru ateş açtığını aktardı. İsrail ordusuyla Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Filistin resmi verilere göre sadece geçen ay İsrail ordusu 1097, Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler 540 olmak üzere Batı Şeria'da Filistinlere karşı 1637 saldırı düzenledi. Devam edeceğiz Serit Haber sayfasında kalmaya. Anadolu Rock grubundan dinleyelim. Çayır Çimen, Geze Geze.

Evet, TRT Haber sayfasında kalmaya devam ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan diyalog teslim olmak anlamına gelmez açıklamasını yapmış. Mesut Pezeşkiyan ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti. Sosyal medya hesabından müzakereyle ilişkin açıklamalarda bulundu. Mesut Pezeşkiyan, İran yönetiminin halkın çıkarlarını koruyarak diyaloğa girdiğine ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğine vurgu yaptı. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Bir diğer başlığa baktığımızda Gazze'de tıbbi görüntüleme cihazları için acil çağrı yapılmış. Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında sağlık tesislerindeki çok sayıda tıbbi cihazın zarar görmesinden görüntüleme hizmetlerinin durma noktasına geldiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler küresel somut filosundaki tüm insanların zarar görmediğinden emin olmak istiyoruz demiş. İsrail güçlerinin küresel somut filosuna saldırısı için filodaki aktivistlerin zarar görmesini istemediklerini ve bunun barışçıl bir şekilde ele alınması gerektiğini bildirdi. Trump'tan İran saldırısını erteledim açıklaması. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump bazı liderlerin talebi üzerine İran'a bugün için planlanan askeri saldırının ertelendiğini belirtiyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Bakan Fidan'dan İran'la Amerikan arasında müzakerelere ilişkin telefon diplomasisi yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi ve Amerikalı müzakerecilerle Tahran-Washington arasındaki müzakerelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye bölgesinin istikrar adası olarak temayüz etmiştir açıklamasını yapıyor. Evet, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, etrafımızı kuşatan istikrarsızlığa rağmen Türkiye bölgesinin istikrar adası olarak temayüz etmiştir. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir dedi. Bakan Fidan, uluslararası hukuk açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in küresel somut filosuna saldırısına ilişkin uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcı bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz dedi. 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre acil durumlar ve savunma planlaması dairesi başkanı Mustafa Güngör, mülkiye müfettişi Mesut Tabakçıoğlu, Kırıkkale vali yardımcısı Resul Özdemir, Simav kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Van vali yardımcısı Lütfullah Göktaş, mülkiye müfettişi Doğan Kemelek, Akyurt kaymakamı Hamit Genç, Eyyubiye Kaymakamı Yusuf Turan, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Orhan Yalınız, Merzifan Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Mülkiye Müfettişi Murat Öztürk, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Mülkiye Müfettişi Cevdet Bakkal, Mülkiye Müfettişi Ekrem Çeçen, Mülkiye Müfettişi Halit Yıldız, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, 1. Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltildi. 10 ülkeden işgalci İsrail'in somut filosuna saldırısını kınama, Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Filistin halkının maruz kaldığı insani felaket uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl sivil bir insani girişim olan küresel somut filosuna yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı. Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin sosyal hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verildi.
aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum ifadelerini paylaştı. Yine bir marş dinleyelim sevgili Yeter. Evet, bu güzel mesajın akabinde bir şarkı dinleyelim. Evet, kimden dinleyeceğiz? Nevra Kızıltuğ, bir 19 Mayıs marşıyla sizlerle.

19 Mayıs coşkusunu yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Program sonrasında da yine çok güzel programlar var. 19 Mayıs'a özel programlarımızı da kaçırmayın. Gün içerisinde çok özel programlarımız olacak. Gençlerimizin sesini duyacaksınız. Ve ne mesajlar bıraktılar radyomuza dinleyeceksiniz. Marşlar, şarkılar, şiirler ve tabii ki Atatürk'ün sevdiği güzel şarkıları da yine gün içerisinde dinleme fırsatı bulabileceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli spor forması imzaladı. Dünden bugüne yansıyan gelişmelerde evet bu başlığı dün itibariyle paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gençlik şölenine katılmak üzere önceki gün geldiği Kocaeli'de Kocaeli Spor Müzesi için forma imzaladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Tahir Büyükakın'ın amatörden Süper Lig'e diyerek desteklediği Kocaeli Spor son 6 yılda 4 kupa kaldırıp 16 yıllık Süper Lig hasretine son verdi. Bu sezon Süper Lig'de kalan yeşil siyahlı ekip için Büyükakın'ın talimatıyla müze yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da açıklamaları yer bulmuştu dün akşam saatlerinde. Bu değerli topluluk azmin, özverinin ve tutkunun en güzel yansımalarından biri diyor. Evet, Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun 2024 yılında başlayan ve her geçen gün güçlenerek büyüyen yolculuğunu büyük bir gurur ve heyecanla takip ediyorum ifadelerini kullandı. Bir diğer habere geçiyoruz. Bakan Fidan'dan Almanya'daki temaslarına ilişkin paylaşımı da yine dün akşam saatlerinde yer bulmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyarete bulunduğu Almanya'daki temaslarında ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek müttefikimiz Almanya ile ikili bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın eşgüdüm ve işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mayıs Müzeler Günü paylaşımında şu ifadelere yer vermişti. 18 Mayıs Müzeler Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor. Milletimizin her bir ferdini bilhassa müze kart GNS ile müzelere erişimini ücretsiz hale getirdiğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi eşsiz kültürel hazinelerimizi keşfetmeye çağırıyorum ifadelerini kullanmıştı dün itibarıyla. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da yine Müzeler Günü paylaşımı var. Anadolu'nun dört bir yanında yer alan müzelerimiz binlerce yıllık medeniyet mirasını gün yüzüne çıkarırken bu köklü geçmişle bağımızı daha da güçlü hale getirmektedir. Bu mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur dedi. Evet, şimdilik noktalayalım kıymetli dinleyicilerimiz. Ayros ötme bülbül ötme diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra basında gündemin ikinci turunda biz burada olacağız. Spikerimiz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizi bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz ve Tiyanamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tekirdağ Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen törene şehit polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Suranlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileriyle polis memurları da katıldı. Törenin ardından şehit Erkan Tütüncüler'in naaşı, Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Emrah Koç'un naaşı ise uçakla memleketi Van'a gönderildi. Şehit Koç için Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda da tören düzenlendi. Daha sonra naaşı defnedilmek üzere Çaldırın ilçesine bağlı Kuskun Kıran Mahallesi'ne uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait iki dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özel ve Bayındır hakkındaki yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan ve henüz onaylanmamış bir aşısı bulunmayan nadir bir Ebola virüsü, Bundibugyo virüsü nedeniyle uluslararası acil durum alarmı verdi. Salgında şu ana kadar en az 88 kişinin hayatını kaybetmesi ve 300'den fazla şüpheli vakanın bulunması üzerine alınan bu kararın durumun ciddiyetini yansıtacak şekilde resmi acil durum komitesi toplanmadan önce hızla açıklandığı belirtildi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Karmos Bandırma Bordo Basketbol Kulübü ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği playoff final serisi bugün başlayacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 19'da başlayacak. Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Karmos Bordo Basketbol Kulübü'nün ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise sezonu üçüncü basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Savaştepe-Balıkesir yolunun 20 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Selam Türkiye. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 19 Mayıs özel programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Frekanslarınızı neşeye, coşkuya ve gurura ayarlayın. Çünkü bugün 19 Mayıs. Evet, doğru duydunuz. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Gençliğin bayramı, enerjinin zirvesi, umudun adı. Bir düşünün, 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkıyor ve bir milletin kaderi değişiyor. Bugün bizim kutladığımız şey sadece bir tarih değil, bir başlangıç. Ve en güzel kısmı, bu bayram size armağan edildi sevgili gençler. Hadi bakalım, size bir soru. 19 Mayıs sizin için ne ifade ediyor? Cevaplarınızı bize mesaj olarak iletin. En yaratıcı cevapları yayında paylaşacağız. Hemen mail adresimizi ve telefon numaramızı hatırlatalım sizlere. Mail adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Cevaplarınızı bekliyoruz.

geldik geri. Ve mesajlar gelmeye başladı bile. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Genç olmak sadece yaşla ilgili değil. Üretmek, sorgulamak, hayal etmek ve vazgeçmemekle ilgili. Bir dinleyicimiz demiş ki, 19 Mayıs benim için yeniden başlama cesareti. İşte tam da bu. Sevgili gençler, teknoloji sizin elinizde. Dünya sizin önünüzde. Ama en önemlisi, gelecek sizin sorumluluğunuzda. Unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras, özgür düşünce ve bağımsızlıktır. Şimdi sizleri hep birlikte eşlik edebileceğiniz o unutulmaz eserle baş başa bırakıyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, bugün coşkuyla kutladık, gururla andık. 19 Mayıs ruhu her zaman bizimle olsun. Bayramımız kutlu olsun. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka programda yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

Atatürk diyor ki, değerli gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip gelmek ve mağlup olmak. Size Türk gençliğine bıraktığımız vicdan emaneti yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız.

9 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bir kez daha kutlayalım. Gazetelerimizde de tabii ki kutlamaya devam edeceğiz. Yayın akışımızda çok güzel programlarımız var. Dinlemeye devam edin. Program içerisinde güzel şarkılarımız, marşlarımız var. Birazdan bir tanesini daha gerçekleştireceğiz, sizlere ulaştıracağız. Ama öncesinde 19 Mayıs'ta neler yaşanmış? Kısa bir yolculuk yapalım geçmişe. 1515 yılında Kemah kuşatılmış, 1910 yılında Halley kuyruklu yıldızı dünyaya yaklaşmış. Ve 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya Samsun'dan ayak basması ve milli mücadeleyi başlattığı gün elbette ki 19 Mayıs 1919. 1940'ta İstanbul'da Dolmabahçe Stadı'nın temeli atılmış, 1943'te Ankara'da Gençlik Parkı törenle açılmış. 1989'da Kadın Kurultayı toplanmış, 1990'da polis Kadıköy'de bir eve baskın düzenlemiş. 1993'te Atatürkçü Düşünce Derneği kurulmuş, 2004 yılında Amerikan işgal güçleri Irak'ın batısındaki Ramadi kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 45 kişi ölmüş. 2006 yılında Türkiye Gençlik Birliği kurulmuş. 2011 yılında Kütahya Simav'da 5.9 şiddetinde deprem yaşanmış. 1927 yılında Türk yazar, diplomat ve milli edebiyat akımının öncülerinden Ahmet Hikmet Müftüoğlu vefat etmiş. 1939'da Türk siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu 1939 yılının 19 Mayıs'ında vefat etmiş. Evet, tarihte yaşanmış önemli gelişmeleri ana başlıklar halinde paylaştık. Yine güzel bir marş dinleyeceğiz. Bir Türk genci marşını dinleyelim. Sonrasında basın turumuz başlayacak.

turunu başlatalım bu saat için. Geleceği inşa eden gençlik, bilimden sanata, spordan çevre projelerine, her alanda elde ettikleri başarılarla Türkiye sınırlarını aşan gençler hem geleceğe umut oluyor hem de 19 Mayıs ruhunu gururla yaşatıyor. Evet, ilk adım 107 yıl önce atıldı. Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918'de Boğaz'da işgal güçlerinin savaş gemilerini görünce "Hata ettim, İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı, geldikleri gibi giderler" dedi. Milli mücadele 19 Mayıs 1919'da Atatürk önderliğindeki Bandırma vapurunun yolcularından Samsun'a çıkışıyla başladı. Evet, Milliyet'in ilk sayfasında yer bulan diğer başlıkları paylaşmaya devam edelim. İsrail'den yeni korsanlık eylemi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmek için yola çıkan aktivistlerin bulunduğu küresel Sumut filosuna Akdeniz'deki uluslararası sularda yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Türkiye saldırının yeni bir korsanlık eylemi olduğu vurgulanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla gelişmeyi kınarken siyasilerden de peş peşe tepki paylaşımları geldi. Hemen alt başlıkta İran'a saldırıyı erteledim. Amerikan Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talepleri doğrultusunda İran'a yönelik bugün için planlanan saldırıları erteledim. Müzakereler sürüyor. Trump, İran'dan tatmin edici bir açıklama gelmezse her an vurabiliriz diye konuştu. İran TV'si ise Trump geri adım attı ifadelerini kullandı. Mersin'de seri cinayet 6 ölü 8 yaralı başlığının detaylarını paylaşalım. Mersin Tarsus'ta eski eşi Arzu Özden öldüren Metin Ö, ardından bir restorana giderek tabancayla dehşet saçtı. İş yeri sahiplerinden Sabri Pan'la Ahmet Ercan Can hayatını kaybetti. Araçla kaçarken rastgele ateş açan zanlı, hayvan otlatan Yusuf Oktay, tır şoförü Abdullah Koca, pompacı Kökay Sefiloğlu'nu da katletti. Korkunç olayda 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in haydutluğunu lanetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engellemeyecektir. Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu lanetliyorum dedi Erdoğan. Muhalefetin savaşı bir istismar aracına dönüştürdüğünü de vurguladı. Milliyet'in ilk sayfasında yer bulan bir diğer başlığa bakalım. Kütahyalı tutuklandı. Yasa dışı bahis ve kara para operasyonunda gözaltına alınan 154 şüpheliden aralarında yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Kütahyalı'nın eski eşi Nagihan Alçı ile ortak hesaplarına gelen bazı para hareketleri MASAK tarafından şüpheli olarak değerlendirildi. Bahçeli'den yeni mekanizma önerileri. MHP lideri Bahçeli, Türk'ün gazetesinde terörsüz Türkiye hedefine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İki yeni komisyon ve koordinasyon merkezi kurulması önerisi getiren Bahçeli, artık sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şarttır görüşünü dile getirdi. Gençlere yönelik vaatlerini açıkladı. CHP lideri Özel, dün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısında başkanlık etti. Partisinin gençlere yönelik vaatlerini açıklayan Özel, bir yılda öğretim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz dedi. Jimnastikte büyük eşik. Portekiz'deki Dünya Challenge Kupası'nda çember atletinde ikinci olan Hatice Gökçe Emir, jimnastikte Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı. Detaylar 11. sayfada. Evet, bir haber daha paylaşalım. MS hastalığını tespit etti. Atatürk Fen Lisesi öğrencisi Asaf Emir Özdemir, nörolojik ve ortopedik hastalıkları yürüyüş bozukluklarından tespit edebilen yapay zeka geliştirdi. Üsküdar Üniversitesi'nin 11. Bilim ve Fikir Festivali'nde geçen yıl birinci oldu. Milliyet gazetesini de noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Anadolu Rock grubundan "Çay Benim, Çeşme Benim" şarkısını dinleyelim.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı haberiyle başlayacağız tabii ki. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Evet, bir kez daha bayramımız kutlu olsun. İstanbul Kongre Turizmi'nde son 10 yılın en güçlü küresel performansını yakaladı. Bir diğer başlığa bakalım. Kars'ta Mayıs ayında kar etkili oldu. Kars'ta etkili olan sağanak yerini kar yağışına bırakırken yüksek kesimdeki köylerle yeni ekilen tarım arazileri karla kaplandı. Bir diğer başlığa bakalım. 23 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre söz konusu 23 ilde sınır ve koordinatları belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak. Bir diğer sıcak gelişmeye bakalım. İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 110 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele İstihbarat Şubeleri ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulundukları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlendi. İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Amerika'nın New York şehrindeki Times Meydanı'nda konser verdi. İsrail aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'dan Filistinlere yönelik saldırgan tavrını sürdüreceği mesajı da yer buluyor Anadolu Ajansı sayfasında. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 5 üst düzey isim hakkında gizlice tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlerin ardından Filistinlere yönelik saldırgan tavrını sürdüreceği mesajını verdi. 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. İçişleri Bakanlığı 19 mülki idare amirinin 1. sınıf mülki idare amirine yükseltilmesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Evet, bir diğer habere geçiyoruz. Ankara ve İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara ve İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün saat 8'den itibaren Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necati Bey Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Maraşal, Fevzi Çakmak Caddesi, De Gaulle Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Türk Gençliği Büyük Kurultayı etkinlikleri kapsamında saat 23'den itibaren etkinlikleri
etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi'nin tren garı kavşağıyla Baruthane kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü. Tren garı kavşakta buraya bağlanan ve açılan yan varyantlar, ulaştırma kavşaktan tren garı kavşağına bağlanan yan varyant, tren garı kavşaktan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantlar, yani üst geçit hariç trafiğe kapatılıyor. İstanbul için de paylaşalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Trafik Denetleme Şube Müdürü ekiplerince bugün yapılacak etkinlik kapsamında Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Bu kapsamda saat 13'te etkinlik bitimine 13'ten etkinlik bitimine kadar Beyoğlu'nda Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necati Bey Caddesi, Tersane Caddesi, Perşembe Pazarı Işıklarla Karaköy Meydan arası, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası tam veya kısmi olarak kapatılacak. Bu yollar alternatif olarak Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bankalar Caddesi ve Boğazkesen Caddesi kullanılabilecek. Fatih'te ise Alemdar Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi ve Galata Köprüsü tam ve kısmi olarak trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü'nü kullanabilecek. Biz de hatırlatmış olduk kıymetli dinleyicilerimize. Bir diğer haberimize geçiyoruz. İsrail saldırdığı küresel Sumut filosu Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor. Bir diğer habere baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel Sumut filosuna saldırı, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplum harekete geçmeye davet ediyoruz açıklamasını yapıyor. Küresel Sumut filosu İsrail sivil filoya saldırıyı meşrulaştırmak için Türk teknesi bahanesi uyduruyor. Küresel Sumut filosu İsrail'in bir kez daha yalanlara, ırk kışkırtıcılığına ve dezenformasyona dayanan son derece hesaplanmış derinden ırkçı bir operasyon planını medyaya sızdırmaya başladığını açıkladı. Evet, bir diğer başlığa bakalım. İstanbul Kongre Turizmi'nde son 10 yılın en güçlü küresel performansını yakaladı. Bir diğer haber ise Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne saldırıda 3 kişi öldü. Mersin'de silahlı saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Evet, gazetelerde de paylaşmıştık. Surhal'da sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy tahliye edilecek. Dün paylaşılan bir haberdi. Çevre bilinci ve afetleri hazırlık için yola çıkan Cemre Vakfı 16 bin gönüllüye ulaştı. Evet, bir diğer haber ise Halep'te Osmanlı belgeleri ve el yazmaları uzman ellerde korunuyor. Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te yaşanan araştırmacı ve restoratör Doktor Muhammed Havatmi kendi atölyesinde Osmanlı döneminden günümüze ulaşan el yazmalarıyla nadir belgelerin korunması ve onarımı için çalışmalar yürütüyor. Bir diğer haberimize bakalım. Irak'ta Ali Ez-Zeydi dönemi denge siyaseti ve sınamalar başlığıyla yer alıyor. Zeydi hükümetinin başarısı büyük güvenlik ve dış politika dosyalarının yönetimi kadar toplumsal beklentilere cevap üretebilme kapasitesine de bağlı olacaktır açıklaması yapılıyor. Anadolu Ajansı sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Şimdi Köfün söyleyecek kalpsiz bir serseri.

dakikanın içerisine girdik. Programın bitmesine bu kadar kaldı. Az bir zamanımız kaldı. Televizyon Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama Anadolu Ajansı sayfasının bir diğer başlığı. Televizyon Türkiye'ye geçiş süreci Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ülke liderliği, Sayın Bahçeli'nin kararlı ve tavizsiz yaklaşımları, Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesi ve devlet kurumlarının titiz çalışmaları ile güçlü bir şekilde devam ediyor. Bir diğer başlık, Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkilerinde yeni denklem, rekabet, pazarlık ve kontrollü gerilim. Trump'ın Çin ziyareti, rekabeti sona erdirmeye yönelik bir girişimden çok ekonomik bir jeopolitik çatışmayı daha kontrollü bir zeminde yönetme arayışı olarak değerlendirilebilir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı geliyor. Biz de mesajı paylaşalım. Numan Kurtulmuş, inanıyoruz ki milli beraberlik ve milli birlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye'dir ifadelerini kullandı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal Meşalesi'nin yalnızca bir kurtuluşun değil, yeniden doğan bir milletin tarihi ilan ettiği irade olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde başlayan yürüyüşün Anadolu'nun dört bir yanında ya istiklal ya ölüm sesleriyle yankılandığını ve bu sesin kendilerini Cumhuriyet'e taşıdığını ifade etti. Ecdadın büyük fedakarlıkla yazdığı bu tarihi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye taşıyan gençler olduğunu vurguluyor ve mesajında şunları kaydediyor Numan Kurtulmuş. Bilimde, sanatta ve sporda dünya sahnesinde öne çıkan başarılarıyla milletimizin geleceğini inşa eden gençlerimiz, istikbalimizin hem mimarı hem de en güvenilir teminatıdır. İnanıyoruz ki milli birlik ve beraberlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye'dir. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmak, onların enerjisini ve azmini geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnetle anıyorum ifadesini paylaşıyor. Bir diğer başlığa bakalım. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, hiçbir güce boyun eğmeyeceklerini, kendi rahatları ve dünyevi çıkarları için ülkenin onurunu feda etmeyeceklerini söyledi. Amerikan Başkanı Trump sürekli bağırıp çağırıyorlar açıklamasını yapıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran'la Washington arasındaki görüşmeleri ilişkin sürekli bağırıp çağırıyorlar. Size bir şey söyleyebilirim, bir anlaşma imzalamak için can atıyorlar ifadesini kullandı. Küba Devlet Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri müdahalesinin bölgeyi kan gölüne çevireceğini söyledi. Küba Devlet Başkanı Diaz, Amerika'nın ülkesine askeri bir müdahalede bulunması halinde bölgenin kan gölüne dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bir diğer haber, Fransa'daki Epstein dosyasına ilişkin soruşturma yeni mağdurları ortaya çıkardı. Kurban Bayramı küçük ev aletleri sektörünü hareketlendirdi deniyor. Kurban Bayramı öncesinde küçük ev aletleri sektöründe satış hareketliliği yaşanırken bu dönemde kıyma makineleri, doğrayıcılar, blender setleri ve mutfak robotları talep görüyor. TÜİK, Ocak-Mart dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı 2026'nın ilk çeyreğinde 2025'in son çeyreğine göre 0.1 puanlık azalışla %8,2 oldu. Bir diğer başlık, İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği'ne enerji konusunda bütçe esnekliği talep eden bir mektup gönderdi deniyor. Belçika Kraliçesi Matilda'nın ziyareti kapsamında üst düzey ekonomik diplomasisi yürütülmüş. Belçika Kraliçesi Matilda ve beraberindeki heyetle 5 günlük Türkiye temasları kapsamında yoğun ekonomi diplomasisi gerçekleştirildi. Evet, programımızı bitirirken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle noktalamak istiyorum. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum demiş Mustafa Kemal Atatürk.
Yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız basın gündem programının sonuna geldik. Yarın güzel şarkılarımızla, elbette ki raporlarımızla sizlere ulaşacağız. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir, teknik yönetmenim sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir gün diliyoruz. En dinamik şarkılarımız, kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Kaçırmayın, çok güzel programlarımız var. Gençleri duyacaksınız, şiirlerini, şarkılarını duyacaksınız. Biz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutluyoruz ve kutlamaya da devam edeceğiz. Coşkumuzu yansıtmaya devam edeceğiz. Lütfen saat başı haberlerimizi de, raporlarımızı da dinlemeyi unutmayın. Hazırlıksız yakalanmayın. Bu takdirde dinlediğinizde ona göre tabii ki hazırlıklarınızı yapıp dışarıya çıkacaksınız, öyle değil mi? En güncel haber bültenlerimizde de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyice olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin sosyal hesabından yayınladığı mesajında aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum ifadelerini paylaştı. Küresel Sumut filosu Gazze'ye insani yardım ve tıbbi destek götüren Famili gemisinin Akdeniz'de seyir halindeyken teknik bir arıza nedeniyle acil durum yaşadığını belirterek başta Türk Sahil Güvenliği olmak üzere süreci yakından takip eden ve hızlı şekilde müdahalede bulunan Türkiye makamlarına teşekkür ediyoruz açıklaması yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca ve Kavşut köylerinde fırtına ve hortum nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlara 14 konteyner teslim edildi. Amerikan Başkanı Trump, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını söyleyerek "Bunu bir süreliğine erteledim, umarım sonsuza kadar olur ama muhtemelen sadece bir süreliğine" dedi. Kuzey Kore'nin Naoyang Kadın Futbol Kulübü AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali için Güney Kore'ye geldi. Böylece Kuzey Koreli sporcular 7 yıl aşkın sürenin ardından ilk kez Güney Kore topraklarına ayak basmış oldu. Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgını nedeniyle uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. 395 şüpheli vaka ve 100'ü aşkın ölümün görüldüğü salgında onaylı bir aşı ya da tedavi bulunmaması endişeleri artırıyor. Ve son olarak spor. İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında Arsenal sahasında Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

Selam Türkiye. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. 19 Mayıs özel programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Frekanslarınızı neşeye, coşkuya ve gurura ayarlayın. Çünkü bugün 19 Mayıs. Evet, doğru duydunuz. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Gençliğin bayramı, enerjinin zirvesi, umudun adı. Bir düşünün, 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkıyor ve bir milletin kaderi değişiyor. Bugün bizim kutladığımız şey sadece bir tarih değil, bir başlangıç. Ve en güzel kısmı, bu bayram size armağan edildi sevgili gençler. Hadi bakalım, size bir soru. 19 Mayıs sizin için ne ifade ediyor? Cevaplarınızı bize mesaj olarak iletin. En yaratıcı cevapları yayında paylaşacağız. Hemen mail adresimizi ve telefon numaramızı hatırlatalım sizlere. Mail adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Cevaplarınızı bekliyoruz.

geldik geri. Ve mesajlar gelmeye başladı bile. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Genç olmak sadece yaşla ilgili değil. Üretmek, sorgulamak, hayal etmek ve vazgeçmemekle ilgili. Bir dinleyicimiz demiş ki, 19 Mayıs benim için yeniden başlama cesareti. İşte tam da bu. Sevgili gençler, teknoloji sizin elinizde. Dünya sizin önünüzde. Ama en önemlisi, gelecek sizin sorumluluğunuzda. Unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras, özgür düşünce ve bağımsızlıktır. Şimdi sizleri hep birlikte eşlik edebileceğiniz o unutulmaz eserle baş başa bırakıyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, bugün coşkuyla kutladık, gururla andık. 19 Mayıs ruhu her zaman bizimle olsun. Bayramımız kutlu olsun. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka programda yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.

Atatürk diyor ki, değerli gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip gelmek ve mağlup olmak. Size Türk gençliğine bıraktığımız vicdan emaneti yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız.

0: Bir Konu Bir Konuk programımızdan sesimizin ulaştığı herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla sizlere seslendiğimiz programımızda bu hafta yine değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta programımızda Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Necdet Aysal stüdyomuzda. Necdet Aysal'la 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü olması ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve Atatürk'ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı'nın başlama hazırlıkları üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: 19 Mayıs 1919 tarihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı aynı zamanda Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Mustafa Kemal neden Samsun'a çıkmıştır? Orada ne gibi çalışmalar yapmıştır? Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Ulusal Kurtuluş Savaşımızın hazırlık sürecinde yaptıkları çalışmaları bizimle paylaşır mısınız?
1: Tabii ki.
2: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günde bu bayramı bizlere armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bu vatan toprakları için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyor ve saygılar sunuyorum. 19 Mayıs Türk İnkılabı'nın başlangıç tarihidir. Milli mücadele meşalesinin yakıldığı gündür. Tabii bu bayram Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlandığını biliyoruz. 24 Mayıs 1935'te ise Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Özellikle 1935'li yıllarda Beşiktaş Spor Kulübümüzün girişimleriyle Fenerbahçe Stadında kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun katılımıyla bir spor günü haline gelecektir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen spor kongresinde söz alan Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Bey'in bu kutlanan Atatürk gününün Türk tüm gençliğe mal edilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasını teklif ettiği görülmektedir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilecek ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşacaktır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül darbesinden sonra Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adını alacaktır. Tabii gerek milli gerek dini bayramlarımız toplumumuzu bir arada tutan unsurlardır. Bayramlarda birlik ve beraberliğimizi hat safhaya çıkarmalı, tarihimizi saygıyla anmalı ve esasında her bayramın önemini kavrayarak kutlamamız gerekir. 19 Mayıs spor, sporcular ve gençlikle bütünleşmiş bir bayram olmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir gündür. Tabii biraz eskiye gitmek gerekiyor. Osmanlı'nın son dönemine biz baktığımız zaman, 20. yüzyılın başlarına gittiğimiz zaman özellikle tabii Osmanlı'nın durumu vahim. Özellikle 18 ve 19. yüzyılı başta askeri yenilgiler ve toprak kayıpları olmak üzere işte siyasi, sosyal ve kültürel pek çok sıkıntı ile kapatan Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başlarında da girmiş olduğu savaşları, işte örneğin Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları'nı kaybedecek ve 1911'de başlayan ve 12'ye kadar devam eden Trablusgarp Savaşı ile Kuzey Afrika'da elinde kalan son toprağı, yani Trablusgarp'ı kaybedecek. Henüz daha bu savaş devam ederken, İtalyanlar ile Trablusgarp'ta Osmanlı mücadele ederken 4 Balkan devleti kendi aralarında anlaşacaklar ve Osmanlı'ya saldırıya geçecekler ve 1. Balkan Savaşı başlayacak. Ve 1. Balkan Savaşı sonunda 30 Mayıs 1913 tarihinde imzalanan Londra Anlaşması'yla Osmanlı Edirne'yi kaybedecek, Kırklareli'ni kaybedecek, Dimetoka'yı kaybedecek. Yani tabiri caizse Osmanlı Rumeli'ye veda etmek zorunda kalacak. Birinci Balkan Savaşı'nın hemen arkasından başlayan İkinci Balkan Savaşı'na da katılacak Osmanlı ve bu savaşın sonunda işte ancak ve ancak Bulgaristan'a kaptırdığı 3 ili yani Edirne, Kırklareli ve Dimetuka'yı alacak. Ama tabii 1913 tarihi itibariyle artık Kuzey Afrika'da ve Balkanlar'da Osmanlı'nın artık esamesi okunmayacak. Yani öyle toprağının biz kalmadığını görüyoruz. Tabii bu arada henüz daha Balkan Savaşı'nın yaralarını sarmadan özellikle 1914 tarihinde kendisini yine büyük bir küresel savaşın içinde bulacak Osmanlı Devleti. Özellikle 1914'te başlayan ve 4 yıl sürecek olan bu kanlı küresel savaş içerisinde yaklaşık 7 ayrı cephede Mehmetçik kahramanlarca savaşacak. Ama hepimizin bildiği gibi yalnızca Çanakkale cephesinde bir başarı kazanacak ama diğer cephelerde de tabi kısmi başarılarımız var ama tabi sonuçta ağır yenilgiler söz konusu olacak ve sonuçta tarihler 1918'i gösterirken beraber savaştığımız devletlerin yenilgiyi kabul ederek savaştan çekilmeleriyle birlikte Osmanlı da çaresiz ateşkes istemek zorunda kalacaktır ve İtilaf devletleriyle 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanacak. Tabii Mondros'un hükümlerine, maddelerine baktığımız zaman 25 maddeden oluştuğunu biz görmekteyiz. Ve yani yine pek çok tarihçinin de ifade ettiği gibi Osmanlı Devleti için bu ateşkes bir ölüm fermanı olacak. Özellikle ateşkesin ağır hükümlerinin hiç vakit kaybetmeksizin İtilaf devletleri tarafından uygulamaya konulmasıyla Anadolu artık hızlı bir şekilde işgal edilmeye başlanacaktır. Tabii Mondros'un 7. maddesine dayanarak İtilaf devletleri, emperyalist devletler bu işgali gerçekleştirecekler. Tabii yalnızca 7. madde de değil, özellikle biraz önce zikrettiğim o kanlı 1. Dünya Savaşı'nın içerisinde İtilaf devletlerinin kendi aralarında imzaladıkları bir takım gizli antlaşmalar söz konusu. İşte birkaç tanesinden bahsetmek gerekirse 1915 tarihinde İstanbul Gizli Paylaşım Antlaşması, yine 1915 tarihinde Londra Gizli Paylaşım Antlaşması, 1916 tarihinde Sykes-Picot Gizli Paylaşım Antlaşması ve 1917 tarihinde Saint-Jean-de-Maurienne Gizli Paylaşım Antlaşması'nı sayabiliriz. İşte bu gizli paylaşım antlaşmaları çerçevesinde bu işgaller gerçekleşecek. Her ne kadar Dünya Savaşı içerisinde imzalanan bu gizli paylaşım antlaşmalarda işte Osmanlı'nın elinde kalan son toprakları daha savaş bitmeden İtilaf devletleri birbirlerine vaat edecekler. İşte bu vaatler ne zaman gerçeğe dönüşecek? Özellikle savaşın sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte bu gizli antlaşmalar yürürlüğe girecek.

1918 tarihinde harekete geçtiklerini göreceğiz. Tabii bu arada işgaller başladı. Örneğin İngilizler ve Fransızlar işte Hatay üzerinden biraz sonra 1918 sonlarında Kilikya adı verilen Çukurova bölgemizi işgal edecekler. Yine Akdeniz bölgesi İtalyanlar tarafından işgale maruz kalacak ve bu arada İstanbul ve Karadeniz İngilizlerin işgaline maruz kalacak ve yine Mayıs 1919 ortalarında da Batı Anadolu, özellikle İzmir, Aydın ve çevresi Yunan işgaliyle karşılaşacak. Tabii bu arada bu işgaller başladı. Anadolu insanının, özellikle devletin başında bulunan hükümetin ve padişahın durumu nasıl, işgallere bakış açısı nasıl? Özellikle tabii içinde bulunduğumuz dönem bu bir umutsuzluk dönemi tabii ki. Ve özellikle Türk halkının, hükümetin ve padişahın biz umutsuzluk içinde olduğunu görüyoruz. İşte böyle bir dönemde yalnızca bu umudu taşıyan, kurtuluş umudunu taşıyan bir komutan söz konusu. O da tabii ki Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa Genelkurmay tarafından 31 Ekim 1918 tarihinde Suriye'ye görevlendirilmişti. Suriye'de 7. ordumuz vardı ve 7. ordunun içerisinde bulunan Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na görevlendirilmişti. Fakat tabii görevi neydi? Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerine uymak, yani orduyu terhis etmek, İngiliz işgalini kolaylaştırmak ve ordunun elindeki silahları düşmana teslim etmek. Ama tabii Mustafa Kemal Paşa, Tuğgeneral, yani Mir Liva rütbesindeki Mustafa Kemal Paşa bu emirlere karşı geldiğini biz görüyoruz. Tabii çok geçmeden uyarıldığını ve bu uyarıları dikkate almadığını ve arkasından da işte 7. Ordu'nun lağvı ile birlikte Mustafa Kemal'in İstanbul'a geri çağrıldığında bilmekteyiz. Mustafa Kemal Paşa bu İstanbul'a geri çağrılma emrine çaresizlikten uyumak zorunda kalacak ve Suriye'den Hatay'a geçecek, Hatay'dan Adana'ya ve Adana'da trene binecek ve biz Mustafa Kemal Paşa'yı ve beraberindekileri 11 Kasım 1918 tarihinde Adana'da görüyoruz ve işte iki gün süren, Adana'dan başlayan ve İstanbul'a kadar devam edecek olan o tren yolculuğu sonunda iki gün sürecek bu yolculuk ve tarihler 13 Kasım 1918'i gösterirken bir Mustafa Kemal kazasız belasız İstanbul'a adım atacak. Tabii İstanbul'a girdiği zaman Haydarpaşa tren garından çıkış yapacak Mustafa Kemal Paşa ki biraz sonra karşıya, yani Erkan-ı Harbi Umumiye Reisliğine, yani Genelkurmay Başkanlığı'na gitmesi gerekiyor. Ve Genelkurmay Kartal 2 adı verilen bir istinbot gönderdi ve Halice ve sonuçta biraz sonra işte merdivenlerden Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler inecekler ve Kartal 2 adı verilen istinboda binip karşı tarafa geçecekler. İşte o esnada Mustafa Kemal Paşa o Haliç'te demirli düşman savaş gemilerini görecek. Çünkü evet 13 Kasım 1918 Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelmesi ama bir de 13 Kasım'ın Türk tarihi açısından bir diğer önemli yanı, 13 Kasım'da İstanbul fiilen işgale maruz kalmıştır. Yani İstanbul'un fiili işgal tarihidir. Daha önce biliyorsunuz o 1915 tarihinde başlayan ve 9 Ocak 1916'ya kadar devam eden Çanakkale Savaşları'nda, Deniz ve Kara Savaşları'nda Osmanlı Mehmetçik destan yazmıştı. Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dost düşman tüm dünyaya göstermişti ama 13 Kasım 1918 tarihinde İtilaf Devletleri ellerini kollarını sallayarak Çanakkale Boğazı'ndan geçecekler ve İstanbul'a, Halice, Dolmabahçe önlerine demir atacak düşman savaş gemileri. İşte o düşman savaş gemilerini gören Mustafa Kemal Paşa yanında bulunan yaverlerine ve kendisini karşılamaya gelenlere şu konuşmayı yapacak. Tabii uzun bir konuşma. O konuşmanın son cümleleri aynen şu şekilde: hata ettim. İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp? Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı. Geldikleri gibi giderler. Tabii bu söz bizim için önemli. Yani bu söz özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluş inancını bize gösteriyor. Yani kurtuluşa inanıyor. Mustafa Kemal Paşa tabii 13 Kasım 1918'den yaklaşık işte 16 Mayıs 1919'a kadar İstanbul'da kalacak. Ve bu süre zarfında padişah ve meclisten biz Mustafa Kemal Paşa'nın umudunu kestiğini görüyoruz. O uygun bir zaman ve fırsatta İstanbul'dan kaybolmak, basit bir tertiple Anadolu içlerine girmek, bir süre isimsiz çalıştıktan sonra bütün Türk ulusuna felakete haber vermek kararına vardığını biz özellikle nutukta, diğer konuşmalarında anlıyoruz. Nitekim İstanbul'dayken işte yakın arkadaşları Ali Fuat Cebesoy Paşa, Kazım Karabekir,

0: Eminönü Paşalarla sık sık görüşecek ve ileride yapılacak işte bağımsızlık savaşı mücadelesinin esaslarını bir saptamaya çalışacak. Nitekim Nisan 1919'da Türk ulusunun kadere boyun eğmeyeceğini gören Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmek için işte kararını verecek. Bu arada tabii 1919 yılı başlarına tekrar dönüş yapacak olursak, başlangıçta Anadolu insanı kurtuluşa inanmıyordu. Yani çünkü artık kaderine razı olmuştu. Padişah Vahdettin kurtuluşa inanmıyordu. İstanbul hükümeti kurtuluşa inanmıyordu. Ama bu arada işte işgallerin başlamasıyla birlikte biz katliamların da başladığını görüyoruz. Örneğin işte Fransızların Ermeni çetelerle işbirliği yaparak Çukurova bölgesinde gerçekleştirdiği bir katliam var, bir mezalim var. Bir soykırım var. Yine aynı şekilde İngilizlerin desteklediği Yunanların Batı Anadolu'da gerçekleştirdiği bir katliam söz konusu. Yine Karadeniz bölgesinde İngilizlerin ve özellikle Rumların gerçekleştirdiği katliamlar var. Savunmasız Türk köylerine saldırılar, çoluk çocuk, kadın kız demeden katledilmesi söz konusu. Bu olaylar üzerine başlangıçta çaresizdi, kurtuluşa inanmıyordu, kaderine razı olmuştu Anadolu insanı, ama işte bu katliamları gören Anadolu insanı bir şekilde artık silahlanmaya başlayacak. Niye? Çünkü gözü önünde çoluğu çocuğu katledilecek Türk halkının ve işte hangi ana baba gözünün önünde çoluğunun çocuğunun katledilmesine seyirci kalabilir? İşte bunun üzerine artık Anadolu insanı Genelkurmay'ın bütün emirlerine, bütün fetvalarına rağmen, İstanbul hükümetinin emirlerine, fetvalarına rağmen Anadolu'ya gönderilen fetvalarda işgallere karşı konulmaması isteniyor. Yani ancak İstanbul hükümeti şöyle düşünüyor: ancak sessiz kalırsak hayatta kalabiliriz. Yani sessiz kalırsak evet, bu adamlar Anadolu'yu işgal edecekler ama en azından daha sonra gidecekler. Hadi gitmediler. Eğer sessiz kalırsak en azından bize yaşamamız için belli bir alanı bırakacaklar ve biz o alanda yaşamaya devam edeceğiz şeklinde böyle bir çaresizlik var. Böyle bir çaresizlik düşüncesi söz konusu. Dolayısıyla sessiz kalınmasını istiyor tüm Anadolu halkın İstanbul hükümeti Genelkurmay. Ama ne yapacak? Anadolu insanı bu katliamlar üzerine işte bu emirlere karşı gelecek, bir şekilde silahlanmaya başlayacak. Silahlananlar dağlara çıkacak ve dağlarda silahlı direniş örgütleri kurmaya başlayacaklar. Biz 1918 sonları ile 1919 yılı başlarında tüm Anadolu'da dağlarda kurulan bu silahlı direniş gruplarına biz Kuvayi Milli adını vereceğiz. Yani bir anlamda milli cepheyi oluşturan kuvvetlere ve bu harekete aynı zamanda dar anlamda Kuvayi Milli adı verilmekte. Tabii bu özellikle silahlı direniş ifade eden işte Kuvayi Milli'ye özellikle biraz sonra bahsedeceğimiz Sivas Kongresi'nden sonra bütün yurdun savunulması anlamına gelecek. Tabii Kuvayi Milliye'nin para, yiyecek, silah gibi ihtiyaçları yerli kaynaklardan sağlanacak ve Kuvayi Milliye biraz sonra işte başlattığı mücadeleyi başarıya ulaştıracak. Tabii bu arada tekrar 1919 yılına döndüğümüz zaman Mustafa Kemal Paşa işte İstanbul'daki bu zayıf kadro ile vatanın kurtuluşunun mümkün olamayacağını artık anlamıştır. Artık kendisini Milli Kurtuluş Hareketi'ni başlatacak ve yönetecek bir önder olarak görmektedir. Sonunda işte beklenen kararı vermiştir. Anadolu'ya geçecek, orada milli bir teşkilat kurup mücadeleye başlayacak ve bu mücadelesini millete mal ederek milli egemenliğe dayalı bir devlet kuracaktır. Tabii Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmek için aradığı fırsat, Baba Ali'nin kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmak için aradıkları vesileyle ortaya çıkacak. Mustafa Kemal Paşa'mızın bir memuriyet bulduğunu biz görmekteyiz. Özellikle ordu müfettişi unvanıyla Anadolu'ya gönderilmesindeki maksat, Samsun ve havalisinde Rumlara tecavüz eden Türklere haddini bildirmek ve Anadolu'da beliren milli teşekkülleri, o Kuvayi Milliye gibi oluşumları ortadan kaldırmaktı. Maksada hizmet etmek için hazırlanan talimata Mustafa Kemal'in arzusu ile iki önemli madde daha ilave edilmiştir. Ordu müfettişi olarak Doğu Anadolu illerinde bulunan askeri birliklere ve il valiliklerine de emir verebilme yetkisini Mustafa Kemal Paşa üzerine almıştır. Yani toparlayacak olursak 4 maddelik bir görev talimatnamesiyle İstanbul Hükümeti tarafından, Genelkurmay tarafından hazırlanan, İstanbul Hükümeti tarafından verilen 4 maddelik bir görev talimatnamesiyle 9. Ordu Müfettişi unvanıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesi kararlaştırılıyor. Tabii bu kararı Mustafa Kemal Paşa 30 Nisan'da alacak, bu 4 maddelik görev talimatnamesini, ve tabii hazırlıklara başlayacak. Yalnız tabi İstanbul Hükümeti ve Padişah'ın Mustafa Kemal'in İstanbul'daki özellikle kendilerince olumsuz çalışmalarından rahatsız oldukları ve bu amaçla kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmak istedikleri görülmektedir. Dolayısıyla Samsun'a çıkan olaylar nedeniyle kendisi bir vazifeyle sürgüne ancak gönderilebilirdi. Ancak burada çok önemli bir noktayı açıklamak gerekecek. Mustafa Kemal Paşa kendisine böyle bir vazife verilse de verilmese de Anadolu'ya geçerek milli kurtuluş organize edecekti. Fakat Mustafa Kemal'in böyle geniş yetkilerle Anadolu'ya geçmesi İtilaf devletlerini rahatsız edecektir. Mütareke döneminde özellikle İzmir 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Daha önce Birinci Dünya Savaşı içerisinde imzalanan Saint-Jean-de-Maurienne gizli paylaşım antlaşmasıyla aslında o İzmir, Aydın ve çevresi İtalyanlara bırakılmıştı İtilaf Devletleri tarafından, ama 1919 Paris Barış Konferansı'nda bir takım düzmece iddialarla, ortaya atılan iddialarla İzmir, Aydın ve çevresi işte İtalyanlardan alındı ve İngilizlerin isteği doğrultusunda Yunanlara verildi. Ve işte İtalyanlardan önce 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir Yunanlılar tarafından işgale maruz kaldı. Tabi bu arada İzmir'in işgalinden bir gün önce İzmir'de önemli bir olayın biz gerçekleştiğini görüyoruz. 14 Mayıs 1919'da İzmirli Müslüman Türkler tarafından "Ey bedbaht Türk" şeklinde bir bildirinin hazırlandığı görülmekte. Özellikle Türk Ocağı matbaasında basılarak İzmir'in her tarafına lise öğrencileri tarafından dağıtılan bu bildiride İzmir'in Yunanistan'a verildiği halkın yaralı vicdanına açıklanıyor ve gece karanlığı çöktükten sonra Maşatlık Tepesi'nde, ki Bahri Baba Parkı'nın bulunduğu ağaçlıklı eski bir Yahudi mezarlığını işaret ediyor ve orada işgali reddedecek kitlelerin bir araya gelmesi isteniyor. Gerçekten de tüm İzmir halkı işte bu bildiriye uyacak ve o gün gece Maşatlık Tepesi'nde buluşacak ve haksız işgali kınayan bir takım gösteriler gerçekleştirecek. Tabii bu arada 15 Mayıs'a tekrar dönecek olursak, 15 Mayıs'ta özellikle Yunanlar ellerini kollarını sallayarak İzmir'e asker çıkartacaklar ve bu arada Hasan Tahsin ya da işte gerçek adıyla Osman Nevres adındaki bir vatansever, bir gazetecimiz 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkarma yapan seçkin askerlerden oluşan Yunan Efson alayı işgal askerine kordon boyunda ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan ulusal sembol kişi olacaktır. Tabi burada onu da rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun şehidimizi. Fakat tabi tarihte ortaya atılan bir takım iddialar var. Yani ilk kurşunun nerede atıldığına dair. İşte kimileri Hasan Tahsin tarafından İzmir'de atıldığını söylüyor bazı tarih belgeleri. Kimileri mesela ilk kurşunun Balıkesir Alaca Mescid'de özellikle İzmir'in işgali üzerine yöre halkı tarafından işte 18 Mayıs'ta ilk kurşunun atıldığı, tepki mahiyetinde atıldığını söyleniyor. Kimi de işte Hatay Dört Yol'da Mehmet Çavuş'un Translara karşı özellikle 19 Aralık 1918'de ilk kurşunu attığına dair görüşler var. İşte 1918 tarihini biraz önce bahsettim. İngiliz ve Fransızların özellikle Çukurova bölgesini işgal etmeleriyle birlikte işte ilk kurşunun 19 Aralık 1918 tarihinde burada atıldığına dair bir takım görüşler söz konusu. Biz tekrar konuya dönecek olursak, tabi Mustafa Kemal Paşa hazırlıklarını yaptı. 16 Mayıs 1919 akşamı 9. Ordu Kıtaları Müfettişi olarak, yani Mirliva, yani Tuğgeneral rütbesinde, yanında 23 subay, 25 er ve erbaştan oluşan bir ekiple ve Kaptan İsmail Hakkı Durusu yönetimindeki Bandırma vapuru ile Samsun'a hareket edecek. Tabi Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılmadan önce yanında bulunanlara "burada esir gibi yaşamaktansa Karadeniz'de batmayı tercih ederim" diyerek, ki Dolmabahçe önünde demirli düşman gemilerini gösterip "bunlar işte böyle, dayandıkları şey yalnız demir, çelik ve silah kuvveti, bildikleri şey yalnız madde, Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu'ya silah ve cephane değil, ideal ve iman götürüyoruz dediğini biz görmekteyiz. Tabi son Osmanlı padişahı Vahdettin ile son bir görüşmesi var padişahın ve o görüşmeden sonra işte hazırlıklarını tamamlayacak ve tabi vapura binecek. Bandırma vapuru ki bir posta vapuru o dönemde o şekilde kullanılıyor. Bandırma adı verilen o vapura binecekler ve tabi ki yolculuk başlayacak. Tabi özellikle İstanbul'da İngiliz generallerinin Mustafa Kemal'in geniş yetkilerle Samsun'a gönderildiğinden ve İstanbul'dan ayrılmak üzere olduğundan haberleri bulunmamakta. Ki resmi kaynaklar bize o bilgiyi vermekte. Bu nedenle İngiliz jandarması ki özellikle bandırma vapuru Marmara'dan ayrıldığı zaman tabii ki komple tüm deniz İngiliz kontrol altında ve vize alması gerekiyor biliyorsunuz. Özellikle Boğaz'dan çıkabilmek için bir vizeye ihtiyaçları var ve bu vizeleri alındı ama tabii bir aramadan geçirilecek. İngiliz jandarması bandırma vapurunu arayacak. Bu arada ve arkasından da işte posta gemisi olan Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Bey ve tayfalarına baktığımız zaman geminin tayfasını, motorcusunu, işte çımacısını, özellikle Topkapılı Cambaz Mehmet'in adamlarının oluşturduğunu görüyoruz. Yani Cambaz Mehmet biliyorsunuz belki Çanakkale'de Mustafa Kemal'in emrinde savaşmış bir kahraman. Yani bu adamları, bu yiğitler varlıklarını hissettirmeden Mustafa Kemal Paşa'yı bir anlamda bir nevi koruma altına alacaklar. Tabi Boğaz'dan çıktıktan sonra kazasız belasız İstanbul'dan ayrılıyorlar. Tabi uzun uzun anekdotlar var. Gece yarısına doğru Mustafa Kemal Paşa'nın işte İsmail Hakkı Durusu'nun yanına gittiğini ve onunla bir konuşma gerçekleştirdiğini söylüyor yine görgü şahitleri. İşte Karadeniz'de kaçıncı seferiniz kaptan şeklinde başlayan bir konuşma. Ve bu konuşmada Karadeniz'i bilir misin diyor İsmail Hakkı'ya ve tabi ve arkasından da tabi kaptanın da pek fazla bilmediğini söylüyor kaptan. Yani ama özellikle şu Kerempe burnunu geçersek diyor tehlikeye atlatmış oluruz şeklinde bir cevabı var. Tabi Mustafa Kemal Paşa ne kadar hızla gittiğini soracak ve arkasından diyecek ki normal rotayı takip etmeyeceksiniz diyecek. Yani karaya çarpmamak şartıyla mümkün olduğu kadar kıyıdan gideceksiniz. Lazım gelirse gemiyi tereddütsüz karaya saplayacaksınız. Gemiyi feda ettikten sonra istediğimiz yere çıkarız şeklinde bir ifadesi var. Ve tabi burada Mustafa Kemal Paşa'ya gelen bilgiler ki bu dönemde biliyorsunuz bu bir takım gizli istihbarat örgütleri var. Evet Fransız, İngiliz, İtalyan istihbarat örgütleri tabiri caiz İstanbul'da cirit atıyor ama bir de Mustafa Kemal'in yanında mücadele eden ki ona yardımcı olan bir takım yararlı gruplar var. Örneğin işte Müdafaa-i Milliye grubu, örneğin Felah grubu, örneğin Hamza grubu ve ne oluyor ne bitiyor İstanbul'da, Anadolu'da o bilgi akışını bu istihbarat örgütleri sağlıyor. Tabii bu dönemde paşanın mutalebatı üzerine gemi kaptanı mümkün olduğu kadar işte kıyıdan gitmeye çalışacak ve artık Mustafa Kemal'in bütün çabası Anadolu'nun bir kıyısına ayak basmaktan ibaret olacak. Önce Sinop'a uğrayacaklar. Buradan Samsun'a karadan gitme olanağının olmadığını duyunca tekrar bandırma vapuruna binerek yola devam edecekler. Gergin geçen yolculuğun ardından işte artık Samsun görünecek ve Samsun'a çıkıldıktan yarım saat sonra gelen bir haber kaptana rotayı değiştirtmenin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gözler önüne serecek. Çünkü İngilizler gemiyi takip etmişler ama normal yol üzerinde rastlayamamışlar ve Samsun'a gelmişlerdi. Yani aslında İngilizler takip ediyor. Resmi belgelerden biz bunu anlıyoruz. Ve açıktan gitselerdi ve İngilizler bu gemiyi, bandırma vapurumuzu yakalayacaklar ve batıracaklardı. Ve Mustafa Kemal ve arkadaşları öldürülecekti. Ortadan kaldırılacaktı. Böyle bir düşüncesi var İngilizlerin. Ve tabii tekrar 19 Mayıs 1919'a dönelim. 16 Mayıs Cuma günü başlamıştı yolculuk İstanbul'dan. Ve 3 gün sürdü ve 3 gün süren o uzun zor yolculuğun ardından tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterirken pazartesi gününe denk geliyor. İşte sabahın erken saatlerinde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları kazasız belasız Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basacaklar. İşte onların Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basmasıyla biz milli mücadeleyi yani ulusal bağımsızlık savaşımızı başlatacağız. O başlayan savaşın dinleyicilerimizin pek çoğu da bilecektir. İki aşaması vardır. Birinci aşama örgütlenme aşaması yani kongreler aşaması. İkinci aşaması ise silahlı eylem aşamasıdır. Yani savaşlar dönemidir. Biz tekrar Samsun'a döndüğümüz zaman tabii Mustafa Kemal Paşa kalabalık bir kitle tarafından Samsun'da karşılanacak. İşte Samsun Muhasebe Müdürü Yanyalı Osman, Belediye Reis Vekili ve Tümen Komutanı Üsteğmen İsmail Hakkı, Levazım Memuru Yaşar, Samsun Polis Müdürü Refik gibi bir takım Samsun ileri gelenleri Mustafa Kemal Paşa'yı özellikle Samsun'a çıktıkları tütün iskelesinde karşılayacaklar. Daha sonra bu tütün iskelesinin adı Merkez İskele adını alacak. Ve bu karşılamadan hemen sonra Mustafa Kemal Paşa Mıntıka Palas adı verilen otele yerleşecek ama bir kısmı da kendilerine ayrılan Karadeniz Oteli'ne yerleştiklerini görüyoruz. Tabii Ulusal Bank Savaşı başladı bir anlamda. Tabii bir anlamda bu 19 Mayıs ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik için ulusal bilinçlendirme ve örgütlenme. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde gelişerek yepyeni artık bir devletin biz doğacağını göreceğiz. Özellikle yani 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün devrim fikrini uygulamaya başladığı bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Türk ulusunun sosyal, ekonomik, siyasal hayatını kökten değiştirecek olan büyük olayın Türk inkılabının artık 19 Mayıs 1919 başlangıcı olacaktır. Ve özellikle tabii Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak basması anını, işte o günkü ülkenin durumunu ve duygu ve düşüncelerini yine herkesin bildiği büyük eseri olan Nutuk'ta açık bir şekilde bize anlatmakta. Nutuk nasıl başlıyor? Nutuk işte 1919 yılının Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve manzara şöyleydi şeklinde başlatıyor Mustafa Kemal Paşa. İşte Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş. Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş. Şartlara ağır bir ateşkes antlaşması imzalamış. Büyük harbin uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir halde. Milleti ve memleketi 1. Dünya Savaşı'na sokanlar kendi hayatları endişesine düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını emniyete alabileceğini hayal ettiğini alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başbakanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz, korkak, yalnız padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecek herhangi bir duruma razı gibi böyle Anadolu'nun içinde bulunduğu durumu Mustafa Kemal Paşa anlatarak Nut'a başlıyor. Tabii tekrar biz Samsun'a dönecek olursak, ülkenin içinde bulunduğu durum son derece bozuk. Olanaksızlıkların yanı sıra işte devletin bütünüyle kurtulabileceğine inanan pek fazla kimse yok. Ki bir Mustafa Kemal Paşa var bu dönemde, bir de işte doğuda bulunan, Erzurum'da bulunan 15. Kolordu Komutanımız Kazım Karabekir Paşa var. Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin ancak topyekün bir savaşla işte kurulabileceğine inanan yalnızca bu iki kişi arkadaşlar. Mustafa Kemal dışında kurtuluşu arayanlar peki ne yapıyorlar? Özellikle Mustafa Kemal'in çok yakın silah arkadaşları var ki onlar özellikle İtilaf devletlerine karşı düşmanlık etmeden ve padişaha, halifeye canla başla bağlı kalmak şartı ile kurtuluşu düşünüyorlar. Oysa ki kurtuluşun başarılabilmesi için bu iki gücün de yenilmesi şart ki Mustafa Kemal Paşa bu şekilde düşünüyor. İtilaf devletlerinin yenilmesiyle milli egemenlik, daha doğrusu milli bağımsızlık, padişah ve halifenin halt edilmesiyle, ortadan kaldırılmasıyla milli egemenlik kazanılacak. Ulusu bu inanç etrafında toplamak ve yeni bir savaşa hazırlamak gerekecek. İşte bu durum karşısında tek bir karar var. O da işte milli egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmak. Temel ilke ise Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşaması olacaktır. Mustafa Kemal Paşa bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade ediyor. Güzel bir konuşması var. O konuşmayı izin verirseniz sizlerle paylaşmak isterim. Ne denli zengin ve müreffeh ulus olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olma durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal ya ölüm. Tabi Mustafa Kemal bu sağlam mantıkla hareket ederek çalışmalarına başladığını biz görmekteyiz. Bu savaşın kazanılması öncelikle ulusal birliğin sağlanması ile mümkün olacaktır. Samsun'a gelir gelmez ilk işi olarak işte askeri ve sivil yönetimi bir merkeze toplamak için biz onun çalışmalara başladığını görmekteyiz. Kısaca şöyle toparlamak gerekirse Mustafa Kemal'in resmi görevi evet 9. Ordu müfettişliği ama asıl amacını şu şekilde özetlemek mümkün. 1. Ulusu tehlikelere karşı uyararak ulusal bilinci uyandırmak. 2. Milli cemiyetleri birleştirerek ulusal birliği sağlamak. 3. Düşmanı ülkeden kovarak ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek. Sonuncu ana düşünce ulus egemenliğine dayalı yeni bir Türk devleti kurmak. Tabii bu düşüncelerle Mustafa Kemal Paşa aşağı yukarı 19 Mayıs 1919'dan 25 Mayıs 1919'a kadar Samsun'da kalacak. 6 gün Samsun'da kalacak ve kendisine verilen tabii ki görevlere burada karşı geldiğini göreceğiz. Ve arkasından Mustafa Kemal Paşa apar topar Samsun'u terk edecek ve Havza'ya geçecek. Özellikle tabii Samsun'un İngiliz işgali altında olması ve çok kıyıda bulunması ve civardaki Rum çetelerinin faaliyetlerinden ötürü karargahını İçeride daha emin bir yere naklini gerekli görecek paşa ve bu büyük davayı yürütmek düşüncelerini işte uygulamak üzere 25 Mayıs 1919'da Havza'ya hareket edecek. Bu arada tabii hikayeler var. Zamanımız belki de yetmeyecek ama işte bu Samsun Havza yolculuğu sırasında bindikleri aracın bozulması söz konusu olacak ve özellikle Kavak yakınlarında işte Kulupınar denilen yerde otomobil arızalanıyor. Kavak nahiye binasına girecekler ve orada yaptığı bir toplantıda bir ara eğer ben memleketimizi çiğneyen düşman kuvvetlerini memleketten sürüp atmak, memleketi hakiki istiklalde kavuşturmak için bir hareketin başına geçecek olursam bu işte hanginiz beni desteklersiniz diye bir soru sorduğu zaman işte postacı Ekrem Bey'in hemen yerinden fırlayarak şu andan itibaren 200 adamımla emrinizdeyiz paşam diyerek Havza'ya kadar Mustafa Kemal Paşa'ya refakat ettiğini ve güvenliğini sağladığını biz biliyoruz. Pek çok hatırada, anekdotta bu konu uzun uzun anlatılır. Yine aynı şekilde tabi Havza ilçesine bağlı Karageçmiş Köyü yakınlarında yine araba bozulacak ve tabi Karageçmiş Köyü'ne kadar Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle yürüyerek köye ulaştıklarını biz biliyoruz ki bu yürüme esnasında da Paşa'nın isteği doğrultusunda işte dağ başına duman almış marşını söylediklerini yine hatıralar bize anlatmakta, bize göstermekte. Tabi 25 Mayıs'ta Havza'da ve ne yapacak? Yine 9. Ordu Müfettişi ünvanıyla tüm askeri ve sivil erkanı özellikle yaşanan olaylarla ilgili olarak bilgilendirecek ve bu arada tabii ki yani ordu ile teması sıklaştıracak tabiri caizse ve Mustafa Kemal Paşa 28 Mayıs'ta Havza'dan sivil ve askeri makamlara bir genelge gönderecek. Önemli bir genelge, 4 maddeden oluşan bir genelgedir ve bu genelge Cumhuriyet tarihlerimize Havza genelgesi veya Havza tamimi olarak geçer. Bu genelgenin maddelerine baktığımız zaman halkın İzmir'in işgalini protesto etmesini ve halkın işgallere karşı direnmesini isteyecek Mustafa Kemal Paşa. İtilaf devletleri temsilcilerinin ve İstanbul hükümetinin telgraflarla kınanmasını isteyecek. Yapılacak olan mitinglerde azınlıklara kötü davranılmaması ve Anadolu'nun hemen hemen her yerinde milli cemiyetlerin kurulmasını isteyecek Mustafa Kemal Paşa. Tabii amaç ne? Amaç Anadolu'nun her tarafında yapılan mitinglerle halka ulusal bilinci halkın kafasına yerleştirmek istiyor paşa. Çünkü Anadolu insanı başlangıçta söyledim çaresiz kurtuluş inanmıyor. Artık o çaresiz kurtuluş inanmayan insanları bir şekilde harekete geçirmek gerekiyor. Ve bunu gerçekleştirmek amacıyla böyle bir girişimde bulunacak Mustafa Kemal Paşa. Bu arada tabii Mustafa Kemal Paşa Havza'da ama Havza'dayken 8 Haziran özellikle 1919 tarihinde Harbiye Nezareti tarafından İstanbul'a geri çağrıldığını içeren bir telgraf alacak Mustafa Kemal Paşa. Yani İstanbul hükümeti Erkan Harbi Umumiye Reisliği Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a çağırıyor. Çünkü yaptığı gerek Samsun'a gerek Havza'da yaptığı faaliyetlerden İstanbul son derece rahatsız. Aynı zamanda İtilaf Devletleri son derece rahatsız. İtilaf Devletleri İstanbul'a baskı yapıyorlar ve işte bu baskıya daha fazla dayanamayan Genelkurmay Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a çağıracak. Ama tabii bu çağrıyı özellikle 8 Haziran tarihli emri Mustafa Kemal Paşa dikkate almayacak. Onun İstanbul'a gitmeye asla bir niyetin olmadığını biz görmekteyiz. Tabii o oyalayıcı cevaplar vererek yoluna devam edecek. 12 Haziran'a kadar Havza'da kalacak. Çalışmalarını sürdürecek paşa ve arkadaşları ve bu arada işte İngilizlerin Merzifon'da bulunmaları sebebiyle karargahını işte 12 Haziran 1919'da Amasya'ya taşıma kararı verecek. 12 Haziran 1919'da Paşa Havza'dan Amasya'ya gelecek ve tabi burada milli teşkilatı nasıl kurabileceğini burada yani Amasya'da biz belirginleştiğini görmekteyiz. Özellikle silah arkadaşı Rauf Orbay Refet Bele, Ali Fuat Cebesu ile görüşecek Mustafa Kemal Paşa ve Konya'da bulunan özellikle ordu müfettişi Cemal Paşa ve Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın da onayını alacak ve sonuçta 21-22 Haziran 1919'da özellikle Türk Devleti'nin kuruluşu yolunda önemli bir adım olan ve Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın da Mukaddes İttifak adını verdiği Amasya Genelgesi arkadaşlar özellikle yayınlanacak. Tabii bu genelgenin başlıca noktalarına bakacak olursak Amasya Genelgesi önemli. Yani niye önemli? Çünkü biraz sonra başlayacak olan milli mücadelenin amacını, yöntemini bize çok açık bir şekilde gözler önüne seren bir belge. Yani bir anlamda yani Türk ulusunun ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik savaşına çağıran aslında bir uyanışın alarmı olarak nitelendirebiliriz. Özellikle milli mücadelenin fikrini ifade etmesi açısından yine son derece önemli bu tahmin, bu genelge. Özellikle bu genelgeye şöyle bakacak olursak yani pek çok ilk var aslında bu genelgede. İşte yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikelidir diyor Paşa. Ve burada bu genelgede ilk kez İstanbul'a bir rest çekme var. Yani İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gösteriyor diyor. İşte ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır şeklinde. Aynı zamanda işte bu madem İstanbul hükümetini tanımıyoruz o halde bizim bir an önce kendi hükümetimizi kurmamız lazım. Onun için Anadolu'nun güvenilir bir yeri olan işte Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması. İşte ve bu kongreye Anadolu'nun özellikle her sancağından halkın güvenini kazanan delegelerin katılabilmesi. Ve dolayısıyla tabii bu herhangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği düşünülerek bu iş ulusal bir sır gibi tutulmalı ve delegeler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidir şeklinde ve aynı zamanda da 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kurultayın toplanmasına dair ifadeler içeriyor Amasya Genelgesi. Mustafa Kemal Paşa Amasya'dayken özellikle 22 Haziran'da yeniden bir azil kararıyla karşı karşıya kalacak. Yani özellikle padişah ve hükümet 22 Haziran'da Mustafa Kemal'in görevden azli için karar çıkartacak ve bu kararı bir gün sonra yani 23 Haziran'da vilayetlere bildirecekler. Bu telgraflara cevap olarak tabii Mustafa Kemal Paşa görevinden ayrılmayacağını bildirecek. Ve ne yapacak? Elini çok çabuk tutması gerekiyor. Çünkü tehlike her geçen gün büyüyor. Ve özellikle Doğu illerindeki ulusal direnişi toparlamak için Sivas Kongresi'nin ilk basamağını aynı zamanda oluşturmak için 25 Haziran 1919 tarihinde Amasya'dan ayrılacak. Ve Tokat, Sivas, Erzincan yoluyla 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelecek. Tabii Erzurum önemli. Yani bu arada Erzurum'a gelmeden önce de işte Elazığ valisi Ali Galip nezdinde bir engelleme girişimiyle karşılaşacak Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlar ama bu tabii ki bir tutuklama söz konusu olmayacak ve bu girişimde bulunan Elazığ valisi Ali Galip Bey'e gerekli ders verilecek. Tabi bu arada Mustafa Kemal Paşa 25 Haziran'da ayrılmıştı Amasya'dan. 3 Temmuz'da Erzurum'a geldi. Ve aynı Amasya'da olduğu gibi hemen çalışmalar başladı. Erzurum'daki çalışmalar sırasında özellikle bu milli hakimiyete dayanan müstakil ve kayıtsız şartsız yeni bir devlet kurmak ve hedefe ulaşmak için ileride çıkacak güçlükleri ve tehlikeleri bütün açıklığıyla gözler önüne seren Mustafa Kemal Paşa'nın parolasını işte Erzurum'da ortaya biz koyduğunu görmekteyiz. Yani bu parola daha önce ifade ettiği üzere ya ölüm ya başarı ya zafer olarak ortaya konulacak. Tabii çalışmalar 10 Temmuz'da toplanacak kurultay ama çalışmalar olancaz ile devam ederken işte 7'yi 8'e bağlayan Temmuz gecesi Mustafa Kemal Paşa'ya görevinden kesin olarak alındığını bildiren bir emir gelecek ve bu emir alan Mustafa Kemal İstanbul'daki Harbiye Nezaretine çektiği bir telgrafta ki 8'i 9'a bağlayan gece yarısı çekecek o telgrafı hem görevinden hem de askerlik mesleğinden ayrıldığını bildirecek. Tabii Erzurum Kongresi'nin hazırlıklarının yapıldığı sırada verilen bu karar belki de ihtilalin en bunalımlı anlarından birisi. Bu karar başlatılan hareketi tehlikeye düşürebilir. ve artık Mustafa Kemal sivil bir kişi durumundadır ve İstanbul'dan 15. Kolordu komutanına tutuklanması hakkında verilen gizli buyruklar yürürlüğe girebilir. Ve fakat böyle olmayacak. Yani böyle bir şey var. Böyle bir karamsarlık söz konusu. Fakat böyle olmadığını biz biliyoruz. Mustafa Kemal'in askerlikten ayrılması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. O asker iken kendisiyle eşit rütbeli sayılan silah arkadaşı Kazım Karabekir Paşa'nın onun ayağına gelerek, Erzurum'da kaldığı binaya gelerek "ben ve kol ordum hepimiz emrinizdeyiz paşam" diyerek bağlılığını bildirmesi son derece önemlidir. Bu olaylardan sonra Mustafa Kemal artık tartışmasız bir önder, bir şeftir. Yani İstanbul hükümetinin hesapları alt üst olmuş, kendisi ise dehasının enginliğini herkese artık kanıtlamıştır.
1: Evet sevgili hocam, şimdi saat başı raporlara bağlanacağız. Arkasından yine sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konuk programımızın konuğu Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necdet Aysal. Necdet Aysal'la 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve Atatürk'ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı'nın başlama hazırlıkları üzerine sohbet ediyoruz. Sohbetimize saat başı raporların arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Bir konu, bir konuk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin sosyal hesabından yayınladığı mesajında aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum ifadelerini paylaştı. Küresel Sumut filosu Gazze'ye insani yardım ve tıbbi destek götüren Family gemisinin Akdeniz'de seyir halindeyken teknik bir arıza nedeniyle acil durum yaşadığını belirterek başta Türk Sahil Güvenliği olmak üzere süreci yakından takip eden ve hızlı şekilde müdahalede bulunan Türkiye makamlarına teşekkür ediyoruz açıklaması yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca ve Kavşut köylerinde fırtına ve hortum nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlara 14 konteyner teslim edildi. Amerikan Başkanı Trump, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını söyleyerek, "Bunu bir süreliğine erteledim, umarım sonsuza kadar olur ama muhtemelen sadece bir süreliğine," dedi. Kuzey Kore'nin Naoyang Kadın Futbol Kulübü AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali için Güney Kore'ye geldi. Böylece Kuzey Koreli sporcular 7 yıl aşkın sürenin ardından ilk kez Güney Kore topraklarına ayak basmış oldu. Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgını nedeniyle uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etti. 395 şüpheli vaka ve 100'ü aşkın ölümün görüldüğü salgında onaylı bir aşı ya da tedavi bulunmaması endişeleri artırıyor. Ve son olarak spor. İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal sahasında Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Savaştepe-Balıkesir Yolu'nun 20 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Selam Türkiye. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. 19 Mayıs özel programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Frekanslarınızı neşeye, coşkuya ve gurura ayarlayın. Çünkü bugün 19 Mayıs. Evet, doğru duydunuz. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Gençliğin bayramı, enerjinin zirvesi, umudun adı. Bir düşünün, 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkıyor ve bir milletin kaderi değişiyor. Bugün bizim kutladığımız şey sadece bir tarih değil, bir başlangıç. Ve en güzel kısmı, bu bayram size armağan edildi sevgili gençler. Hadi bakalım, size bir soru. 19 Mayıs sizin için ne ifade ediyor? Cevaplarınızı bize mesaj olarak iletin. En yaratıcı cevapları yayında paylaşacağız. Hemen mail adresimizi ve telefon numaramızı hatırlatalım sizlere. Mail adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Cevaplarınızı bekliyoruz.

geldik geri. Ve mesajlar gelmeye başladı bile. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Genç olmak sadece yaşla ilgili değil. Üretmek, sorgulamak, hayal etmek ve vazgeçmemekle ilgili. Bir dinleyicimiz demiş ki, 19 Mayıs benim için yeniden başlama cesareti. İşte tam da bu. Sevgili gençler, teknoloji sizin elinizde. Dünya sizin önünüzde. Ama en önemlisi, gelecek sizin sorumluluğunuzda. Unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras, özgür düşünce ve bağımsızlıktır. Şimdi sizleri hep birlikte eşlik edebileceğiniz o unutulmaz eserle baş başa bırakıyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, bugün coşkuyla kutladık, gururla andık. 19 Mayıs ruhu her zaman bizimle olsun. Bayramımız kutlu olsun. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka programda yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 16-8 derece. Atina sağanak yağışlı 27-18. Belgrad parçalı bulutlu 20-11. Berlin sağanak yağışlı 19-8. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 18-7. Kopenhag parçalı bulutlu 13-6. Londra sağanak yağışlı 19-10. Moskova parçalı bulutlu 30-17. Paris sağanak yağışlı 16-9. Priştine sağanak yağışlı 21-8. Roma sağanak yağışlı 21-12. Saraybosna hafif sağanak yağışlı 18-6. Sofya parçalı bulutlu 20-9. Tiran az bulutlu 21-12. Varşova parçalı bulutlu 24-14. Viyana sağanak yağışlı 20-8. Zürih sağanak yağışlı 17-6 derece. Amman az bulutlu 28-19. Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 28-20. Nur Sultan gök gürültülü sağanak yağışlı 24-7. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 24-15. Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 28-19. Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 25-15. Kuveyt az bulutlu ve açık 37-28. Medine az bulutlu ve açık 43-30. Mekke az bulutlu ve açık 46-30. Riyad az bulutlu ve açık 43-28. Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 25-14. Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 28-18. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-12. Tokyo parçalı bulutlu 20-18 derece. Cezayir parçalı bulutlu 26-12. Kahire az bulutlu ve açık 37-23. Melbourne hafif sağanak yağışlı 18-12. Montreal az bulutlu 20-10. New York parçalı bulutlu 30-18. Sydney çok bulutlu 19-14. Washington parçalı bulutlu 31-17 derece. Chattanooga parçalı bulutlu 25-13. Frankfurt sağanak yağışlı 18-16. Cumjine hafif sağanak yağışlı 22-13. Köln sağanak yağışlı 17-6. Köstence parçalı bulutlu 22-13. Münih sağanak yağışlı 17-8. Podgorica sağanak yağışlı 23-10. Selanik parçalı bulutlu 23-13. Şumlu parçalı bulutlu 22-10. Taraglia parçalı bulutlu 24-13. Balkaneş parçalı bulutlu 25-14. Zenitsa hafif sağanak yağışlı 29. Gazimagos'ta parçalı bulutlu 28-15. Girne parçalı bulutlu 24-18. Lefkoşa parçalı bulutlu 25-14. Güzelyurt parçalı bulutlu 31-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konuk programımızdan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, yayın ve yapım ekibi ile birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla sizlere seslendiğimiz programımızda bu hafta yine değerli bir konu

0: devam ediyor. Şimdi sevgili hocam, öncelikle birinci bölümü kısaca bir özetleyelim, arkasından kaldığımız yerden devam edelim.
1: Tabii ki.
2: 19 Mayıs Türk İnkılabı'nın başlangıç tarihidir. Milli mücadele meşalesinin yakıldığı gündür. Henüz daha Balkan Savaşı'nın yaralarını sarmadan, özellikle 1914 tarihinde kendisini yine büyük bir küresel savaşın içinde bulacak Osmanlı Devleti. 1914'te başlayan ve 4 yıl sürecek olan bu kanlı küresel savaş içerisinde yaklaşık 7 ayrı cephede Mehmetçik kahramanlarca savaşacak. Ama yalnızca Çanakkale cephesinde bir başarı kazanacak ve sonuçta tarihler 1918'i gösterirken beraber savaştığımız devletlerin yenilgiyi kabul ederek savaştan çekilmeleriyle birlikte Osmanlı da çaresiz ateşkes istemek zorunda kalacaktır. Ve İtilaf devletleriyle 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanacak. Yine pek çok tarihçinin de ifade ettiği gibi Osmanlı Devleti için bu ateşkes bir ölüm fermanı olacak. Özellikle ateşkesin ağır hükümlerinin hiç vakit kaybetmeksizin İtilaf devletleri tarafından uygulamaya konulmasıyla Anadolu artık hızlı bir şekilde işgal edilmeye başlanacaktır. Tabi bu dönemde 1 Kasım 1918'de işgallerin biz başladığını görüyoruz. Biz döneme baktığımız zaman İtilaf devletlerinin hiç vakit kaybetmeksizin 1 Kasım 1918 tarihinde harekete geçtiklerini göreceğiz. İşgaller başladı. Anadolu insanının, özellikle devletin başında bulunan hükümetin ve padişahın durumu nasıl, işgallere bakış açısı nasıl? Özellikle Türk halkının, hükümetin ve padişahın biz umutsuzluk içinde olduğunu görüyoruz. İşte böyle bir dönemde yalnızca bu umudu taşıyan, kurtuluş umudunu taşıyan bir komutan söz konusu. O da tabii ki Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa Genelkurmay tarafından 31 Ekim 1918 tarihinde Suriye'de 7. Ordu'nun içerisinde bulunan Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na görevlendirilmişti. Görevi neydi? Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerine uymak, yani orduyu terhis etmek, İngiliz işgalini kolaylaştırmak ve ordunun elindeki silahları düşmana teslim etmek. Ama tabii Tuğgeneral, yani Mir Liva rütbesindeki Mustafa Kemal Paşa bu emirlere karşı geldiğini biz görüyoruz. Tabii çok geçmeden uyarıldığını ve bu uyarıları dikkate almadığını ve arkasından da işte 7. Ordu'nun lağvı ile birlikte Mustafa Kemal'in İstanbul'a geri çağrıldığını da bilmekteyiz. Mustafa Kemal Paşa bu İstanbul'a geri çağrılma emrine çaresizlikten uymak zorunda kalacak ve Suriye'den Hatay'a geçecek, Hatay'dan Adana'ya ve Adana'da trene binecek ve biz Mustafa Kemal Paşa'yı ve beraberindekileri 11 Kasım 1918 tarihinde Adana'da görüyoruz ve Adana'dan başlayan ve İstanbul'a kadar devam edecek olan 2 gün süren o tren yolculuğu sonunda 13 Kasım 1918'i gösterirken Mustafa Kemal İstanbul'a adım atacak. Mustafa Kemal Paşa o Haliç'te demirli düşman savaş gemilerini görecek. Çünkü 13 Kasım'da İstanbul fiilen işgale maruz kalmıştır. 1915 tarihinde başlayan ve 9 Ocak 1916'ya kadar devam eden Çanakkale Savaşları'nda, Deniz ve Kara Savaşları'nda Osmanlı Mehmetçik destan yazmıştı. Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dost düşman tüm dünyaya göstermişti. Ama 13 Kasım 1918 tarihinde İtilaf devletleri ellerini kollarını sallayarak Çanakkale Boğazı'ndan geçecekler ve İstanbul'a, Haliç'e, Dolmabahçe önlerine demir atacak düşman savaş gemileri. İşte o düşman savaş gemilerini gören Mustafa Kemal Paşa yanında bulunan yaverlerine ve kendisini karşılamaya gelenlere şu konuşmayı yapacak. Hata ettim. İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp? Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı. Geldikleri gibi giderler. Tabii bu söz bizim için önemli. Yani bu söz özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluş inancını bize gösteriyor. Yani kurtuluşa inanıyor. Mustafa Kemal Paşa tabii 13 Kasım 1918'den yaklaşık işte 16 Mayıs 1919'a kadar İstanbul'da kalacak. Ve bu süre zarfında padişah ve meclisten biz Mustafa Kemal Paşa'nın umudunu kestiğini görüyoruz. O uygun bir zaman ve fırsatta İstanbul'dan kaybolmak, basit bir tertiple Anadolu içlerine girmek, bir süre isimsiz çalıştıktan sonra bütün Türk ulusuna felakete haber vermek kararına vardığını biz özellikle nutukta, diğer konuşmalarında anlıyoruz.

0: Nitekim İstanbul'dayken işte yakın arkadaşları Ali Fuat Cebesoy Paşa, Kazım Karabekir, İsmet İnönü Paşalarla sık sık görüşecek ve ileride yapılacak işte bağımsızlık savaşı mücadelesinin esaslarını bir saptamaya çalışacak. Nitekim Nisan 1919'da Türk ulusunun kadere boyun eğmeyeceğini gören Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmek için işte kararını verecek. Bu arada tabii 1919 yılı başlarına tekrar dönüş yapacak olursak, başlangıçta Anadolu insanı kurtuluşa inanmıyordu. Yani çünkü artık kaderine razı olmuştu. Padişah Vahdettin kurtuluşa inanmıyordu. İstanbul hükümeti kurtuluşa inanmıyordu. Ama bu arada işte işgallerin başlamasıyla birlikte biz katliamların da başladığını görüyoruz. Ama işte bu katliamları gören Anadolu insanı bir şekilde artık silahlanmaya başlayacak. Niye? Çünkü gözü önünde çoluğu çocuğu katledilecek Türk halkının ve işte bunun üzerine artık Anadolu insanı Genelkurmay'ın bütün emirlerine, bütün fetvalarına rağmen, İstanbul hükümetinin emirlerine, fetvalarına rağmen, Anadolu'ya gönderilen fetvalarda işgallere karşı konulmaması isteniyor. Anadolu insanı bu katliamlar üzerine işte bu emirlere karşı gelecek, bir şekilde silahlanmaya başlayacak. Silahlananlar dağlara çıkacak ve dağlarda silahlı direniş örgütleri kurmaya başlayacaklar. Biz 1918 sonları ile 1919 yılı başlarında tüm Anadolu'da dağlarda kurulan bu silahlı direniş gruplarına biz Kuvayi Milli adını vereceğiz. Yani bir anlamda milli cepheyi oluşturan kuvvetlere ve bu harekete aynı zamanda dar anlamda Kuvayi Milli adı verilmekte. Tabii bu özellikle silahlı direniş ifade eden işte Kuvayi Milli'ye özellikle biraz sonra bahsedeceğimiz Sivas Kongresi'nden sonra bütün yurdun savunulması anlamına gelecek. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daki bu zayıf kadro ile vatanın kurtuluşunun mümkün olamayacağını artık anlamıştır. Artık kendisini Milli Kurtuluş Hareketi'ni başlatacak ve yönetecek bir önder olarak görmektedir. Sonunda işte beklenen kararı vermiştir. Anadolu'ya geçecek, orada milli bir teşkilat kurup mücadeleye başlayacak ve bu mücadelesini millete mal ederek milli egemenliğe dayalı bir devlet kuracaktır. İstanbul hükümeti tarafından verilen 9. Ordu Müfettişi unvanıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesi kararlaştırılıyor. Mustafa Kemal Paşa kendisine böyle bir vazife verilse de verilmese de Anadolu'ya geçerek milli kurtuluş organize edecekti. Yanında 23 subay, 25 er ve erbaştan oluşan bir ekiple Bandırma vapuru ile Samsun'a hareket edecek. Ve 3 gün süren o zor yolculuğun ardından tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterirken Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları kazasız belasız Samsun'da ayak basacaklar. İşte onların Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basmasıyla biz milli mücadeleyi yani ulusal bağımsızlık savaşımızı başlatacağız. O başlayan savaşın 2 aşaması vardır. Birinci aşama örgütlenme aşaması. Yani kongreler aşaması, ikinci aşaması ise silahlı eylem aşamasıdır. Yani savaşlar dönemidir. Biz tekrar Samsun'a döndüğümüz zaman tabii Mustafa Kemal Paşa kalabalık bir kitle tarafından Samsun'da karşılanacak. Tabii bir anlamda bu 19 Mayıs ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik için ulusal bilinçlendirme ve örgütlenme. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde gelişerek yepyeni artık bir devletin biz doğacağını göreceğiz. Özellikle yani 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün devrim fikrini uygulamaya başladığı bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Türk ulusunun sosyal, ekonomik, siyasal hayatını kökten değiştirecek olan büyük olayın Türk inkılabının artık 19 Mayıs 1919 başlangıcı olacaktır. Samsun'a gelir gelmez ilk işi olarak işte askeri ve sivil yönetimi bir merkeze toplamak için biz onun çalışmalara başladığını görmekteyiz. Mustafa Kemal'in asıl amacını şu şekilde özetlemek mümkün. 1. Ulusu tehlikelere karşı uyararak ulusal bilinci uyandırmak. 2. Milli cemiyetleri birleştirerek ulusal birliği sağlamak. 3. Düşmanı ülkeden kovarak ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek. Sonuncu ana düşünce ulus egemenliğine dayalı yeni bir Türk devleti kurmak. Tabii Bu düşüncelerle Mustafa Kemal Paşa aşağı yukarı 19 Mayıs 1919'dan 25 Mayıs 1919'a kadar Samsun'da kalacak. Ve arkasından Mustafa Kemal Paşa düşüncelerini işte uygulamak üzere 25 Mayıs 1919'da Havza'ya hareket edecek. Tabi 25 Mayıs'ta Havza'da ve ne yapacak? Yine 9. Ordu Müfettişi ünvanıyla tüm askeri ve sivil erkanı bilgilendirecek. 28 Mayıs'ta Havza'dan sivil ve askeri makamlara bir genelge gönderecek. Amaç Anadolu'nun her tarafında yapılan mitinglerle ulusal bilinci halkın kafasına yerleştirmek istiyor. 12 Haziran'a kadar Havza'da kalacak. Çalışmalarını sürdürecek Paşa ve arkadaşları. 12 Haziran 1919'da Paşa Havza'dan Amasya'ya gelecek ve tabi burada milli teşkilatı nasıl kurabileceğini burada yani Amasya'da biz belirginleştiğini görmekteyiz. Sonuçta 21-22 Haziran 1919'da özellikle Türk Devleti'nin kuruluşu yolunda önemli bir adım olan Amasya Genelgesi yayınlanacak. Sivas Kongresi'nin ilk basamağını oluşturmak için 25 Haziran 1919 tarihinde Amasya'dan ayrılacak. 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelecek. Çalışmalar olan hızıyla devam ederken 7'yi 8'e bağlayan Temmuz gecesi Mustafa Kemal Paşa'ya görevinden kesin olarak alındığını bildiren bir emir gelecek ve bu emir alan Mustafa Kemal İstanbul'daki Harbiye Nezaretine çektiği bir telgrafta hem görevinden hem de askerlik mesleğinden ayrıldığını bildirecek. Tabi Erzurum Kongresi'nin hazırlıkların yapıldığı sırada verilen bu karar belki de ihtilalin en bunalımlı anlarından birisi. Bu karar başlatılan hareketi tehlikeye düşürebilir. Ve artık Mustafa Kemal sivil bir kişi durumundadır. Mustafa Kemal'in askerlikten ayrılması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. O asker iken kendisiyle eşit rütbeli sayılan silah arkadaşı Kazım Karabekir Paşa'nın onun ayağına gelerek, Erzurum'da kaldığı binaya gelerek ben ve kol ordum hepimiz emrinizdeyiz paşam diyerek bağlılığını bildirmesi son derece önemlidir. Bu olaylardan sonra Mustafa Kemal artık tartışmasız bir önder, bir şeftir. Yani İstanbul hükümetinin hesapları alt üst olmuş, kendisi ise dehasının enginliğini herkese artık kanıtlamıştır. Ve dolayısıyla artık bütün hızıyla teşkilatlar metkinliği sürecektir. Ön hazırlıkların tamamlanmasından sonra 10 Temmuz'da toplanamayacak yaşanan bu sıkıntılı olaydan dolayı kongre 23 Temmuz 1919'da açılacak ve aşağı yukarı 7 Ağustos 1923'e kadar kongre çalışacak. Tabii bu kongrede pek çok tartışma var. Bu ilk kurultayda pek çok tartışma var. Çünkü kurultaya katılan delegelerin büyük çoğunluğu ki 47 delegenin katıldığını biliyoruz. Büyük çoğunluğun kurtuluşa inanmadığını biz görmekteyiz. Ki orada yine Mustafa Kemal'in çok güzel işte sözleri var. Özellikle Türk ulusunun her türlü hakkının çiğnendiğini, İstanbul hükümetinin aczini ortaya koyacak ve güzel bir sözü var. Onu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Bundan ötürü vatanımız ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, kanaatler muhakkak iflasa mahkumdur. Şeklinde anlamlı çok güzel bir söz sarf edecek Erzurum kurultayında. Tabi 14 gün sürecek bu kurultay çalışmaları ve sonuçta özellikle önemli kararlar alınacak bu kurultayın hemen sonrasında ve örneğin işte tüm doğudaki yaralı cemiyetler Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında işte birleştirilecek ve yine aynı şekilde ilk defa bu kongrede manda ve himayenin ilk defa reddedilmesi gündeme gelecek. Kapitülasyonların ilk defa reddedilmesi burada gündeme gelecek. Yani pek çok ilk defa milli sınırlardan burada bahsedilecek. Pek çok böyle Erzurum kurultayının pek çok böyle önemli ilkleri var. Tabii kurultay diyorum niye? Çünkü başlangıçta kurultay olarak planlandı. Fakat biz aldığı kararlara baktığımız zaman yalnızca Doğu'yu ilgilendiren, Güneydoğu Anadolu'yu ilgilendiren kararlara imza atmadı Erzurum kurultay maddeleri. Tüm Anadolu'yu ilgilendiren aynı zamanda önemli kararlara imza attılar ve dolayısıyla işte bundan sonraki süreçte artık kararlar açısından Erzurum kurultay olmaktan çıkmıştır ve ulusal Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal ilk kongresi olmuştur derler tarihçiler. Biz de bu görüşe, düşünceye katılıyoruz. Erzurum Kongresi'nden sonra artık çalışmalar olan hızıyla devam edecek. Yani bir anlamda özellikle kongrenin sona erdiği gece yine yakın arkadaşlarından Sel Müfidi Mustafa Kemal Paşa'mızın yanına çağırdığını görüyoruz. Ona bir bazı konuları not ettirecek. Zaferden sonra şekl hükümet cumhuriyet olacaktır. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. Tesettür kalkacaktır. Fes kalkacak. Medeni milletler gibi şapka giyilecektir. Latin harfleri kabul edilecektir. Yani bu sözler daha başlangıçta zafer inanmış olan Mustafa Kemal'in ileri görüştüğünü aslında çok güzel bir şekilde ortaya koymakta. Tabii Erzurum Kongresi'nden sonra yine bölgesel kongreler var malum. Özellikle işgallere karşı 3 liva yani Kars, Ardahan, Batum, Trabzon, Trakya yani Trakya'daki Edirne, Lüleburgaz, Balıkesir, Nazilli, Alaşehir şeklinde bir takım bölgesel kongreler söz konusu olacak. Tabii bu arada artık Erzurum'dan sonra tabii ki Sivas'a geçecekler. 2 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa Sivas'a gelecek. Tabii Sivas Kongresi 4 Eylül'de toplanacak ve 11 Eylül'e kadar çalışacak. Yalnız Sivas Kongresi'nde de tabii yine konulardan bir tanesi manda tartışması. Yine burada da hala kurtuluşa inanmayan, çaresizlik içinde bulunan bazı delegeler var ve ancak büyük bir devletin himayesi altında hayatta kalabiliriz düşüncesi söz konusu ve işte bu tartışmalar olancazıyla Sivas Kongresi'ne devam ederken özellikle işte 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece Sivas Kongresi'ne özellikle askeri tıp öğrencileri adına katılan Hikmet adındaki bir gencin Mustafa Kemal Paşa'ya bir söylevi söz konusu. Tıbbiyeli Hikmet aynen Paşa'ya şunları söylüyor. Paşam, temsilcisi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya bağımsızlık davamızı başarmak yolundaki çalışmalara katılmak üzere gönderdiler. Güdümü asla kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar kim olursa olsun şiddetle reddeder ve kınarız. Diyelim ki güdüm düşüncesini siz kabul ederseniz sizi de reddederek Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak adlandırır ve lanetleriz. Tabii gencin bu sözleri herkesi duygulandıracak ve Mustafa Kemal Paşa ise bu konuşmaya şu şekilde karşılık verecek. Arkadaşlar, gençliğe bakın. Türk milletinin yapısındaki soylu kanın ifadesine dikkat edin. Evlat, için rahat olsun. Gençlikle övünüyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak da güdümü kabul edemeyiz. Parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. Tabii bu son derece önemli. Burada Hikmet'e yeniden parolayı Mustafa Kemal Paşa hatırlatacak. İşte bu tartışmalarla kongre 11 Eylül'de tamamlanacak. Yine her zaman olduğu gibi Mustafa Kemal Paşa kongre başkanı olacak. Ve arkasından da işte kongrenin sonunda tüm Anadolu'ya ilan edilen önemli kararlar yine telgraflarla gönderilecek. İşte milli sınırlar içerisinde vatanın bir bütünü olduğu, her türlü işgale karşı konulacağı, tepki verileceği ve dolayısıyla işte yurtta dağınık halde bulunan Kuvayi Milliye'nin tüm direniş örgütlerinin tek çatı altında toplanması ki Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilmesi söz konusu olacak. Ve yine aynı şekilde Erzurum Kongresi'nde demin ifade etmeyi unuttum ama Erzurum Kongresi'nde 9 kişiden oluşan bir temsil heyeti oluşturulmuştu. Ve bu temsil heyetinin üye sayısı işte Sivas'ta 15 kişiye, daha sonra bir kişi daha ilave olacak. Refet Bey de temsil heyeti üyesi olacak. Toplam sayı 16 kişiye ulaşacak ve işte bu 16 kişi yasama, yürütme, yargı yetkisini üzerine alarak bir hükümet gibi artık Sivas Kongresi'nden itibaren çalışmaya başlayacak. Yani çalışmasını temsil heyeti 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına kadar devam ettirecek. Heyet temsili Ali Fuat Paşa'yı Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atacak. Yani özellikle yürütme yetkisini kullanarak Ali Fuat Cebesoy'u Ali Fuat Paşa'yı dağınık halde bulunan Kuvayi Milliye'nin başına getirecek heyeti temsiliye. Yani bir anlamda böylece İstanbul hükümetinin dışında artık Anadolu'da yeni bir hükümetin artık kuruluşu söz konusu olacak. Bu arada Sivas'ta işte Mustafa Kemal Paşa'nın İrade-i Milli adı verilen bir gazete çıkarttığını biz göreceğiz. Ve tabi bu arada tüm bu yaşanan gelişmeler İstanbul'da bir hükümet değişikliğine neden olacak. İşte 30 Eylül 1919 tarihinde damat Feyyid Paşa istifa edecek ve Padişah 6. Mehmet Vahdettin bu istifayı kabul edecek. Yeni hükümeti kurmakla Ali Rıza Paşa'yı görevlendirecek. Ve 4 Ekim 1919 tarihinde Ali Rıza Paşa hükümeti kuracak. Ve bu olay aslında milliyetçilerin yani Kemalistlerin İstanbul karşısında kazandıkları ilk büyük başarı olarak pek çok kaynakta yer almakta. Ali Rıza Paşa aslında vatanseverlik duygusundan yoksun olmayan bir general ve işte Mustafa Kemal ile telgraflaşma başlayacak, haberleşme başlayacak ve sonuçta iki lider işte bir yerde buluşup görüşmek için anlaşacaklar ama son anda Ali Rıza Paşa bu görüşmeye katılmayacak. Görüşme Amasya'da gerçekleşecek ama Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı görevlendirecek Ali Rıza Paşa ve sonuçta işte 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında Mustafa Kemal Paşa'nın yanında Rauf Bey var, Bekir Sami Bey var ve bu arada Salih Paşa geldi İstanbul hükümetini temsilen Amasya'ya ve sonuçta işte iki gün süren bu görüşmelerin sonunda 6 maddeden oluşan Amasya görüşmelerine imza atacak görüşmeye katılan liderler. Tabii bu önemli. Yani bu maddelerine baktığımız zaman İstanbul hükümeti daha önce Mustafa Kemal'in başlattığı ulusal mücadeleyi yok sayıyordu. Tanımıyordu ama şimdi bu Amasya görüşmelerine Salih Paşa'nın imza atması demek bir anlamda onun varlığını, Anadolu'nun varlığını İstanbul'un kabul etmesi demek şeklinde yorumlamak mümkün. Tabii bu arada Amasya'da varılan anlaşmayla İstanbul hükümeti temsiliyetini resmen tanımış oluyor ve tabii Salih Paşa genelgenin imzalamasına 3 ay sonra milli iradeyi kabul edecek ve dolayısıyla Mustafa Kemal Amasya'da bütün ülkeye ve dünyaya bir anlamda gücünü gösterecek. Artık İstanbul Anadolu'yu değil, Anadolu İstanbul'u artık yönlendirmeye başlayacak. Bu arada artık yine Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa ve Sivas'ta çünkü Sivas'ta fazla kalamaz. Yani o Anadolu'nun içlerine gitmek istiyor. Anadolu'nun işgale uğramayan bir yerine gitmek istiyor ki orada yeni Türk devletinin temeller atmak istiyor. Tabii bunun için Sivas'ta son bir toplantının daha biz yapıldığını göreceğiz. 16 Kasım'da başlayacak bu toplantı. 29 Kasım 1919'a kadar devam edecek. 2 hafta devam edecek ve sonuçta bu toplantı Cumhuriyet tarihlerimize Sivas Komutanlar Toplantısı olarak geçecek ve bu toplantıda özellikle yeni merkezin neresi olacağı, yani aslında yeni merkezin Ankara olacağı bu toplantıda kararlaştırılacak. Ve işte Mustafa Kemal Paşa biraz sonra işte yeni merkeze doğru, yani Ankara'ya doğru işte 18 Aralık 1919 tarihinde harekete geçecek. Yaklaşık 9 gün süren zor bir yolculuktan sonra ki 18 Aralık'ta başladığını söyledim. Sivas'tan Kayseri üzerinden 27 Aralık 1919 tarihinde Cumartesi günü Mustafa Kemal Paşa, Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlar Ankara'ya gelecekler. Ve dikmen sırtlarında binlerce halk ve seymenler tarafından karşılanacak Mustafa Kemal ve kendisi için ayrılan Ziraat Mektebi binasına yerleşecek. Ki sizin de radyonuzun içinde bulunduğu Ziraat Mektebi biliyorsunuz 1919'dan yani 27 Aralık 1919'dan yaklaşık Nisan 1920'ye kadar Mustafa Kemal'e ev sahipliği yapacak. Tabii Mustafa Kemal Paşa bu tarihi binada, bugün Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü binası olarak kullanılan bu tarihi binada yaklaşık 118 gün kalacak ve orada yatacak ve tüm çalışmalarını, halkla, milletle tüm yazışmalarını Mustafa Kemal Paşa bu tarihi binadan yürütecek. Bu tarihi binada 10 Ocak 1920 tarihinde Hakimiyeti Milli adı verilen bir gazetenin çıkması gerçekleşecek ve aynı zamanda yine o binada, o tarihi binada 6 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın emir ve direktifleriyle Anadolu Ajansı'nın kuruluşu gerçekleşecek. Anadolu Ajansı'nın temelleri atılacak. Tabii yine o binada, o tarihi binada 1920 yılı başlarında Mustafa Kemal Paşa biraz sonra İstanbul, Osmanlı İstanbul'da son Osmanlı ve Ruslan Meclisi'nin kabul edeceği Misak-ı Milli'nin müsveddesini hazırlayacak Mustafa Kemal Paşa. Tabii bu arada Ankara pek çok sıkıntılı günler yaşanıyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa hem maddi hem manevi pek çok sıkıntıyla Ankara'ya ilk geldiği günler Ankara'da karşılaşacak ama biraz sonra işte bu sıkıntısını Ankara halkı canı gönülden temsiliyet üyelerine ve Mustafa Kemal'e bağlılıklarını bildirerek ortadan kaldıracaklar. Maddi manevi her türlü yardımı Ankara halkı Mustafa Kemal ve arkadaşlarına yapacaklar ve biraz sonra işte özellikle 12 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı ve Ruslan Meclisi İstanbul'da toplanacak ve işte Mustafa Kemal'in Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü binasında kaleme aldığı, yani Ziraat Mektebi binasında kaleme aldığı 6 maddelik müsveddeyi, Misak-ı Milli müsveddesini son Osmanlı ve Ruslan Meclisi gündemine alınacak ve 28 Ocak 1920'de kabul edilecek. Yani Misak-ı Milli'nin kabulü son derece önemli. özellikle ulusal andımızın kabulü gerçekten son derece önemli, büyük bir başarı. Tabii bu misak-ı millinin kabul edilmesi tabii ki İtilaf Devletleri'ni rahatsız edecek ve İtilaf Devletleri artık bu tarihten sonra özellikle gerek İstanbul üzerine gerek Ankara üzerine baskılarını her geçen gün arttıracak ve daha önce 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'u fiilen işgal etmişlerdi İtilaf Devletleri. Şimdi tarihler 16 Mart 1920'yi gösterirken İstanbul'u bu sefer İtilaf Devletleri resmen işgal edecekler. Ve bu işgal sırasında sabahın erken saatlerinde özellikle askeri kışlalar basılacak ve uyumakta olan Mehmetçik şehit edilecek. Ve tabii bu arada parlamento basılacak, Osmanlı parlamentosu basılacak. Pek çok milletvekili tutuklanacak. Tutuklanan milletvekilleri Malta'ya sürgüne gönderilecek. Yani böyle bir kaos ortamı söz konusu olacak 16 Mart 1920'de İstanbul'da. Peki bu arada arkasından sonraki gelişmelere baktığımız zaman tabii halkı sükunete çağıran, işgalin geçici olduğunu duyuran İstanbul hükümeti ise bu işgale sessiz kalacak. Ve tabii arkasından Mebusan Meclisi'nin basılması, mebusların çoğunun tutuklanması ve kaçması üzerine bu kurumun varlığı artık sona erecek ve 11 Nisan 1920 tarihinde padişahça hukuksal olarak dağıtılacak. Böylece Osmanlı parlamentosu 11 Nisan 1920'de tarihe karışmış olacak. Bu arada tabii 11 Nisan'ın bir başka önemli yanı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını vatan haini ilan eden, ölüme mahkum eden Dürüzade Abdullah Efendi'ye Şeyhülislam'a hazırlatılan bir fetva da son derece önemli. Fetva Anadolu'ya yayınlanacak ve tabii özellikle bu fetva kafaları karıştıracak. Ve bu fetva Anadolu'da pek çok isyanın çıkmasına neden olacak. Ve arkasından artık Ankara elini çok çabuk tutması gerekiyor. Ve bir an önce işte meclisin bir an önce yeni Türk Devleti'nin temellerini atması, meclisi açmak, yeni Türk Devleti'nin temellerini atmak gerekiyor. Ve bunun için işte hazırlıklar başlayacak. Bu arada İstanbul'dan kaçıp Ankara'ya gelenler oldu. Pek çok milletvekili, ayakta kalan, tutuklanmayan milletvekilleri artık İstanbul'da kalmadılar. Bir yolunu bulup Ankara'ya gelmeye başladılar. İşte bu arada Mustafa Kemal Paşa'nın meclisin açılması için emirleri söz konusu ve işte o hazırlıkların hemen arkasından tarihler 23 Nisan 1920'yi gösterirken işte ulustaki o eski İttihat ve Terakki lokali olarak kullanılan tarihi binada 23 Nisan 1920'de olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclis sıfatıyla Ankara'da yeni Türk Devleti'nin temelleri atılmış olacak. Tabii bu önemli. Bu Büyük Millet Meclisi ki biraz sonra Türkiye adını alacak isminin başında başkanlığına Mustafa Kemal Paşa seçilecek ve tabii meclisin ilk toplantısını en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Milletvekili Şerif Bey yapacak. Ve arkasından tabii Ulusal Bank Savaşı'nı kurulan bu meclis yürütecek ve meclisin açılışında ise şu karar alınacak. Mecliste toplanan ulusal iradeyi vatanın geleceğini egemen kılmak esas amaçtır. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. Böylece işte yeni kurulan Büyük Millet Meclisi ile dışa ve Osmanlı düzenine karşı mücadeleyi yönetecek yepyeni ulusal bir devletin kurulması gerçekleşecektir. Tabii bundan sonraki süreçte işte hükümetin kurulması var. 3 Mayıs 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetinin kurulması var. O hükümetin işte biraz sonra dağınık halde bulunan Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya dönüştürmesi var ve düzenli ordunun da biraz sonra işte savaşları başlatması var. Bu esnada İstanbul hükümetinin biz boş durmadığını görüyoruz. Özellikle İstanbul hükümeti İtilaf Devletleri ile anlaşacak ve 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı tarihinin en kara lekesi olan Ser Barış Antlaşması imzalayacak. 13 bölüm 433 maddeden oluşacak bu Ser Barış Antlaşması. Yani Türkiye yaşama hakkı tanımayan ve Türk'ü tarih sahnesine silmek isteyen bir anlaşma Ser Barış Antlaşması. Osmanlı tarihinin en kara lekesi olarak bilinir. Tabi bu antlaşmaya sevre Ankara'nın tepkisi çok sert olacak. Mustafa Kemal Paşa'mızın tepkisi çok sert olacak ve biraz sonra Ankara özellikle 19 Ağustos 1920 tarihinde çıkarttığı bir emirle bu antlaşma imzalayan tüm Osmanlı devlet adamlarını vatan haini ilan edecek. Peki arkasından ne yapacak? Ankara elini çok çabuk tutması gerekiyor. İşte Ankara savaşları başlatacak. Ve doğuda işte Ermenilere karşı mücadeleniz var. 1920 sonlarında ve Gümrü Anlaşması'nın imzalanması var. 2-3 Aralık 1920 Gümrü Anlaşması imzalanacak. Ve güneyde Ermeni ve Fransızlarla mücadelemiz var ve Adana, Urfa, Antep, Maraş illerimizde ve 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması'yla Fransızlar yenilgiye uğratılacak ve batıda ise bu arada Akdeniz bölgesindeki İtalyanlar sessiz sedasız bölgeyi boşaltacaklar, bölgeden çekilmek zorunda kalacaklar. Batı cephesine döndüğümüz zaman Batı cephesinde İngilizlerin desteklediği Yunanlarla mücadelemiz var. Ocak 1921 tarihinde 1. İnönü Meydan Muharebesi. Yine hemen arkasından Mart 1921 tarihinde 2. İnönü Meydan Muharebesi, Nisan 1921 tarihinde Aslıhanlar Dumlupınar Meydan Muharebeleri var. Bu üç savaşı kazanacağız Yunan'a karşı. Arkasından Yunan 10 Temmuz'da dördüncü kez saldıracak. 10 Temmuz'da başlayan ve 24 Temmuz 1921'e kadar devam eden Kütahya-Eskişehir Savaşları'nı kaybedeceğiz. Ve ordu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalacak. Ve bu arada tabii Ankara karışacak, meclis karışacak ve işte o karışıkla biraz sonra Mustafa Kemal Paşa son noktayı koyacak. 5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık Kanunu çıkarılacak ve bu kanun çerçevesinde meclis tüm yetkilerini 3 ay süreyle başkomutana devredecek ve biraz sonra 2 gün sonra bu kanundan 2 gün sonra 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalifi Milli Emirleri yayınlanacak ve bu emirlerle Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Anadolu insanını yardıma davet edecek. Yani Anadolu insanından nesi var nesi yok her şeyiyle yardımcı olmasını isteyecek bu emirlerle ve sonuçta bu arada Yunan 5. kez saldıracak. 23 Ağustos'ta başlayacak 5. Yunan taarruzu ve 13 Eylül 1921'e kadar devam eden 22 gün 22 gece devam eden o kanlı savaşın ki Sakarya Ovası'nda gerçekleşecek ve bu savaş Cumhuriyet tarihlerimize Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek ve bu savaşı kazanacağız. Tabi bu savaş çok kanlı olacak dedim ve daha çok Ankara yakınlarında gerçekleşecek. Örneğin işte Polatlı, Haymana egzeninde o çizgide gerçekleşecek. Örneğin o Çaldağ, Türbetepe, Mangal Dağı 3 kez Yunan eline geçecek ve 3 kez tekrar Yunan eline alacağız. Ve işte orada Mustafa Kemal Paşa'nın güzel bir sözü var. İşte o bölge Yunan kontrolüne geçti ve Mehmetçik Haymana'ya doğru geri çekilmeye başladı ve işte o geri çekilen Mehmetçik'e karşı Mustafa Kemal Paşa'nın tarihi bir direktifi söz konusu. İşte hatta müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz diyecek başkomutan ve işte bu direktifler sonucunda 13 Eylül 1921 tarihinde büyük bir zafere daha imza atacağız. Ve arkasından tabii hemen taarruz sırası bizde ama hemen taarruz yapılmayacak. Çünkü ordunun pek çok eksiği var. Yaklaşık işte 11-11,5 ay hazırlık evresi var ve tarihler 26 Ağustos 1922'yi gösterirken Türk ordusu Batı cephesinde ilk taarruzunu gerçekleştirecek ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın komutasında gerçekleşen bu taarruz sonucu işte 30 Ağustos 1922 tarihinde Yunan'a son öldürücü darbe indirilecek ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonrası işte yine Başkomutan 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan sabaha karşı ordulara ikinci bir tarihi emir daha verecek. İşte ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. İşte bu emir çerçevesinde süvari birliklerimiz, atlı birliklerimiz geri çekilmekte olan düşmanı takip etmeye başlayacak ve takip harekatı 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'de son verecek. Yani 9 Eylül 1922 tarihi İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş tarihidir ve rotayı Marmara'ya çevireceğiz. 11 Eylül 1922 tarihinde Bursa'yı düşman işgalinden kurtaracağız. Şimdi Marmara, İstanbul ve çevresinde İngilizler var ve İngilizlerle ikinci bir savaş söz konusu ama İngilizler o savaşı yalnız kaldılar. Tüm dostları terk etti ve ekonomisi hiç iyi değil diğer devletlerde olduğu gibi ve sonuçta İngilizler o savaşı, ikinci bir savaşı göze alamayacak. Ateşkes sisteminde bulunacak ve 4 general İngiliz, Fransız, İtalyan ve İsmet İnönü Bursa ilimizin Mudan ilçesinde masaya oturacak ve 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı imzalayacaklar. İşte Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın silahlı eylem aşaması son verecek. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla ile birlikte başlattığı ulusal bağımsızlık savaşının silahlı eylem aşaması demek ki Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sona ermiş. Ben bu anlamlı günde bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Özellikle bu anlamlı günde tüm dinleyicilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Yine konuşmamın başında ifade ettiğim üzere bu anlamlı günde bu bayramı bizlere armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ve bu vatan toprakları için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyor ve saygılar sunuyorum.
1: Sevgili hocam, çok önemli bilgiler aktardınız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konu programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün programımızda Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necdet Aysal'la birlikteydik. Necdet Aysal'la Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve Türk İstiklal Savaşı'nı konuştuk. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, uzman konuğumuz Doçent Doktor Necdet Aysal, yayın ve yapım ekibi ile birlikte sevgi ve saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.
2: Bir konuk, bir konuk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz ve Tiyanamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 19 Mayıs en zorlu günlerde dahi umudu elden bırakmayan bir iradenin istiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adıdır. Bugün o ruhu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmeyi sürdürmesini temenni ediyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun mesajına yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a ilk adım attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir ziyaretinde gençler ve sporcular da yer alırken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Anıtkabir özel defterine 19 Mayıs'ın anlam ve önemine ilişkin mesaj yazdı. Bakan Bak daha sonra Anıtkabir'e gelen öğrenciler ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. İstanbul'da 5-7 Haziran'da düzenlenecek sıfır atık formuna 183 ülke akredite olurken 5000'den fazla üst düzey delegenin katılması bekleniyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrik otomobil sayısı Nisan ayı itibariyle geçen yılın aynı yıla göre %84,7 artarak 423.793'e yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını belirterek kimseye karşı ittifak kurmuyoruz, aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda saldırısına rağmen bazı tekneler yoluna devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını ertelemesi ve Rus petrolü alımlarına sağlanan yaptırım muafiyetinin uzatılmasıyla %1,6 azalarak 110,33 dolara geriledi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şehrine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.772'ye ulaştı. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonundaki 34 maçta 59 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son 4 sezon içinde en fazla puan aldığı sezonu geride bıraktı. Beşiktaş'ta karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah beyazlılardaki ikinci dönemi sona erdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Savaştepe-Balıkesir yolunun 20 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Atatürk diyor ki, bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümü, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Adana Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İç Ege, Doğu Akdeniz bölümü, Balıkesir ile Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Edirne ve Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

Atatürk diyor ki, her boy ölçüşmede arkalarında Türk milletinin bulunduğu ve millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Hamza Mızrak'tan alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Isparta Deregün Köyü'nden derlediği bu türküyü Saniye Can'ın sesinden dinleyeceğiz. Bahçelerde üzerlik, sende mi var güzeli?

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Hüseyin Turan'dan dinleyeceğimiz bir türkü alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü Ali Canlı, Yalçın Özsoy'dan repertuara kazandırmış. Ardıştandır kuyuların kovası, suya koy vermiyor kızın anası. Ne ettim de aldandım, Allah'ından bulası. Dolandım dağları, kar bulamadım, halime

Dinlenen programımızda Zara'dan dinleyeceğimiz bir türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü Ali Canlı, Yalçın Özsoy'dan derlemiş. Ay doğar aşmak ister, ay yanak yaşmak ister, şu benim deli gönlüm, yâre kavuşmak ister.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Nuri Esentürk'ten dinleyeceğiniz Isparta Barla'dan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Yalçın Özsoy repertuara kazandırmış. Alıverin tabancamı doldurem, doldurem de düşmanları öldürem.

Türkülerin Dilinden programımızda Sibel Güzel'den dinleyeceğimiz bir türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü TRT Ankara Radyosu Hüseyin Karatürk'ten derlemiş. Bu kavak meşe kavak, dalların döşe kavak, yer dibinde uyumuş, sen binler yaşa kavak.

Hayatta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Şahin Gültekin'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, İkbal İnal'dan repertuara kazandırmış. Batıcanı doğradım, doğradım da vurmadım. Çok serbest gezer iken iftiraya uğradım.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Olcay Köker'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ankara Devlet Konservatuvarı Halit Güler'den derlemiş. Birini de yavrum birini, öldüm sürünü sürünü, takıver zillerin birini, oyna.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Osman Türen'den bir Isparta Yalbaş türküsü dinleyeceğiz. Bu türküyü Ali Canlı, Hava Canlı'dan repertuara kazandırmış. Ben havada uçarıdım, alaydan tuttun beni. Ben bahamı bilir idim, bir kula sattın beni.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Özgür Eren'den dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Nazife İzzet'ten repertuara kazandırmış. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze, kızına meyil verdim, darılma hanım teyze. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertuğ Karaslan. Bir başka türkü seninle görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, periyot boyunca doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de ise güney ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, ilk saatlerde batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda 3 ila 5, Kaş Finiki arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısındaysa kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 19 Mayıs en zorlu günlerde dahi umudu elden bırakmayan bir iradenin istiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adıdır. Bugün o ruhu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmeyi sürdürmesini temenni ediyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun mesajına yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a ilk adım attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir ziyaretinde gençler ve sporcular da yer alırken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anıtkabir özel defterine 19 Mayıs'ın anlam ve önemine ilişkin mesaj yazdı. Bakan Bak daha sonra Anıtkabir'e gelen öğrenciler ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. İstanbul'da 5-7 Haziran'da düzenlenecek sıfır atık formuna 183 ülke akredite olurken 5000'den fazla üst düzey delegenin katılması bekleniyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Nisan ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre %84,7 artarak 423.793'e yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın Rus-Çin stratejik ittifakının küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynadığını belirterek, "Kimseye karşı ittifak kurmuyoruz, aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz," dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda saldırısına rağmen bazı tekneler yoluna devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını ertelemesi ve Rus petrolü alımlarına sağlanan yaptırım muafiyetinin uzatılmasıyla %1,6 azalarak 110,33 dolara geriledi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şehrine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.772'ye ulaştı. Ve son olarak spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonundaki 34 maçta 59 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son 4 sezon içinde en fazla puan aldığı sezonu geride bıraktı. Beşiktaş'ta karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlılardaki ikinci dönemi sona erdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Savaştepe-Balıkesir yolunun 20 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Selam Türkiye. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. 19 Mayıs özel programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Frekanslarınızı neşeye, coşkuya ve gurura ayarlayın. Çünkü bugün 19 Mayıs. Evet, doğru duydunuz. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Gençliğin bayramı, enerjinin zirvesi, umudun adı. Bir düşünün, 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkıyor ve bir milletin kaderi değişiyor. Bugün bizim kutladığımız şey sadece bir tarih değil, bir başlangıç. Ve en güzel kısmı, bu bayram size armağan edildi sevgili gençler. Hadi bakalım, size bir soru. 19 Mayıs sizin için ne ifade ediyor? Cevaplarınızı bize mesaj olarak iletin. En yaratıcı cevapları yayında paylaşacağız. Hemen mail adresimizi ve telefon numaramızı hatırlatalım sizlere. Mail adresimiz radio@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Cevaplarınızı bekliyoruz.

0: geldik geri. Ve mesajlar gelmeye başladı bile. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Genç olmak sadece yaşla ilgili değil. Üretmek, sorgulamak, hayal etmek ve vazgeçmemekle ilgili. Bir dinleyicimiz demiş ki, 19 Mayıs benim için yeniden başlama cesareti. İşte tam da bu. Sevgili gençler, teknoloji sizin elinizde. Dünya sizin önünüzde. Ama en önemlisi, gelecek sizin sorumluluğunuzda. Unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras özgür düşünce ve bağımsızlıktır.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi sizleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik baş ve spor bayramına ilişkin mesajını yayınlıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramına ilişkin mesajını paylaşıyoruz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını, saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramına ilişkin mesajını aktardık.
0: Evet sevgili dinleyenler, bugün coşkuyla kutladık, gururla andık. 19 Mayıs ruhu her zaman bizimle olsun. Bayramımız kutlu olsun. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka programda yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. 19 Mayıs

0: gençlik ve spor bayramına ilişkin mesajını yayınlıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 16-8 derece, Atina sağanak yağışlı 27-18, Belgrad parçalı bulutlu 20-11, Berlin sağanak yağışlı 19-8, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 18-7, Kopenhag parçalı bulutlu 13-6, Londra sağanak yağışlı 19-10, Moskova parçalı bulutlu 30-17, Paris sağanak yağışlı 16-9, Priştine sağanak yağışlı 21-8, Roma sağanak yağışlı 21-12, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 18-6, Sofya parçalı bulutlu 20-9, Tiran az bulutlu 21-12, Varşova parçalı bulutlu 24-14, Viyana sağanak yağışlı 20-8, Zürih sağanak yağışlı 17-6 derece, Amman az bulutlu 28-19, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 28-20, Nur Sultan gök gürültülü sağanak yağışlı 24-7, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 24-15, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 28-19, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 25-15, Kuveyt az bulutlu ve açık 37-28, Medine az bulutlu ve açık 43-30, Mekke az bulutlu ve açık 46-30, Riyad az bulutlu ve açık 43-28, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 25-14, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 28-18, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-12, Tokyo parçalı bulutlu 20-18 derece, Cezayir parçalı bulutlu 26-12, Kahire az bulutlu ve açık 37-23, Melbourne hafif sağanak yağışlı 18-12, Montreal az bulutlu 20-10, New York parçalı bulutlu 30-18, Sydney çok bulutlu 19-14, Washington parçalı bulutlu 31-17 derece, Chattanooga parçalı bulutlu 25-13, Frankfurt sağanak yağışlı 18-16, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 22-13, Köln sağanak yağışlı 17-6, Köstence parçalı bulutlu 22-13, Münih sağanak yağışlı 17-8, Podgorica sağanak yağışlı 23-10, Selanik parçalı bulutlu 23-13, Şumlu parçalı bulutlu 22-10, Taraglia parçalı bulutlu 24-13, Balkaneş parçalı bulutlu 25-14, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 29, Gazi Magosta parçalı bulutlu 28-15, Girne parçalı bulutlu 24-18, Lefkoşa parçalı bulutlu 25-14, Güzelyurt parçalı bulutlu 31-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Mesajını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını paylaşıyoruz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını aktardık.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

kaybeder. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş. Bürç'e adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Komagene uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Yunanca genler topluluğu anlamına gelen Komagene, ismiyle bağdaşırcasına Grek ve Pers uygarlıklarının inanç, kültür ve geleneklerinin bütünleştiği güçlü bir krallıktır. Toros dağlarındaki çeşitli yolların birleştiği noktada bulunan Antik Komagene Krallığı, Suriye'nin kuzeyi, Hatay, Pınarbaşı, Kuzey Toroslar ve doğuda Fırat Nehri'nin çevrelediği verimli topraklarda yer alır. Tarım ve hayvancılığa elverişli olması ve ekonomik değeri yüksek sedir ağacı ormanlarını barındıran Komagene topraklarının ilk çağlardan beri yerleşim alanı olarak kullanıldığı civardaki mağara ve arkeolojik buluntulardan anlaşılır. Antik dünyanın küçük ancak güçlü ülkesi Komagene, baba tarafı Pers krallarından krallar kralı olarak anılan Darius'a, anne tarafı Makedonya hükümdarı Büyük İskender'le akraba olan bir prensin oğlu Mitridates Kalinikos tarafından M.Ö. 109 yılında bağımsız bir krallık olarak kurulur. Farklı topluluklardan meydana gelen ayrı inanç ve kültürlere sahip Komageneliler arasındaki birliği sağlamak konusunda büyük başarı sağlayan Mitridates Kalinikos, tanrılarla olan bağını kuvvetlendirici ve böylece ulusu barış içerisinde yaşatacağı inancıyla ülkesinin çeşitli yerlerinde tapınaklar yaptırır. Romalılar Batı Anadolu'ya adımlarını atar atmaz Bitinya, Pisidya, Galatya ve Kapadokya gibi küçük Asya krallıklarını birer birer ele geçirmeye başlarlar. Pergamon'dan sonra M.Ö. 80 dolaylarında Bitinya ve Pisidya'yı egemenlikleri altına alır. Aynı sıralarda Partlar da Komagene sınırlarına ulaşır. Romalılar M.Ö. 70 yıllarında en büyük düşmanları Pontus Krallığı'nı devirir. Hemen arkasından da Pontus'un güçlü müttefiki olan Arm Krallığı'nı yıkar ve fetihlerini tamamlamak için süratle bölgedeki son bağımsız krallık olan Komagene'ye yönelir. Bu küçük ülkenin istilası başlangıçta hiç de zor görünmez. M.Ö. 69'da Komagene'nin başkenti Samsat kuşatılır. Ancak hiç umulmayan bir şey olur. Roma savaş makinesi durur. Romalı askerler daha önce hiç görmedikleri bir maddeyle bombalanır. Romalı tarihçi Plinius bu anı onun vurduğu asker silahıyla beraber yanıyordu diyerek tarif eder. Komagene dışında bilinmeyen bu gizli silahın sebep olduğu korku çok büyük olur. Samsat düşmez. Roma konsülü Lucullus'la Kral Antiochos özel bir görüşme için bir araya gelir. Toplantı sonunda Roma ordusu geri çekilir. Komagene için durum gerginliğini korumaya devam eder. Zira bir tarafta sömürgeci savaş tutkunu Romalılar, diğer tarafta güçlü Part ülkesi vardır. M.Ö. 64'te Romalılar istilalarına devam eder. Seleukos devletinden kalanlar Suriye vilayetine dahil edilir. Bu devirde Roma'nın Komagene Krallığı dışında Küçük Asya'da egemenliği altına almadığı devlet kalmaz.
Kommagene Seleukos devletinin yıkılışından küçük bir toprak parçasını ülkesine katarak yararlanır. Kommagene'nin stratejik konumu Roma'nın doğuya doğru genişlemesinde hayati önem taşır. Ya burası da istila edilecek ya da genişlemekten vazgeçilecektir. Antiochus, Partlarla ilişkisini güçlendirmesi gerektiğini düşünerek kızı Laodike'yi Part kralına eş olarak verir. Bu evlilikten Pakaros adında bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Babasının gözdesi ve tahtının tek varisidir. Bu arada Küçük Asya'da savaşlar devam etmektedir. Milattan önce 53 yılında Partlar Romalıları yenerek Suriye'yi fetheder. Bunu fırsat bilen Pontus krallığı Roma'ya baş kaldırır. Jül Sezar Küçük Asya'ya yürüyerek ayaklanmayı bastırır. Sezar'ın tarihe geçen "Geldim, gördüm, yendim" sözü bu zaferin ardından söylenir. Sezar'ın öldürülmesiyle Roma İmparatorluğu bölünür. Marcus Antonius doğu, Octavianus batıyı alır. Marcus Antonius meclisini sevgilisi Kleopatra da yanında olduğu halde Tarsus'ta kurar. Milattan önce 38'de Marcus Antonius Part ordusunu yener ve veliaht Prens Pakaros'u öldürür. Annesi Laodike ve Part kralı olan babası derin bir acıya düşer. Antiochus kızı ve damadının acısını paylaşır ve onlara yardım etmek ister. Antiochus savaştan kaçarak Kommagene'ye sığınanları himayesi altına alır ve onları Marcus Antonius'a teslim etmeyi reddeder. Savaş istemeyen Antiochus esirlere karşılık 25 bin ton gümüşe eşit olan 1000 talent teklif eder. Zenginliğiyle ünlü Kommagene'nin tüm altın ve gümüş varlığına göz koyan Marcus Antonius, sığınmacılara karşılık olarak Kommagene'nin tüm servetini ister. Antiochus'un bu teklifi kabul etmesi söz konusu olamaz. Marcus Antonius, küçücük bir krallıktan gelen bu cevabı büyük bir hakaret olarak görerek askerlerine derhal Kommagene'yi kuşatmaları emrini verir. Kendisi Tarsus'ta meclisinin başında kalarak ordusundan gelecek iyi haberleri beklemeyi tercih eder. Ancak beklenenin aksine Samsat kuşatması istenildiği gibi gitmez. Bunun üzerine gücünü arttırmak isteyen Marcus Antonius, Tarsus'taki keyifli yaşantısını bırakıp yanında Judea kralı Herod da olduğu halde ordusunun başına geçer. Zaferin yakın olduğuna emindir. Samsat kuşatması boyunca Kommagene askerleri Kommagene'yi çevreleyen alanlarda yoğunlaşmayı sürdürür. Eli silah tutan her Kommageneli krallarının çağrısına sadakat gösterir. Yeterli sayıya ulaştıklarında Roma ordusunun malzeme kollarına saldırırlar. Kısa bir süre sonra Roma ordusu malzeme sıkıntısı çekmeye başlar. Bunun üzerine Marcus Antonius durumun düzeltilmesi için bölgeye kendi süvarilerini gönderir. Kommagene konseyinin beklediği hamlede tam budur. Ordunun göz bebeği, ağır zırhlı seçkin Kommagene süvarileri devreye girerek kendilerini adeta yenilmez kılan siyah çelikten zırhlarını kuşanırlar. Sayıları birkaç yüz kadardır. Ancak saldırılarına hiçbir düşman dayanamaz. Kommagene atlıları sabah sesinde Roma süvarilerini bekler. Aniden yürek titreten bir trompet sesi sisi yırtar. Bu işaretle Kommagene süvarileri harekete geçer. Şaşkınlık içindeki Roma ordusu için artık çok geçtir. İlk saldırıya karşı koyabilmek için Roma süvarileri saflarına çekilir. Trompet sesleri ikinci kez duyulduğunda Kommageneli süvariler koşuya geçer. Ağır zırhlı atlılar hafif kuşanlı Roma süvarilerinin üzerine saldırır. Soğukkanlı ve yüksek disiplinli Roma süvarileri çabucak toparlanır ve sayıca üstünlüklerine de güvenerek bu küçük çelik gücü çember için almaya çalışır. Kommagene süvarilerinin iki yanından bir kartalın kanatlarını andırırcasına çıkıveren okçu birliği Roma süvarilerine ok yağdırmaya başlar. Hafif kuşanlı süvariler çelik ok yağmuru altında çaresizdir. Pek çoğu yaralanmıştır. Ağır zırhlı Kommagene atlıları Romalıları okçuların önüne doğru sürer. Okçular müthiş bir hızla ok yağdırmaya devam eder. Romalılar
önce akıllarını, sonra da hayatlarını kaybeder. Günün sonunda Marcus Antonius süvari birliğini yitirir. Bir yanda Samsat surları, diğer yanda Kommagene süvarileri olmak üzere Romalılar artık kuşatan değil, kuşatılmış olandır. Böylece Marcus Antonius Samsat kuşatmasından vazgeçmek zorunda kalır. Ortağı Herod savaşın sonunu beklemeden krallığı Judea'ya döner. Marcus Antonius çaresiz geri çekilir. Antiochos durumu yumuşatmak için Marcus Antonius'a 300 talens verir. Sadakatsizlikten nefret eden Antiochos verdiği para karşılığında Marcus Antonius'tan kendisine bir vatan hainini teslim etmesini şart koyar. Bu olaylardan kısa bir süre sonra ölen Antiochos, Nemrut Tapınağı'na tahminen babasının yanına gömülür. Antiochos'tan sonra tahta oğlu 2. Mitridates geçer. Kommagene Roma İmparatorluğu'na denk değildir artık. Mitridates'in yönetimindeki Kommagene, Suriye'nin önce ordusu, sonra da eyaleti haline gelir. Romalılara karşı verilen savaşta oğlunu kaybeden Part kralının acısı o kadar derindir ki kendi arzusuyla tahtından feragat eder. Veliaht prensin dedesi Antiochos'un Kommagene'yi riske atarak krallığına sığınan Part askerlerini koruması da babanın üzüntüsünü hafifletmemiştir. Part kralının yerine oğullarından biri geçer. Bu acımasız bir hükümdardır ve tahtını tehlikeye atacağına inandığı Laodike ve onun çocukları dahil kimseyi öldürtmekten kaçınmaz. İkinci Mitridates kız kardeşini Kommagene topraklarındaki kara kuş mezar tepesine gömer. Laodike'nin kabrini üzerinde Yunanca Ao, yani tüm kadınların en güzeliydi yazan çok güzel bir taş yazıt koyar. Mitridates kara kuşu Kahtaçayı'nın kıyısında yaptırır. Annesi İsyas ve diğer bir kız kardeşi Antiochis ve onun kızı Aka da orada yatmaktadır. Mitridates yazlık malikanesinin terasından derin çaya inen baş döndürücü vadiyi ve kara kuşu seyreder. Böylelikle ölümlerinden sonra da sevdiklerinin yanında olduğunu hisseder. Kıskanç kardeş 2. Antiochos, 2. Mitridates'i tahttan indirmek ister. Bu nedenle Roma Senatosu 2. Antiochos'u ölüm cezasına çarptırır. M.Ö. 29'da Roma'da idam edilir. Kommagene son olarak kısa bir süre için Kral 4. Antiochos devrinde bağımsız kalır. 4. Antiochos M.S. 71'de Roma ordusuna yenilir. Kommagene'nin ağır zırhlı ünlü süvarileri ve muhteşem okçuları Cohortes Commagenorum adı altında Roma ordusuna dahil edilmek suretiyle küçük Kommagene ordusu lağvedilir. Gelecekte çıkabilecek isyanlara önlem olarak Kommagene krallığının yüceliğini hatırlatan binalar ve heykeller yerle bir edilir. Kutsal Nemrut Dağı'ndaki tapınak yıkılır. Kommagene devrinin kapanışıyla Nemrut sadece dağ rüzgarlarının ve yolunu kaybeden çobanların ziyaretleriyle irkileceği uzun uykusuna dalar.

0: Üçüncü Antiyohos, babası birinci Mitridates gibi Doğu ve Batı kültürlerini birleştirmeyi hayal eder. Bu hayaline ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapar. Nemrut Dağı'nın 2150 metre yükseklikteki zirvesinde yapımına başladığı görkemli kutsal alan ve mezar anıtı ne yazık ki ölümünden önce bitirilemez. Oğlu Kral 1. Antiyohos da çalışmalara devam etmez. Mezar anıtı yarım kalır. Kutsal alanın doğu ve batı yamaçlarında teraslar üzerinde yaptırdığı heykellerse Nemrut'un sert hava koşullarıyla boğuşarak yüzyıllarca ayakta kalmayı başarır. Antiyohos'un ölümünden sonra fikirleri de unutulur, yaratmayı düşündüğü din kendisiyle birlikte ölür. Ama yine de yaptırdığı heykellerle kendinden yüzyıllar boyu bahsettirmeye devam eder. Kommagene'de tanrılar ve krallar adına yaptırılmış heykeller dışında kraliyet mensubu kadınlar için yaptırılmış bir anıt mezar bulunur. Antiyohos bu kutsal alanı teraslar halinde tasarlamıştır. Kutsal kabul edilen teraslarda yer alan heykellerin sırası aynıdır. Bu tanrılardan her biri hem doğu hem batı tanrılarını temsil eder ve bu nedenle iki ayrı isimle anılır. Yüzleri doğuya ve batıya çevrili Pers ve Yunan tanrıları Kral Antiyohos'un bu iki kültürü birleştirme amacını da simgeler. Antiyohos yaptırdığı heykellerin arka yüzüne 200 satırdan oluşan vasiyetini yazdırır. Yazıtta kendinden sonra gelecek kralları tapınağı güzelleştirmeleri için görevlendirir. İbadet için gelenleri öldüğü gibi kötü niyetle gelenlere beddua eder.
1: Ata hükümdarlığımı devraldığım zaman dindarlığımın bir sonucu olarak tahtıma bağlı krallığı tüm tanrıların ortak yurdu yaptım. Zamanın akışı içinde her kim bu kanunu ve bize ibadeti korur ve sürdürürse benim hayır dualarımla anılacaktır. Tüm rahmetli atalar ve tanrılar ondan razı olsun. Her kim ki bu düzenin kutsal geçerliliğini bozar ya da zarar verir ya da gerçek anlamını değiştirmeye yeltenirse yalnız kendisi değil aynı zamanda tüm soyu sopu rahmetli atalarımın ve tüm tanrıların hışmına uğrasın.
0: Antiyohos, kutsal alanı ziyarete gelenlerin en iyi şekilde ağırlanmasını ister ve bu amaçla rahiplere en iyi şaraplarını sunmalarını emreder. Hatta törenlerin çok renkli geçmesi için müzisyenleri bile görevlendirir. Ama Antiyohos'un bütün bu titizliğine rağmen vasiyette yazılanlar yerine getirilmez. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu değil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Kommagene uygarlığını anlatmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Atatürk diyor ki, spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korunmak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
1: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda akşam saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazi'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'e açılan fakat Antalya açıklarında arızalanan küresel Sumut filosuna ait Family isimli teknede mahsur kalan 27 aktivistin bölgeye sevk edilen sahil güvenlik unsurlarınca kurtarılarak güvenli şekilde Adrasan koyuna intikal ettirildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında sahil güvenlik ekipleri tarafından tekneye yapılan yardım anlarına ilişkin görüntülere de yer verdi. Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Barajı Gölü'nde doluluk oranı son dönemdeki yoğun yağışlarla %98,5'e ulaştı. Yağışların devam etmesi ve nehrin taşma riskine karşı ekipler tarafından Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri etrafında set oluşturma ve bent oluşturma çalışmaları başlatıldı. İlçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini tahliye etmeleri için de belediye hoparlörlerinden anons yapıldı. Uyarıların ardından bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerini tahliye etmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde yürütülen Orman Benim kampanyası kapsamında orman yangını riskini artıran cam şişe, plastik, kağıt, metal ve benzeri atıklar toplandı. Vatandaşlar, öğrenciler, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler bir araya gelerek ormanlık alanlarda, yol kenarlarında, yerleşim yerleri çevresinde ve orman bitişiğindeki alanlarda çevre temizliği yaptı. Yangına sebebiyet verebilecek tonlarca atık toplanarak geri dönüşüme hız kazandırılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yer alan 12 belde için saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordu sözcüsü Avahay Adrai sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 12 beldeyi hedef alacağını duyurdu ve bu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi. Ve spor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Parmos Bandırma Bordo Basketbol Kulübü ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği playoff final serisi bugün başlıyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 19'da başlayacak. Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası Parmos Bordo'nun ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise Gaziantep Futbol Kulübü'nün sahasında yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar-Uşak-Devlet yolunun Afyonkarahisar-Otogar kavşağında devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Savaştepe-Balıkesir yolunun 20 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Atatürk diyor ki: "Gençler, geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitimle, bilgiyle insanlıktaki üstünlüğün, yurt sevgisinin ve düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız."
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını paylaşıyoruz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını aktardık.

Selam Türkiye. Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 19 Mayıs özel programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Frekanslarınızı neşeye, coşkuya ve gurura ayarlayın. Çünkü bugün 19 Mayıs. Evet, doğru duydunuz. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Gençliğin bayramı, enerjinin zirvesi, umudun adı. Bir düşünün, 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkıyor ve bir milletin kaderi değişiyor. Bugün bizim kutladığımız şey sadece bir tarih değil, bir başlangıç. Ve en güzel kısmı, bu bayram size armağan edildi sevgili gençler. Hadi bakalım, size bir soru. 19 Mayıs sizin için ne ifade ediyor? Cevaplarınızı bize mesaj olarak iletin. En yaratıcı cevapları yayında paylaşacağız. Hemen mail adresimizi ve telefon numaramızı hatırlatalım sizlere. Mail adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Cevaplarınızı bekliyoruz.

geldik geri. Ve mesajlar gelmeye başladı bile. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Genç olmak sadece yaşla ilgili değil. Üretmek, sorgulamak, hayal etmek ve vazgeçmemekle ilgili. Bir dinleyicimiz demiş ki, 19 Mayıs benim için yeniden başlama cesareti. İşte tam da bu. Sevgili gençler, teknoloji sizin elinizde. Dünya sizin önünüzde. Ama en önemlisi, gelecek sizin sorumluluğunuzda. Unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras, özgür düşünce ve bağımsızlıktır. Şimdi sizleri hep birlikte eşlik edebileceğiniz o unutulmaz eserle baş başa bırakıyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, bugün coşkuyla kutladık, gururla andık. 19 Mayıs ruhu her zaman bizimle olsun. Bayramımız kutlu olsun. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka programda yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Balıkesir'le Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne ve Çanakkale hariç Marmara, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 19 Mayıs özel programıyla huzurlarınızdayız. Bugün çok özel bir gün. Takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Bir milletin kaderinin değiştiği, bağımsızlık ateşinin yakıldığı, umudun yeniden filizlendiği gün. 19 Mayıs 1919 yalnızca bir başlangıç değil, aynı zamanda gençliğe duyulan sonsuz güvenin simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözü bugün hala aynı heyecanla yankılanıyor. Biz de bugün stüdyomuzda geleceğe umutla bakan 3 genç konuğumuzu ağırlıyoruz. Üniversite eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda müzikle ilgileniyor, üretiyor ve sanatın diliyle duygularını ifade ediyorlar. Beste Aydoğmuş, Yiğit Kutlu ve Oytun Erol bugün program konuklarımız. Kendileriyle gençliği konuşacağız, hayalleri konuşacağız, müziği konuşacağız ve elbette 19 Mayıs ruhunu konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Öncelikle sizleri biraz tanıyalım isterseniz. Sevgili Beste, seninle başlayalım.
1: Merhabalar.
0: Merhaba.
1: Nasılsınız öncelikle?
0: Çok teşekkürler. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de çok iyiyiz. İyi ki geldik. İyi ki davet ettiniz bizi. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bizler de çok mutluyuz. Bugün stüdyoda bir arada olmaktan, bu üç güzel gençle bir arada olmaktan çok mutluyuz.
1: Ben Beste Aydoğmuş. 20 yaşındayım. 27 Mart 2006 doğumluyum. Çocukluğumdan beri, bebekliğimden beri hatta şarkı söylüyorum. İşte Beyoncé'lerden başlayıp böyle inanılmaz zor parçalardan girip şu an daha pop tarzında müzik yapıyorum. Bilkent Üniversitesi'nde 2. sınıf öğrencisiyim. Moleküler biyoloji ve genetik okuyorum. Spor yapıyorum, sanatla ilgileniyorum. Derslerime de çalışmayı ihmal etmiyorum tabii ki. Bu şekilde.
0: Sevgili Oytun, seni de biraz tanıyabilir miyiz?
3: Merhaba. Öncelikle ben de çok memnun oldum konuk olduğuma, programınıza. Ben Oytun Erol, 22 yaşındayım. Hacettepe Harita Mühendisliği'nde üniversite öğrencisiyim. Ben de müzikle küçüklükten beri bir uğraş duyuyorum. Gerek ki babam müzik öğretmeni olduğu için, gerek etrafta çok müzik aletleriyle, müzikle iç içe büyüdüğüm için.
0: Aileden gelen bir şey var yani, temelde var.
3: Evet. O şekilde.
0: Ne kadar güzel. Ve sevgili Yiğit, seni de biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. Ben Yiğit. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Başkent Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisiyim. Son sınıftayım. Aynı zamanda müzikle de ilgileniyorum.
0: Kaç yıldır müzik hayatında var? Hemen soruyu bu noktada sormak istiyorum.
2: Yani 10 yaşından beri gitarla uğraşıyorum.
0: Ondan sevgili sonra... Oytun biraz önce belirtti. Aileden gelen bir müzik var zaten. Sizde de öyle bir şey var mı?
2: Benim ailemde müzisyen yok. Yakın çevremde çok fazla arkadaşım müzikle uğraşıyordu. Ben de o çevrede büyüdüğüm için özellikle lise çağlarında gruplarımız vardı. Sürekli sahne alırdık. Sanırım oradan biraz...

0: Aslında müzik bazen insanın kendini anlattığı en samimi dil oluyor. Kimi zaman bir şarkıda umut var, kimi zaman mücadele, kimi zaman da gençliğin heyecanı, tam da bugün gibi. Bugünün gençleri olarak 19 Mayıs sizin için ne ifade ediyor desem? Sevgili Oytun, ne dersin?
1: İlk olarak 19 Mayıs denince önce bir geriye bakmamız gerekiyor, geçmişe bakmamız gerekiyor. Tabii millet olarak çok büyük bir önem arz ediyor. Sonuçta Kurtuluş Savaşımızın resmi olarak başlangıç tarihi, işte adamımızın Samsun'a çıkışıyla birlikte. Ve bu kadar önemli, anlamlı bir günün gençlere armağan edilmesi bence çok manalı. Hepimiz tabii onu gururla yaşatmaya çalışıyoruz. Genç Türk gençliği olarak.
0: Çok teşekkürler. Sevgili Yiğit, hemen burada sana dönmek istiyorum. Sizce genç olmak nasıl bir sorumluluk taşıyor? Genç olmak... Sorumluluğu üzerinizde hissediyor musunuz?
2: Tabii ki her zamanında genç olmuş insan gibi ben de hissediyorum bunu. Genç olmak çok fazla önümüzde yol olduğu için hangisine gideceğimizi seçememek konusunda zorluklarla karşı karşıya getirebiliyor insanı.
0: Kararsızlıklar mı yaşıyorsunuz?
2: Olabilecek bir sürü güzel şey var. Hangisi olabiliriz? Hangisi olmalıyız? Belirsizlikler, kararsızlıklar, hepsiyle karşılaşıyorum diyebilirim. Ama özellikle ülkemizde Atatürk gibi insanların yol göstericiliği sayesinde biraz daha fikirlerimiz net olabiliyor bazı konularda. Bence 19 Mayıs'ın önemlerinden birisi de bu. Umutsuz, kararsız kaldığımızda tekrar ayağa kalkabilmek
0: ve Atatürk gibi düşünebilmek değil mi?
2: Kesinlikle katılıyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, sevgili Beste. Mustafa Kemal Atatürk

0: Türkiye'nin gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet fikri sizde nasıl bir duygu oluşturuyor?
1: Öncelikle inanılmaz gurur veriyor. Yani hem 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda bir genç olarak atamızın bize emanet ettiği bu cumhuriyeti, bu memleketi temsil etmek, bir genç olarak temsil etmek, onun yolundan gitmek, onun kurallarını okumak, onun
0: yaşatabilmek
1: kesinlikle çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve cumhuriyet fikri ya hem kadınlara verilen seçme seçilme hakkı, hem oy vererek artık demokrasiyle yönetilme biçimi, yani Atatürk sayesinde bunların hepsi oldu ve biz bunların hepsini Atatürk'e borçluyuz. O yüzden aslında ben de birazcık da bir borçluluk, yani bir o his de var. Yani atam o kadar fazla şey yapmış ki artık, yani kendimi borçlu hissediyorum ona
0: o
1: karşı.
0: O zaman buradan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü minnet ve şükranla andığımızı tekrar dile getirelim. Bu soruyu hepinize yöneltmek istiyorum gençler. Bugünün gençleri sizce kendilerini yeterince ifade edebiliyor mu? Sesli düşünelim hadi. Ne dersiniz? Yeterince ifade edebiliyor mu?
2: Ya bana kalırsa hem edebiliyor hem edemiyor aynı anda. Ya şöyle, günümüzün teknolojileri büyük bir ortam sağladı düşüncelerimizi dile getirebilmemiz için ve kimi gençler çok iyi kullanıyor bu aracı, duygularını, düşüncelerini ifade etmekte, ürettiğini paylaşmakta vesaire. Ancak aynı zamanda bu araçların herkesin elinde olması aynı zamanda bir dezavantaj sonuçta.
0: Çünkü ben herkes bunu soracaktım Oytun. Tabii. Teknolojinin getirisi olduğu kadar götürüsü de oluyor, öyle değil mi?
2: Tabii.
0: Dezavantajlarını yaşayan bir nesil misiniz siz o zaman, anladığım kadarıyla?
2: Ya bu kadar tabii yaygınlaşınca her ne kadar çok avantajı da olsa, isterseniz dezavantajları da aynı şekilde büyümeye başlıyor ve daha görünür oluyor eskisine kıyasla.
0: Ne anlamda peki? Biraz bir örnek versek.
2: Ya örnek olarak
0: aklıma gelen ilk şey yapay zeka mesela.
2: Evet evet. Ya mesela yapay zeka, iyi, çok güzel bir örnek verdiniz. Son zamanlarda kimi sosyal medya mecralarında çok fazla yapay zeka ile üretilmiş içerikler görüyoruz. Yapay zekanın dışında herkesin elinin altında olması bu araçlar, iyi kullanan insanlar gibi kötü kullanan insanların da eline geçmesi anlamına geliyor.
0: Çok haklısın. Teşekkürler. Burada sohbetimize kısa bir ara verelim. Bir şarkı daha dinleyelim isterseniz. Şarkının adı,
2: sıradaki şarkımız Gel.
0: Gelsin bakalım o zaman. Hep birlikte dinleyelim.

0: Çok güzel. Keyifle dinledik. Umarım sizler de radyolarınız başında eşlik etmişsinizdir bu güzel şarkıya. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda 19 Mayıs özel yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Üniversite hayatı size en çok ne öğretti desem? Yiğit, ne dersin?
1: Yine sesi düşünüyorum o zaman.
0: Tabii ki.
1: Üniversite hayatı bana aslında hayatı öğretti her anlamda. Çünkü okuduğum bölüm dolayısıyla da sürekli orada bulunmam gerekiyordu. Orada arkadaşlarım oldu. İşim oradaydı. Hocalarım oradaydı, öğretmenlerim. Onun dışında evime gittiğimde de bir nebze üniversite hayatını taşımış oldum. Ve okuduğum bölüm dolayısıyla yine insanların hayatına dokunmam gerekti. Gerekecek.
0: Hayata atılabilmenizdeki ilk tecrübe diyebilir miyiz üniversite hayatı için?
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Beste, sen nasıl düşünüyorsun?
2: Üniversite bana genel olarak, üniversiteye her başlayan insan ya da üniversiteyi her bitiren insan bence hayata hazır olmuyor. Yani buradaki üniversite bana imkanları sonuna kadar kullanmayı ve sonuna kadar aslında zorlamayı, şansımı zorlamayı birazcık öğretti. Yani mesela atıyorum, hani bir sınavdan kötü aldım diyelim, kötü geçti sınavım. Tamam, hayat devam ediyor, devam et. Ya da ne bileyim, ya ben üniversitede insanların neyin neyle tanıştıracağını, işte o arkadaşınla tanışıyorsun, o seni başkasıyla tanıştırıyor, o sana işte onu
0: sosyallik
2: sağlıyor.
0: Yönünde.
2: Sadece arkadaş olarak değil de, yani üniversite bence insanlara, tabii ki kullanmayı bilene, imkanları kullanmayı bilene, inanılmaz bir fırsatlar silsilesi diyebilirim ben üniversite hakkında. Ama kullanmayı bilene, tekrar söylüyorum. Öyle yatarak ya da fırsatın kucağımıza düşmesini bekleyerek olacağını düşünmüyorum. Atılgan olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunları üniversite hayatında alışmazsak, bence üniversite hayatı bunun ilk adımı. Çünkü hadi lisedeyiz, ortaokuldayız, daha küçüğüz belki. Hani o zamanlar ailemizin daha sorumluluğu altındayız. Ama üniversitede artık 18 yaş, artık reşit bireyleriz, artık yetişkin bireyleriz. Bu yüzden birazcık böyle risk alarak ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve artık hani ay ayağım sıcak suya değmesin, ay o değmesin, bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve hayata da bu şekilde belki de birazcık daha atılacağımızı düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Beste. Teşekkür. Tabii sizleri sorularımla bunaltmayacağım. Biraz da şarkı dinleyelim diyorum. Ne dinleyelim?
1: Get Lucky.
0: Haydi gelsin o zaman.

0: Geldik geri. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda 19 Mayıs özel yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Bugün stüdyomuz çok güzel bir enerjiyle dolu. Gençlik heyecanı, müzik ve samimi sohbetler bizlerle. Az önce çok güzel bir eser dinledik. Öncelikle bunun için sizleri tebrik ediyoruz. Şimdi biraz da müzik yolculuğunuzdan konuşalım istiyorum. Ne dersiniz?
1: Harika.
2: Tabii ki.
0: Müzik sizin için ne ifade ediyor? Sevgili Oytun.
3: Müzik ya benim hayatımın diyeyim. Arkadaşlarım da tabii ki hepimizin hayatımızın vazgeçilmez parçası. Yani en ortasında olmasa bile en ortasında olan şeylerden biri diyebilirim. Yani üniversite okuyoruz hepimiz. Kendi mesleklerimiz var olacak diyeyim ya da. Hepimizin ailesi, arkadaşları vesaire var ve bunların yanında duran bir şey diyebilirim müzik.
0: Her daim olan.
3: Evet.
0: Kendinizi en iyi ifade ettiğiniz şekil mi?
3: Yani en iyi ifade ettiğiniz şekillerden bir tanesi tabii. Yani müzik, müzikle, yani müzisyen her şekilde.
0: Hayatın ritmi diyelim o zaman.
3: Evet, evet.
0: Hayatın ritmi. Sevgili Beste, sahneye çıktığınız ya da kayıt aldığınız zaman ne hissediyorsunuz? Ama daha önceden sormayı unuttum. Hiç sahne aldınız mı? Soruya böyle başlamam lazım herhalde.
1: Biz grupça henüz almadık. Ki grubumuz da burada az önce dinlediğiniz sevgili dinleyenler tam değildi. Bizim bir bateristimiz de var. Aynı zamanda bir gitaristimiz daha var. Sahnelerimiz başlayacak umuyoruz ki yazın, değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
1: Evet. Stüdyoda şu an bir repertuar oluşturuyoruz. Yaklaşık işte 2 saatlik bir repertuar. Onun üzerine çalışıyoruz ama ben şahsen önceden sahne aldım. Şan eğitimi de aldım ve alıyorum. Ben ilkokuldan itibaren korolarla başladı benim şarkı söyleme, daha böyle sahne alma olaylarım. Daha sonra o koroda işte öğretmen fark ediyor. İşte senin sesin güzelmiş diyor. Sololarım oluyor yavaş yavaş. Daha sonra ortaokulda da aynı şekilde. Yine daha sola ağırlıklı. Lisede işte ufak tefek böyle 19 Mayıs'larda, işte 23 Nisan'larda vesaire. Oralarda da böyle sololarım oluyor. Öyle daha pop şarkılar söylüyorum. Daha sonra üniversiteye başladığımda da artık her üniversiteye başlayan müzik yapan insanların kurmak istediği o hayalimizdeki aslında müzik grubunu da kurmuş bulunuyoruz. Ve sahnelerimiz de güzel olacak inanıyorum arkadaşlar.
0: Kesinlikle ben de inanıyorum. Sevgili Oytun, sormuş muydum hatırlayamadım şu anda ama Beste çok küçük yaşlardan başladığını, müziğin içerisinde olduğunu söyledi. Senin ailede vardı, hatırladım evet. Şimdi. Sevgili Yiğit, senin müzik geçmişin?
2: Çok küçükken gitarla başladım ama sonradan aslında daha geniş bir dünya olduğunu fark ettim. Hem insanlarla müzik yapmaya başladık, hem kendi içimde daha fazla ifade edebileceğim enstrüman olduğunu keşfettim. Onlara da yöneldim. Şu anda hala özellikle Yalan Dünya adlı grubumuzla da devam etmekte.
0: Bu grup ne zaman oluştu?
1: Aralık 2025 olması gerekiyor.
0: Daha çok yenisiniz yani.
1: Evet, evet.
2: Ben sonradan girdim gruba biraz. Onlar daha önce kurulmuştu.
0: Çok güzel bir uyum var aranızda. Onu fark ettim. Gerçekten güzel bir uyum var. Ses uyumu olsun, sazların uyumu olsun. Güzel bir başlangıç olmuş. Çok çok uzun yıllar devam etsin diyorum ben.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki, kısa bir dönem olmuş ama unutamadığınız bir müzik anınız var mı?
1: Grupça mı yoksa bireysel?
0: Grup olarak tabii ki.
3: Dört mevsim.
1: Çok komik, bu komik. Anlatmak ister misin ben bunu?
3: Yok, sen anlat.
1: Şimdi bizim daha Yiğit burada değilken, grubumuzda değilken biz hep beraber prova alıyorduk ama hiçbir şekilde repertuarımız hazır değil. Daha sonra bizim diğer gitaristimiz Gökay var. Gökay kendisi harita mühendisliği mezunu. Ve şu an çalışıyor 25 yaşında. Bayağı direkt iş hayatının mezun artık. Oytun da harita mühendisliği stajı yaparken aynı şirkette tanışıyorlar. Bu şekilde tanışıyorlar. Neyse, Gökay dedi ki bir gün geldi provanın ortasında. Arkadaşlar dedi, harita mühendisliği odasının bir etkinliği varmış dedi. Oradan bize düğün şarkıları çalmamız isteniyor dedi. Biz de ne falan oldu, ne söyleyeceğiz biz? Arabesk mi yapıyoruz, ne söyleyeceğiz? Türk sanat mı, ne söyleyebiliriz falan olduk. Daha sonra işte ne söylemiştik ya? Ajda Pekkanlar, işte
3: Sezen Aksu
1: söyledik. Böyle birkaç bir şey söyledik ama yani sahnemiz yok daha, repertuarımız hazır değil. Bir anda böyle haftada 3 prova yaparak, stüdyo kiralayarak bir anda böyle herkesin, bir de şey yemekli bir davetti. Yani bildiğiniz düğün gibi bir yerdi yani. Böyle bir yerde böyle ilk sahnemiz de öyle olmuştu. Kaldığımız otelin, daha doğrusu o performansı yaptığımız otelin adı bir bestecinin adıydı. Ve biz de onun bir eseri olan Dört Mevsim adlı bir grup kurmuştuk. Grubumuzun adını Dört Mevsim koymuştuk. Şu an tabii ki değişti. Yalan Dünya oldu.
0: Çok güzel bir anıymış gerçekten. Evet. O günü de almış olduk bugün. Peki, sizi en çok etkileyen sanatçı ya da müzik türü hangisi? Sevgili Yiğit.
2: Beni özellikle bizim kültürümüzdeki eski sanatçılar çok etkiliyor. Mesela Cem Karaca, Barış Manço.
0: Anadolu Rock denilince akla gelen isimler değil mi?
2: Anadolu Rock, Erkin Koray.
0: Tabii.
2: Ben onlarla da büyümüş oldum. Benim dönemime çok denk gelmese de.
0: Çok teşekkürler Yiğit. O isimleri de burada anmış olduk.
2: Evet, onları da
0: mekanları cennet olsun.
2: Onlarla büyüdüm. Onlardan çok etkilendim. Ana dilimiz olduğu için onlarla bağ kurdum. Onların müziğini sevdim.
0: Çok teşekkürler. Gerçekten çok duygulandım Yiğit. Çok duygulandım şu an. Şimdi yine genç yorumcularımızdan güzel bir eser geliyor sevgili dinleyenler. Müziğin birleştirici gücünü hep birlikte hissediyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, 19 Mayıs aslında sadece geçmişi anmak değil, geleceğe umutla bakabilmek demek. Bugün burada ağırladığımız gençler de bunun en güzel örneklerinden biri. Üreten, hayal kuran, kendini geliştiren, sanatla yolunu çizen gençler. Ve belki de en önemlisi, umudunu kaybetmeyen gençler. Evet, gelecek ve umut derken, kendinizi 10 yıl sonra nasıl bir hayatın içinde görüyorsunuz?
1: Bence hiçbirimizin hayatından müzik çıkmaz. Yani kesinlikle belki beraber oluruz, belki beraber olmayız. Ama müziğin hayatımızdan çıkacağını hiç düşünmüyorum. Belki başka gruplarla oluruz, belki başka ülkelerde oluruz, belki başka insanlarla oluruz. Ama bence müzik belki de bir gün birleştirir bizi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Belki 10 sene sonra çok çok uzun bir süre bu.
2: Ya, müziğin tabii birleştirici gücü karşı konulamaz.
3: Bence de Beste çok güzel bir konuya değindi.
0: Kesinlikle.
3: Bazı şeyleri öngöremeyebiliriz ama müzik kesinlikle hepimizin hayatında olur diye düşünüyorum. Aynı şekilde bayramlarımızda.
0: Kesinlikle. Zaman zaman stüdyomuza gelip kayıt alan doktorlarımız var, hemşirelerimiz var. Bunları gördükçe neden onlardan birisi de sizler olmayasınız diye aklıma gelmiyor değil.
1: Kesinlikle, inşallah.
0: 10 yıl sonrayı beklememek lazım Beste.
1: Bence de kesin. Hem haftaya hemen başlayalım biz diğer kayıtları almaya isterseniz.
0: Biz her daim bekliyoruz sizleri.
1: Tamam.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu olarak her zaman burada ağırlamaktan, sizleri dinlemekten büyük mutluluk duyarız.
1: Bizler de müziğimizi paylaşmak uğruna bu verdiğiniz emeklere çok teşekkür ediyoruz ve bizler de buna gereken emeği de sarf edeceğimize inanıyoruz.
0: Çok sağ olun. Sevgili gençler, gençlerin en çok hangi konuda desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz? Sevgili Yiğit.
3: Gençlerimizin en çok eğitim konusunda ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ülkemizde. Özellikle atalarımızın bize miras bıraktığı bu bayramlar konusunda, bunların taşıdığı önemler, onların barındırdığı ilkeler ve ondan sonra tabii ki sanat, bilim gibi alanlarda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ki kendi yollarını çizebilsinler.
0: Çok teşekkürler. Peki, bugünün gençlerine bir mesaj vermek isteseniz ne söylerdiniz?
2: Vazgeçmeyin. Hayaliniz neyse vazgeçmeyin, sonuna kadar gidin. Bir kere düşerseniz bir defa kalkın. İki defa düşerseniz iki defa kalkın. Üç defa düşerseniz üç defa kalkın ama vazgeçmeyin.
0: Hayatınızda iyi ki vazgeçmemişim dediğiniz bir an oldu mu? Bu bölümü okumaktan iyi ki vazgeçmemişim. İyi ki doktor olmayı tercih etmişim. Vazgeçmemişim.
2: İyi ki üniversiteyi bırakmamışım. Çok çok geldi aklıma üniversiteyi bırakmak dedim. Ben nasıl hani hayatta kalacağım bu şekilde. Ancak bir şekilde devam ediyoruz. Ve sonunda bilmiyorum, anlamak şekilde çıkacağımı düşünüyorum.
0: İnşallah.
2: Çıkacağımızı düşünüyorum.
0: İnşallah. Tebrikler Oytun.
3: Benim iyi ki bırakmamışım dediğim şey...
0: Geleceğin doktoru olman. Doğru bir tahmin mi sevgili Yiğit?
3: Doğru bir tahmin. Çok zorlandığım anlar
0: çok
3: oldu.
0: Çok zorlu bir meslek diye düşünüyorum.
3: Ama sonradan bana her defasında neden seçtiğimi tekrar hatırlatan bir çaba oldu onu bırakmamak.
0: Tebrikler. Başarılar diliyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, bugün bir kez daha gördük ki gençlik yalnızca bir yaş değil, bir enerji, bir cesaret ve bir umut meselesi. Kurtuluş Savaşı ruhunu geleceğe taşıyacak olan yine gençler. Bugün bizlerle olan değerli konuklarımız Beste Aydoğmuş, Yiğit Kutlu ve Oytun Erol'a çok teşekkür ediyoruz. Samimiyetleri, müzikleri ve güzel sohbetleriyle programımıza renk kattılar. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, tüm milletimizin Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızla. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, müzikle, umutla ve gençliğin güzel enerjisiyle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz ve Tiyanamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazi'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'e açılan fakat Antalya açıklarında arızalanan küresel Sumut filosuna ait Femile isimli teknede mahsur kalan 27 aktivistin bölgeye sevk edilen sahil güvenlik unsurlarınca kurtarılarak güvenli şekilde Adrasan koyuna intikal ettirildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında sahil güvenlik ekipleri tarafından tekneye yapılan yardım anlarına ilişkin görüntülere de yer verdi. Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Barajı Gölü'nde doluluk oranı son dönemdeki yoğun yağışlarla %98,5'e ulaştı. Yağışların devam etmesi ve nehrin taşma riskine karşı ekipler tarafından Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri etrafında set oluşturma ve bent oluşturma çalışmaları başlatıldı. İlçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini tahliye etmeleri için de belediye hoparlörü anons yapıldı. Uyarıların ardından bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerini tahliye etmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde yürütülen Orman Benim kampanyası kapsamında orman yangını riskini artıran cam şişe, plastik, kağıt, metal ve benzeri atıklar toplandı. Vatandaşlar, öğrenciler, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler bir araya gelerek ormanlık alanlarda, yol kenarlarında, yerleşim yerleri çevresinde ve orman bitişiğindeki alanlarda çevre temizliği yaptı. Yangına sebebiyet verebilecek tonlarca atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yer alan 12 belde için saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordu sözcüsü Avahay Adrai sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 12 beldeyi hedef alacağını duyurdu ve bu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi. Ve spor, Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nde Parmos Bandırma Bordo Basketbol Kulübü ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği playoff final serisi bugün başlıyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 19'da başlayacak. Playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası Parmos Bordo'nun ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise Gaziantep Futbol Kulübü'nün sahasında yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Savaştepe-Balıkesir yolunun 20 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: sesi radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını paylaşıyoruz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını aktardık.
2: Atatürk diyor ki, her boy ölçüşmede arkalarında Türk milletinin bulunduğu ve millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8 derece, Atina sağanak yağışlı 18, Belgrad parça bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 8, Helsinki ök gürültülü sağanak yağışlı 7, Kiev ök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kopenhag parça bulutlu 6, Londra sağanak yağışlı 10, Madrid parça bulutlu 11, Moskova parça bulutlu 17, Paris sağanak yağışlı 19, Priştina sağanak yağışlı 8, Roma sağanak yağışlı 12, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 6, Sofya parça bulutlu 9, Tiran az bulutlu 12, Varşova parça bulutlu 14, Viyana sağanak yağışlı 8 ve Zürih sağanak yağışlı 6 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kerkük parça bulutlu 17, Kuveyt az bulutlu ve açık 28, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam parça bulutlu 15, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 12 ve Tokyo parça bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 12 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne hafif sağanak yağışlı 12, Montreal az bulutlu 10, New York parça bulutlu 18, Sydney çok bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 13 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 6, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 13, Kırcaali parça bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 6, Komrat parça bulutlu 13, Köstence parça bulutlu 13, Münih sağanak yağışlı 8, Podgorica sağanak yağışlı 10, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu parça bulutlu 10, Taraklia parça bulutlu 13, Valkaneş parça bulutlu 14, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 9, Gazimovasa parça bulutlu 15, Girne parça bulutlu 18, Lefkoşa parça bulutlu 14 ve Güzelyurt parça bulutlu 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofon Gençlerde programından hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün çok özel bir gün. Bir milletin yeniden ayağa kalkışının, umudun, cesaretin ve gençliğe duyulan sonsuz güvenin günü. 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş meşalesini yaktığı tarih. Ve bugün bizler o meşalenin ışığında yürüyen gençler olarak umutlarımızı, hayallerimizi, sanatımızı ve geleceğe dair sözlerimizi paylaşacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınında çok değerli genç bir konuğumuz bizlerle birlikte. Müziğe olan ilgisi, hedefleri, üretkenliği ve duygu dünyasıyla dikkat çeken sevgili Devrim Öztürk programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Emine Hanım. Böyle anlamlı bir günde burada olmak benim için gerçekten çok kıymetli. Tüm gençlerim ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ederiz Devrim. Bugün seninle hem gençliğin hayallerini konuşacağız hem de müzikle içimizi güzelleştireceğiz. Öncelikle seni biraz tanıyalım isterim. Müzikle yolun nasıl kesişti?
1: Müzik benim hayatımda çok küçük yaşlarda yer almaya başladı. Özellikle gitar sesi beni her zaman çok etkilemiştir. İlk başta sadece dinliyordum. Ama zamanla kendi duygularımı da müzikte ifade etmek istediğimi fark ettim. Gitar çalmaya başladıktan sonra müziğin insanı iyileştiren, birleştiren ve düşündüren bir yönü olduğunu daha iyi anladım. Şimdi hem kendimi geliştirmeye hem de insanlara güzel duygular ulaştırmaya çalışıyorum.
0: Aslında müzik gençlerin kendilerini ifade ettiği en güçlü alanlardan biri, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Bazen anlatamadığımız duyguları bir melodi anlatabiliyor. Müzik insanın iç dünyasını dışarıya taşıyor.
0: Çok teşekkürler. Ne kadar güzel söyledin Devrim. Peki, hayallerin nelerdir diye sorsam sana ve kendini gelecekte nerede görmek istiyorsun?
1: Ben üretmeye devam etmek istiyorum. Müzik alanında kendimi geliştirirken aynı zamanda ülkeme faydalı bir birey olmayı hedefliyorum. Bugünün gençleri olarak bizim en önemli görevimiz düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olmak. Atatürk'ün gençliğe duyduğu güveni boşa çıkarmamak gerektiğine inanıyorum.
0: Ne kadar güzel ifade ettin. Çünkü 19 Mayıs yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda gençliğe bırakılmış büyük bir sorumluluk. Bugün burada senin hazırladığın özel bir metin ve şiir var diye biliyorum. İstersen

0: kültürle ülkemizi ileri taşıyacağımıza söz veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir ülkenin gerçek gücü gençleridir. Ve bizler bize emanet edilen bu vatanı sevgiyle, bilgiyle ve umutla geleceğe taşıyacağız.
1: Gerçekten çok anlamlıydı Devrim. Şimdi de senin kaleminden çıkan şiiri dinlemek isteriz. Okumak ister misin?
0: Tabii ki.
1: O zaman hep birlikte dinleyelim.
0: Bir güneş doğdu Samsun'dan, aydınlandı dört bir yan. Bir millet yürüdü umutla, korkmadı hiçbir zaman. Bir çift mavi göz baktı, gençliktir geleceğim dedi. Bizlere emanet etti, bu güzel vatanı dedi. Şimdi sıra bizlerde, çalışmak en büyük söz. Bilimle, sanatla yarına, umut olsun her bir öz. Bayrak dalgalansın diye, yorulmadan yürürüz. 19 Mayıs ruhuyla daima dimdik dururuz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Devrim. Gerçekten duygu dolu ve umut veren bir şiirdi. Sevgili dinleyenler, bugün gençliğin sesi yalnızca sözlerle değil, müzikle de yankılanacak. Şimdi Devrim Öztürk gitarını eline alıyor ve bizlere ilk eserini seslendirecek.
0: İlk eserimizin adı Kim Ne Derse Desin.
1: Mikrofon şimdi Devrim Öztürk'te.

0: Harikaydı Devrim. Müziğin samimiyeti gerçekten dinleyene geçiyor. Sahneye çıktığında ya da müzik yaptığında neler hissediyorsun?
1: Aslında en çok özgür hissettiğim anlar onlar. Müzik yaparken insan tüm kaygılarını unutuyor. Dinleyenlere küçük de olsa güzel bir duygu bırakabilmek çok değerli.
0: Bugünün gençlerine ne söylemek istersin Devrim?
1: Hayallerinden vazgeçmesinler. Kendilerine inansınlar. Çünkü bir insanın en büyük gücü umududur. Ve ne olursa olsun sanatla, bilimle, sporla iç içe olsunlar.
0: Ne kadar güzel söyledin. Sanatla, bilimle, sporla iç içe olsunlar. Her daim değil mi? Çok güzel bir mesaj oldu. Sevgili dinleyenler, bugün 19 Mayıs'ın coşkusunu, gençliğin enerjisini ve sanatın birleştirici gücüyle yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi kısa bir sohbet daha yapalım. Devrim, sence 19 Mayıs'ın gençler için en önemli mesajı nedir?
1: Bence en önemli mesajı şu: bir milletin geleceği gençlerine duyduğu güvenle şekillenir. Atatürk gençliğe sadece bir bayram armağan etmedi, aynı zamanda büyük bir sorumluluk da verdi. Bizlerin de bu ülkeye faydalı bireyler olmak için çalışması gerekiyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü gençlik değişimin, gelişimin ve umudun adı. Ve şimdi programımızın ikinci canlı performansına geçiyoruz. Ben dinlemeye doymadım. Eminim sizler de güzel bir eser daha dinlemek istersiniz sevgili Devrim Öztürk'ten. Şimdi gitarıyla ikinci eserini seslendirecek. Hangi eser Devrim?
1: İkinci eserimiz Anlamazdın.
0: Hep birlikte dinliyoruz. Kulağımız Devrim Öztürk'te.

0: Çok teşekkürler Devrim. Ama diyorum ki sen hep gül. Bugün bizlerle yalnızca müziğini değil, düşüncelerini, umutlarını ve gençliğin güzel enerjisini de paylaştın. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle anlamlı bir programda yer almak benim için çok güzeldi. Tüm gençlerin tekrardan 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
0: Sevgili dinleyenler, bugün Mikrofon Gençler'de programında gençliğin umut dolu sesine kulak verdik. 19 Mayıs'ın taşıdığı bağımsızlık ruhunu, sanatın sıcaklığını ve gençlerin geleceğe dair umutlarını birlikte paylaştık. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Program konuğumuz Devrim Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Bir başka Mikrofon Gençler'de programında yeniden buluşmak dileğiyle ben Emine Altun, hoşça kalın, müzikle ve umutla kalın. Sen

Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültürle insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek.

0: Gençliğin Atatürk'e cevabı.
1: Ey büyük Atatürk! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerine attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır.
2: Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.

0: Atatürk diyor ki, her boy ölçüşmede arkalarında Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk, milli mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de gençlik kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği, yani fikirde yeniliği ifade etmiştir. Onun şu sözü çok anlamlıdır. Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basışıdır. Türk milleti, 1. Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak kurtuluş yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun'a ayak basışının taşıdığı önem, Atatürk'ün büyük nutkunu 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışıyla başlatmasından anlaşılmaktadır ki şimdi bu yolculuğu kısaca anlatmaya çalışalım. Samsun, işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti ve Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan en rahat, en güvenilir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun'a askeri birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makineli Tüfek Birliği'nden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek Komiserliği'nin de Türk halkının silahlandığı konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk'tü ve Atatürk uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler yapmak için Anadolu'ya geçmek istiyordu. Bu onun için bulunmaz bir fırsattı. İstanbul-Samsun yolculuğu öncesinde Atatürk ile Padişah Vahdettin arasında geçen konuşmayı Atatürk şöyle anlatır. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Bu bir tarih kitabıdır. Bunları unutun dedi. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir. Paşa, paşa, devleti kurtarabilirsin. Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle içtenlikle mi konuşuyor? O Vahdettin ki bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir yorumla başka konulara girişmeyi ürkütücü saydım, kendine karşılık verdim. Kişiliğe güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür ederim. Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz. Atatürk bu konuşmada planlarının sezilmiş olabileceği duygusuna kapılmıştı ama onu bekleyen ve ona güvenen bir Türk milleti vardı. Atatürk'le beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı İsmail Hakkı Durusu dışında 18 kişi eşlik edecekti. Atatürk beraberindeki kişilerle 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra Bandırma adında eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. 17 Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu'ya varır. 18 Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. Yolcular Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla merkez iskelesine çıkarılırlar. Bu sandallardan birinin sahibi olan İsmail Yurtsever, o zaman için Atatürk'ü tanımadığını söyler, Atatürk'ü sandalda ve Samsun'dayken geniş yakalı, lejyon kaputu ve başında kalpakla gördüğünü anlatır. Atatürk, İstanbul'dan başlayan ve Samsun'da sona eren yolculuk esnasında görevli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu. Ancak Samsun'a ayak bastığı günden birkaç gün sonra asker değil, sivil olarak hareket edecekti. Atatürk'ün Samsun'a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi.
Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas'ta kaldıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü. Yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sona ermemişti. Şimdi de burada uykusuz geceler başlıyordu. Ama onda ve onun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi. Kısaca vermeye çalıştığımız bu yolculuk, Türk milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etti. Başında da belirttiğimiz gibi gençlik kavramı genel anlamda fikirlerdeki yeniliği anlatmaktadır. Atatürk, "Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum." derken Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır. Atatürk'ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır. "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir." demiştir.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene!

Atatürk'ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak 19 Mayıs'ları Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

0: Atatürk diyor ki, egemenliğine doğrudan doğruya sahip olmanın kıymetini pek iyi anlayan ve pek iyi bilen milletimiz, bu mukaddes egemenliğine karşı baş gösterecek her tehlikeyi kahredecektir.
1: Saat 16.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 107. yılında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar Samsun'da geçiş töreni yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlamaları kapsamında Samsun Limanı içerisinde düzenlenen törende sahil güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu. Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayrakları ile süslenmiş sahil güvenlik gemilerinin personeli gemi güvertesinden halkı selamladı. Törende deniz polisi botları, romorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenlilerle yatlar da geçiş yaptı. Sahile akın eden binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla geçiş törenini takip etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital analizler neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı hesap hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, böylece engellenen toplam hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Duran, 30 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamasında FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabının tespit edilerek bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri uygulandığını açıklamıştı. İstanbul Ataşehir'de iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 595 bin sentetik ecza hap, 200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesiyle geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı tehditlerine ilişkin, düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerde yeni cepheler açılacak şeklinde açıklamada bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde yeniden görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e, vaka sayısının da 435'e çıktığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumunu oluşturduğunu ama pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını açıklamış, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise salgının risk seviyesini Kongo için yüksek, çok yüksek olarak sınıflandırmıştı. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu yarın İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak. Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak final maçını hakem Fransız hakem François Letexier yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajını paylaşıyoruz. O günün gençleri istiklal mücadelesini omuzladı, inancı büyüttü, cumhuriyet yolunu açtı. Bugünün gençleri sahada, laboratuvarda, sahnede, bağımsız teknolojilerin, göklerdeki istikbalin peşinde. Gençlik varsa gelecek var. O gelecekte Türkiye yüzyılı var. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajını paylaştık.
2: Atatürk diyor ki, değerli gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip gelmek ve mağlup olmak. Size, Türk gençliğine bıraktığımız vicdan emaneti, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün çok özel bir gün. 19 Mayıs. Sadece bir tarih değil, bir başlangıç, bir umut, bir gençlik hikayesi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı günde biz de mikrofonlarımızı gençliğe uzatıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bugün yine sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda iki değerli genç konuğumuz var. Ayşe Arslantaş ve Ebubekir Göktoğan. Bu iki gencimiz Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda yaklaşık olarak bir yıldır stajyer olarak bizimle birlikte mesai yapıyorlar. Bizler de bu özel günde kendilerini program konuğu olarak ağırlamak istedik. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Önce sizi tanıyalım biraz. Ayşe Arslantaş, kendinden biraz bahseder misin lütfen?
1: Tabii ki. Ben Ayşe Arslantaş, grafik ve fotoğrafçılık bölümünü okuyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 9 aydır Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda staj görüyorum. Hayatım okul, staj ve ev arasında geçiyor.
0: Peki Ebubekir Göktan, sen neler yapıyorsun? Hayatında neler var?
2: Ben radyo televizyon bölümü okuyorum, meslek lisesi. Gelecekte polis olmayı planlıyorum. Ama bunun harici orta düzey profesyonel fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Onun harici hayatımda kendime adadığım sporla uğraşıyorum. Onun harici çok bir şey yok.
0: Sana da başarılar diliyoruz o zaman. Bugün çok anlamlı bir gün. Sizce 19 Mayıs gençler için ne ifade ediyor Ebubekir?
2: 19 Mayıs gençlerin kendini gösterebileceği, kendilerini daha ön plana atabilmesi için verilmiş bir bayram olduğunu düşünüyorum. Bence 19 Mayıs Gençlik Bayramı sadece gençlerin kutlaması için değil, gençlerin daha yüksek safhalarda, daha üst düzey şeyler başarabileceğini, ülkenin geleceği olduğunu düşündükleri için gençlere armağan edilmiş bir bayram olduğunu düşünüyorum.
0: Hepimizin bayramı aslında, değil mi?
2: Evet, Gençlik Bayramı hepimizin bayramı.
0: Sevgili Ayşe, sen ne düşünüyorsun?
1: Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere ne kadar değer ve kıymet gösterdiğini ve bunun da bayramını ilan ettiği bir gün olarak görüyorum.
0: Sevgili atamızı bu vesileyle yine minnet ve şükranla anıyoruz, değil mi gençler? Mustafa Kemal Atatürk gençliğe çok büyük bir sorumluluk yüklemişti. Siz bu sorumluluğu nasıl hissediyorsunuz? Ayşe, seninle başlayalım istersen bu sefer de.
1: Ülkemize çok çalışmak, çok çalışıp iyi yerlere gelmemiz ve ülkenin geleceği ve kendi geleceğimiz için yine çok çalışmamız, gelecek nesile iyi örnek olmak ve ülkemizi güzel temsil etmek.
0: Çok teşekkürler. Ebubekir?
2: Bu sorumluluk öyle normal gençlerin düşündüğü bir tarzda sorumluluk değil. Ülkenin geleceği ve beka meselesi olduğunu düşünüyorum. Gençler bu ülkenin bekasıdır, geleceğidir. Gençlerin yaptığı her hareket, her buluş, her bilim dalı, her yaptıkları spor dalı ülkenin bekasını ve refah kalitesini artırır.
0: Çok teşekkürler. Bu büyük sorumluluğu omuzlarınızda hissediyorsunuz, değil mi?
1: Evet.
0: Bugünün gençliği sizce önceki nesillere göre daha mı farklı? Nasıl?
2: Bugünün gençliği öncekine nazaran bence çok farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim önümüzde daha çok teknolojik imkan var. Daha büyük imkanlar var. Ama bu imkanların yanında daha büyük sorumluluklar üstleniyoruz. Ama bu imkanların, bu özelliklerimizin bu çağın gerekçesi olarak bu sorumlulukları atlatmamız, düşündüğümüz zaman, çalıştığımız zaman yapmamız daha kolay. Bu sorumluluk nasıl? Ülkenin geleceğini temsil ediyoruz.
0: Hemen lafını bu arada kesmek istiyorum. Teknoloji dedin, teknolojiyi gerçekten faal olarak kullanıyor gençler. Bu hayatı kolaylaştırıyor mu? Olumsuz yönleri de var mı?
2: Hayatı kolaylaştırma konusunda evet, çok kolaylaştırıyor. Ama kötü yanları da tabii ki iyi yan olduğu kadar da çok. Kötü yanı olarak teknolojiden çok kötü etkilenen gençler var. İzledikleri dizilerden, filmlerden güzel şeyleri örnek almaları gereken yere daha tam tersine kötü şeyleri örnek alıyorlar. Bunların sonucunda psikolojik travmalar, onun harici dış topluma kapanma, içten içe parçalanma, içten içe yıpranma gibi şeyler oluyor gençlerde.
0: Sevgili Ayşe?
1: Ben de daha çok teknolojinin içinde olduğumuzu gördüğüm için, yani şu an istediğimiz bilgiye her an her şekilde ulaşabiliriz. Çok hızlı ulaşabiliyoruz.
0: Geçmişe göre daha şanslısınız.
1: Evet. Ama geçmişte, bu nesil, önceki nesilde de hani o araştırdığımız konu üzerinde daha çok duruluyordu, daha çok çaba sarf ediliyordu, emek veriliyordu. Şimdi hemen hani hemen bilgiye ulaştığımız için çabuk sıkılıyoruz ve üzerinde çok durmuyoruz.
0: Evet.
1: Aradaki fark tamamen teknolojinin ilerlemesi bence.
0: Peki teknolojinin getirisi olarak hemen sormak istiyorum. Ben bir önceki nesilim ve bize okullarda ödevler verilirdi. Biz komşuya gider ansiklopedi karıştırırdık. Kütüphanelere giderdik, araştırırdık, öğrenirdik. Evet. Ve öğrendiğimiz bilgiler de hiç unutulmadı. Hala duruyor. Şimdi yapay zekalar falan da çıktı.
1: Evet.
0: Ödevinizi veriyorsunuz, hazır olarak size sunuyor. Ama bir şey öğreniyor mu öğrenci? O konuda biraz tartışmaya açıktır, bir şey, öyle değil mi?
1: Evet, bir şey öğrense bile o bilginin en kısa halini öğreniyor bence.
0: Ve geçici oluyor.
1: Evet, geçici oluyor bence de.
0: Hemfikiriz bu konuda. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Burada sohbetimize kısa bir ara verelim. Güzel bir şarkı dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dinleyenler.

0: Evet, yine geldik geri ve sorularımıza devam ediyoruz. Biraz da hayaller ve gerçeklere dönelim. Hayallerinizi merak ediyorum. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Sevgili Ayşe?
1: Ben 5 yıl sonra bu okuduğum bölüm üzerine kendimi geliştirmiş, okulumu bitirmiş. Yani bu bölüm üzerinde okuduğum ve çalıştığım bir işte görüyorum kendimi.
0: Sevgili dinleyiciler, biz yaklaşık 1 yıl kadar oldu.
1: Evet.
0: Sevgili Ayşe ile birlikte mesai yapıyoruz ve geldiği andan şu andaki ana kadar çok yol kat ettiğini görüyoruz. Eminim ben de 5 yıl sonra arzu ettiği yerde olacak. Hayalleri çok güzel.
1: İnşallah.
0: Ben eminim. Eminim. Gelecek vadeden bir arkadaşımız.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Ebubekir.
2: Ben 5 yıl sonra kendimi istediğim meslekte, polislikte görev başında görüyorum. Bunun için çabalayacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu mesleği kazanacağım ve 5 yıl sonra istediğim konumda, istediğim şekilde polisliğimi yapacağım.
0: Şu anda başarılar diliyorum tabii ki. Şu anda teknik yönetmeni olarak da çok başarılı olarak.

0: sizi en çok motive eden şey ne?
1: Beni en çok motive eden şey bence ailem ve sevdiklerim. Çünkü bazen kendime inanmadığım zamanlarda bile onların sen yaparsın cümlesini işittikten sonra kendime olan inancım da artıyor.
0: O zaman hemen buradan bir aileye de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim.
1: Sevgili anneciğim ve babacığım, bu özel günde bana olan desteğin sayesinde bu konuşmayı yapabiliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz size. Sevgili Ebu Bekir.
2: Beni en çok motive eden şey arkamda duran insanların arkamda durduğunu hissettirmesi. Ben çocukluğumdan beri yaptığım her davranışta iyi de olsa kötü de olsa annem babam arkamda olurdu. O öyle değil böyle olur dedi. Onların desteği beni motive ediyor. Gelecekte onları gururlandıracağımı düşünmek beni daha çok motive ediyor. Benim motive kaynağım ailem.
0: Çok teşekkürler. Peki gelecek konusunda umutlu musunuz? Neden?
2: Ben umutsuzum. Şahsi olarak çok umutluyum ama dünyanın geleceği bence hiç iyi yerlere gitmiyor. Teknoloji olsun, savaşlar olsun. Bunlar bence dünyayı kötü etkiliyor. Çocukların bile çocukluğunu elinden alacak duruma geldi. O yüzden çok umudum yok benim dünyadan. Ama biz gençler olarak elimizden geldiğince çabalayacağız. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmeyi çabalayacağız.
0: Söylenebilecek her şeyi de söyledin. Olabileceği haliyle. Teşekkürler Ebu Bekir. Ayşe, sen de bu kadar karamsar mısın?
1: Ya ben de aslında şahsım adına umutluyum. Gelecek konusunda da Ebu Bekir gibi düşünüyorum. Şahsım adına umutluyum çünkü başaramadığımız her konunun üstüne gidiyoruz ve üstüne giderek de güç kazanıyoruz. Ve bu güç de bizi bence güzel yerlere ve başarıya götürebiliyor.
0: Peki gelelim günümüz gençliğine. Genç olmanın en zor yanı sizce ne olabilir? Sevgili Ayşe?
1: Bence gelecek kaygısı ve kararsızlık. Çünkü şu anda nerede yaşayacağımızı, nerede okuyacağımızı, kim olacağımızı netleştiremiyoruz. Ve sürekli bir seçim içerisindeyiz. Seçim yapmamız gerekiyor ve doğru kararlar da vermek gerekiyor. Bu yüzden de başarısız olma kaygımız daha çok artıyor. Ve bu başarısız olma kaygısı bazen yolumuzdan vazgeçirebiliyor.
0: Kararlı olup yolumuzdan çıkmamamız gerekiyor değil mi? Ebu Bekir?
2: Genç olmanın en zor yanı bence dış etkenler. Mesela bir çocuk küçükken ona okuma dendiğinde veya oku dendiğinde çocuk bunu istemese bile bilinçaltında kazanıyor. Çocuk sırf gelecekte bir mesleğim olsun düşüncesiyle okulu bırakabiliyor. Veya onun hayali daha farklı bir meslekken sırf okul okuyup farklı bir meslek yapabiliyor. Dış etkenler bunu etkilediği için çocuk ileride mutsuz bir hayat sürebiliyor. Bence genç olmanın en zor yanı dış etkenler. Dış etkenlerin verdiği tavsiyeler, kararlar. Ya bu tavsiyelerin, kararların gençlere bırakılmasını öneriyorum ben.
0: Hemfikirim bu konuda. Çocuğun neye yeteneği, ilgisi varsa o yolda ilerlemesi lazım.
2: Evet.
0: Ben yurt dışında böyle diyebiliyorum. Çocuk temelden yetişirken müziğe mi ilgisi var, resme mi, sanata mı, fiziğe mi, kimyaya mı, o yönde ilerliyor, yetişiyor ve mutlu gençler, mutlu olarak kendi mesleklerini icra eden insanlar var. Evet. Bizim ülkemizde de bu şekilde olması için buradan dileklerimizi, arzularımızı biz iletiyoruz o zaman bu yayınımız aracılığıyla. Buna sen de vesile oldun. Teşekkürler Ebu Bekir. Peki sosyal medya hayatınızı nasıl etkiliyor?
1: Sosyal medya aslında bazen çok kolay oluyor bizim için. Çünkü kolay iletişim kurabiliyoruz. Dediğim gibi bilgiye hızlı ulaşabiliyoruz. Ve yapay zeka sayesinde de fikir yardımı almak çok kolay oluyor. Ama olumsuz yönleri de yüz yüze iletişimimiz çok azalıyor bence. Ve sosyal medyada görülen kötü şeyleri halk da yapıyor. Bu yüzden olumsuz etkileniyor. Yani eğer doğru şekilde kullanılırsa çok olumlu ve kötüye kullanılırsa da çok yanlış.
0: Az evvel de konuştuğumuz gibi değil mi? Ebu Bekir?
2: Sosyal medya artık hayatımızı etkilemekten ziyade hayatımızda bir standart oldu. Örneğin bir genç bir kızın yanına gidip ilk tanıştığında senin nokta nokta uygulamada hesabını soruyor. Veya işte senden İletişim kurmak için numaranı istiyor ama bu numarayı telefonla aramak yerine sürekli mesajlar

0: konuşma, sürekli internetten konuşma aracılığıyla yapıyor. Bu bence yanlış. Çünkü insanlarla yüz yüze iletişimi bitiriyor. İnsanların duygularını ifade edemiyorsun. Sosyal medya ne olursa olsun internet.
1: İnternetten... O zaman hemen sözünü kestim, kusura bakma. Sosyal medya bir anlamda sosyal statü mü demek?
0: Yani evet, insanlar senin diyelim bir uygulamada profiline baktığında gördüğü şeyleri senin statün olarak algılıyor. İşte profilin güzelse, paylaştıkların güzelse seni daha elit bir kesim olarak görüyor. Ama mesela hiçbir şey paylaşmıyorsun, daha inaktifsin, yani çok kullanmıyorsun. O zaman seni tabiri caizse ezik yerine koyuyor.
1: Görmüyor. Ne kadar yakışıklı da olsan, güzel de olsan, sosyal medyada yoksan yoksun o
0: evet.
1: zaman.
0: Artık gençlik sosyal medyadaki konuşmalarına bile önem veriyor. Gerçek hayatta iki kelimeyi bir araya getirirken zorlanmakta oluyorlar. Ama sosyal medyada konuşurken en ufak ayrıntısına kadar dikkat ediyorlar bence.
1: Peki, bugünün gençlerinde en çok neyin eksik olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Bence çaba, azim ve hırs. Şimdiki gençlerde ben bunu görmüyorum. Hepsinde gelecek kaygısı. Gelecek kaygısı bizde de var. Ama bunun yanında bir şeyleri başarmak için, daha iyi bir hayat yaşamak için, daha iyi bir hayat yaşatmak için çabalamamız lazım. Bu zaten olmuyor ya deyip köşemize çekilmekten ziyade o şeyin üstüne giderek onu aşmamız gerekiyor bence. Bu kötü ise bunun kötülüğünü değiştirmek için elimizden gereken her şeyi yapmalıyız bence.
1: Sevgili Ayşe, sana sormak istiyorum. Bu dönemde, bu nesilde kolaya hazırca ulaşmak mı gençlerin arzu ettiği, istediği şey? Çatırı acaba bu noktada mı bitiriyorlar?
2: Evet, şu an gençler zaten dediği gibi çaba yok, azim de yok. Ve sorumluluk ve disiplin de büyük bir eksik bence. Çünkü insan disiplin olmayınca kendisine bir düzen kuramıyor ve o düzende yaşayamıyor. Ve mesela bir işe kolay başlasa bile hani o işin zorluğunu gördükten sonra pes edebiliyor.
1: Teşekkürler. Programımız hep bu formatta ilerlemeyecek tabii ki. Eğlenceli bölümlerimiz de var. Şimdi hızlı hızlı cevaplar istiyorum sizden. İlk önce Ayşe ile başlayalım istersen. Sabah mı gece mi?
2: Sabah.
1: Kitap mı film mi?
2: Kitap.
1: Şehir mi doğa mı?
2: Doğa.
1: Risk mi garanti mi?
2: Garanti.
1: Tek kelimeyle gençlik.
2: Girişimcilik.
1: Teşekkürler Ebu Bekir. Sabah mı gece mi?
0: Gece.
1: Kitap mı film mi?
0: Film.
1: Şehir mi doğa mı?
0: Doğa.
1: Risk mi garanti mi?
0: Risk.
1: Tek kelimeyle gençlik.
0: Risk.
1: Risk. Çok teşekkürler verdiğiniz cevaplar için.
0: Rica ederiz.
1: Peki son olarak sizi dinleyen diğer gençlere bir mesaj vermek isteseniz ne söylerdiniz?
0: Hayallerinden vazgeçmesinler. Hayalleri doğrultusunda ellerinden gelen her şeyi yapsınlar bence. Çünkü şu an yapacakları en ufak hareket onların geleceğini etkileyecek. Azim, çalışma, hırs bütün gençlerin geleceğini etkileyecek.
1: Sevgili Ayşe,
2: hata yapmaktan korkmamaları gerektiğini söylerdim. Ve kaybetseler bile kaybettikten sonra yeniden başlamaları, gerekirse sıfırdan başlamaları gerektiğini söylerim. Çünkü hiçbir çaba karşılıksız kalmaz. Bu yüzden de çok çaba göstermelerini söylerdim.
1: O kadar güzel söyledin ki, hiçbir çaba karşılıksız kalmaz.
2: Evet.
1: Çok teşekkürler. Evet, bugünün gençliği ile umutları ve hayalleri konuştuk. Unutmayalım ki bir ülkenin en büyük gücü gençlerinin hayalleridir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzel günü bizlere armağan eden herkesi saygı ve minnetle anıyoruz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Genç konuklarımız Ayşe Arslantaş ve Ebu Bekir Gökdoğan'a verdikleri içten ve samimi yanıtları için çok teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Başka bir programda görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Mikrofon gençlerde.

Atatürk diyor ki, spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 19 Mayıs 2018 ve bugün Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz.
1: Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının yıl dönümü.
0: 19 Mayıs milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir.
1: 19 Mayıs sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. Sizler, yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar, diyor Atatürk ve gençliğe şöyle hitap ediyor.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene.

0: Sevgili gençler, siz Türkiye istiklal aşkını veren Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yalnız Efelerin, siz ya istiklal ya ölüm diyen Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların, siz tarihi tarih yapanların, Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların, Atatürklerin soyundansınız.
1: Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır.
2: Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültürle insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Gençliğin Atatürk'e cevabı.
2: Ey büyük Atatürk! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerine attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır.
3: Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.

0: Nasıl ki fidanlar bir ülkenin gelecekteki ağaçları ve soluk kaynaklarıysa, gençlerimiz de ülkemizin geleceğinin ağaçları ve soluk kaynaklarıdır.
1: Bunun için gençlerimizin eğitimine yeterince zaman ayırmak boynumuzun borcudur. Bize düşen görevlerden en önemlisi, gençlerimizi yalnız bugün değil, 365 gün aklımızdan çıkarmamalıyız.
0: 9 Mayıs 1919, Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. 19 Mayıs'ın milli bayram olarak ilan edilmesi bu yargıyı daha da pekiştirmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, hepinize iyi bayramlar diliyoruz.
2: Atatürk diyor ki, milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Gençliğin Atatürk'e cevabı.
1: Ey büyük Atatürk! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerine attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır.
2: Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Denizinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajında 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 107. yılında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar Samsun'da geçiş töreni yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlamaları kapsamında Samsun Limanı içerisinde düzenlenen törende sahil güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu. Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayrakları ile süslenmiş sahil güvenlik gemilerinin personeli gemi güvertesinden halkı selamladı. Törende deniz polisi botları, romorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenlilerle yatlar da geçiş yaptı. Sahile akın eden binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla geçiş törenini takip etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital analizler neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı hesap hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, böylece engellenen toplam hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Duran, 30 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamasında FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabının tespit edilerek bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri uygulandığını açıklamıştı. İstanbul Ataşehir'de iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 595 bin sentetik ecza hap, 200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesiyle geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı tehditlerine ilişkin, düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerde yeni cepheler açılacak şeklinde açıklamada bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde yeniden görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e, vaka sayısının da 435'e çıktığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumunu oluşturduğunu ama pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını açıklamış. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise salgının risk seviyesini Kongo için çok yüksek olarak sınıflandırmıştı. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu yarın İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak. Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak final maçını Fransız hakem François Le Texier yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını paylaşıyoruz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını aktardık.
3: Atatürk diyor ki, Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.

Selam Türkiye. Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 19 Mayıs özel programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Frekanslarınızı neşeye, coşkuya ve gurura ayarlayın. Çünkü bugün 19 Mayıs. Evet, doğru duydunuz. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Gençliğin bayramı, enerjinin zirvesi, umudun adı. Bir düşünün, 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkıyor ve bir milletin kaderi değişiyor. Bugün bizim kutladığımız şey sadece bir tarih değil, bir başlangıç. Ve en güzel kısmı, bu bayram size armağan edildi sevgili gençler. Hadi bakalım, size bir soru. 19 Mayıs sizin için ne ifade ediyor? Cevaplarınızı bize mesaj olarak iletin. En yaratıcı cevapları yayında paylaşacağız. Hemen mail adresimizi ve telefon numaramızı hatırlatalım sizlere. Mail adresimiz radyo@mgm.gov.tr ve telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Cevaplarınızı bekliyoruz.

geldik geri. Ve mesajlar gelmeye başladı bile. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Genç olmak sadece yaşla ilgili değil. Üretmek, sorgulamak, hayal etmek ve vazgeçmemekle ilgili. Bir dinleyicimiz demiş ki, 19 Mayıs benim için yeniden başlama cesareti. İşte tam da bu. Sevgili gençler, teknoloji sizin elinizde. Dünya sizin önünüzde. Ama en önemlisi, gelecek sizin sorumluluğunuzda. Unutmayın, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras özgür düşünce ve bağımsızlıktır. Şimdi sizleri hep birlikte eşlik edebileceğiniz o unutulmaz eserle baş başa bırakıyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, bugün coşkuyla kutladık, gururla andık. 19 Mayıs ruhu her zaman bizimle olsun. Bayramımız kutlu olsun. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka programda yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

Atatürk diyor ki, kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden, Atatürk'ün sevdiği türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Meliha Güneş'in sesinden dinleyeceğimiz Muş'tan bir türküyle başlıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Dürüye Keskin'den derlemiş. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mahallede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri.

Atatürk'ün sevdiği türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Muzaffer Sarı Sözen'in İhsan Ozanoğlu'ndan alıp Kastamonu'ndan derlediği bir türküyle devam ediyor. Erol Köker söylüyor. Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı.

Atatürk'ün sevdiği türkülerden örnekler sunduğumuz programımız Kemal Altınkaya'dan alınan Rumeli'den bir türküyle devam ediyor. Emine Akmeşe'den dinleyeceğimiz bu türküyü Muzaffer Sarasöz'e derlemiş. Dağlar dağlar, viran dağlar, yüzüm güler, kalbim ağlar.

Atatürk'ün sevdiği türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Kubilay Dökmetaş'tan dinleyeceğimiz Rumeli'den bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Osman Pehlivan'dan repertuara kazandırmış. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır, yağmur yağar silahları ıslanır. Bir gün olur deli gönül uslanır, eyvah olsun telli doru efem şanına, eğil bir bak mor cepkenin kanına.

solistlerden, Atatürk'ün sevdiği türkülerden örnekler sunduğumuz programımız Bir Beste Türkü ile devam ediyor. Türkünün söz ve müziği Saadettin Kaynağı'a ait. Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor. Yanık Ömer, Yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor. Kurtuluş Savaşı'nda 28 yaşında, mangasının başında taşıyor. Yanık Ömer, Yiğit Ömer, siperleri aşıyor.

Atatürk'ün sevdiği türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımıza Rüstem Avcı'dan dinleyeceğimiz Yöre ekibinin repertuara kazandırdığı Rumeli'den bir türküyle devam ediyoruz. Ali Şim'in kaşları kare, sen açtın sineme yâre, bulamadım derdime çare. Görmedin mi civan Ali Şim'i Tuna boyunda, sarmadın mı

Atatürk'ün sevdiği türkülerden örnekler sunduğumuz programımız yine Rumeli yöresinden bir türküyle devam ediyor. Hava Karakaş'tan dinleyeceğimiz bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Ali Şevket Özden Sevden derlemiş. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste, ötme bülbül, yârim hasta, ah neyleyim şu gönlüme, hasret kaldım sevdiğime.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Atatürk'ün sevdiği türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Şahin Gültekin'den dinleyeceğimiz Rumeli'den bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü TRT Yöre ekibinden derlemiş. Maya Dağ'dan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, yârimin yüreği sızlar, eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültürle insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 19 Mayıs Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batısıyla Balıkesir ve Bursa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 27, Bilecik 23, Bursa 28, Çanakkale 25, Edirne 27, İstanbul ve Kırklareli 24, Kocaeli ve Sakarya 25, Tekirdağ 22, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 28, Kütahya 23, İzmir ve Manisa 27, Muğla 25, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 27, Antalya 28, Burdur 24, Hatay 25, Isparta 24, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray ve Ankara 20, Çankırı 21, Eskişehir 24, Karaman 22, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 20, Konya 23, Nevşehir 18, Niğde 20, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Zonguldak ve Düzce dışında bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 25, Bolu 20, Düzce 24, Karabük 21, Kastamonu 18, Zonguldak 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 21, Artvin 14, Bayburt 13, Çorum 20, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 19, Rize 18, Samsun 20, Sinop ve Tokat 21, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 15, Ardahan 10, Bingöl 21, Bitlis 13, Elazığ 21, Erzincan 18, Erzurum 15, Hakkari 17, Iğdır 18, Kars 11, Malatya 21, Muş 16, Tunceli 21, Şırnak 19, Van 13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 26, Batman 23, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Kilis 25, Mardin 21, Şanlıurfa 25, Siirt 22 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar hava çok bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 107. yılında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar Samsun'da geçiş töreni yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlamaları kapsamında Samsun Limanı içerisinde düzenlenen törende sahil güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu. Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenmiş sahil güvenlik gemilerinin personeli gemi güvertesinden halkı selamladı. Törende deniz polisi botları, romorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenlilerle yatlar da geçiş yaptı. Sahile akın eden binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla geçiş törenini takip etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital analizler neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı hesap hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, böylece engellenen toplam hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Duran, 30 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamasında FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabının tespit edilerek bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri uygulandığını açıklamıştı. İstanbul Ataşehir'de iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 595 bin sentetik ecza hapı, 200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesi ele geçirilirken operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekleminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı tehditlerine ilişkin, düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak açıklamasında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde yeniden görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e, vaka sayısının da 435'e çıktığı bildirildi. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu, çarşamba günü İstanbul'da İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak. Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak final maçını Fransız hakem François Le Texier yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını paylaşıyoruz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını aktardık.
1: Atatürk diyor ki, vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

0: sevgili dinleyicilerimiz. Özlediğiniz şarkılarla buluştuğunuz Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 35 dakika boyunca konuklarımızla ve sizlerle birlikte olacağız. Biz Bir Sevdadır Şarkılar diye başladık bu yolculuğa. Türk müziğinin en güzel örneklerini ve Yeşilçam şarkılarını sizlere ulaştırmak için. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr, telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bugün UT'ta Dört Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız ve Ali Osman Güngör, Kanun'da Funda Bağ ve Erol Ünal, Keman'da Ayhan Türkel, Rebap'ta Güzin Çağlar, solistlerimiz Erhan Aydın, Berrak Karslıoğlu ve Aslıhan Usta bizimle birlikteydi. 15 gün sonra yeniden en güzel eserlerini sizler için çalıp seslendirmeye çalıştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her programda olduğu gibi yine sevgili hocam İlhami Yıldız ile birlikteyiz. Fakat bir konuğumuz daha var. Bugün değerli UT sanatçımız Ali Osman Güngör de aramızda. Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Siz değerli dinleyenlerimiz için kıymetli sanatçımızın hayat hikayesini biraz paylaşmak istiyorum. 1948 yılında Isparta Şarkı Karaağaç'ta doğdu. Müziğe ilkokulda ilgi duyan Güngör, Emin Selek'ten UT dersleri aldı. 1970'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda göreve başladı. 1974'te TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na naklen atandı. Daha sonra oradan ayrılarak 1977'de Ankara Radyosu'na geçti. Çeşitli hocalardan UT dersleri alan Güngör, TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde açılan Yetişmiş Saz Sanatçısı sınavını kazanarak 1986'da profesyonel UT sanatçısı olarak göreve başladı. 1990'da TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'na uzman sanatçı olarak atanan Güngör, 1998'de de Ankara Radyosu'na geçti. Devamını hocamızdan dinleyelim isterseniz. Eksiğimiz var mı hocam?
1: Evet, eksiğiniz yok. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arada geçmelerde bayağı güzel anılarım var ama onları anlatmaya kalkarsam bayağı bir zaman alır. 2008 yılında kendi isteğimle emekli oldum. Çok öğrenci yetiştirdim. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'ndayken kaset denetimleri, eserlerin denetimleri, seçimi, görevlerini yapmış oldum. Bu arada Türkiye genelinde yapılan amatör ses yarışmalarında çoğu kez hem saz sanatçısı hem jüri olarak görev yaptım. 2008'den sonra da emekli olduktan sonra tabii öğrenci yetiştirmeye devam ediyorum. Çalıştırdığım korolar var. Ayrıca çaldığım enstrümanı kendim imal ediyorum. 3 tane sanatçı oğlum var, 3'ü de sanatçı.
0: İsimlerini hemen buradan duyuralım isterseniz.
1: Evet, büyük oğlum uluslararası bir sanatçı, kanun virtüözü Hakan Güngör.
0: Selam olsun Hakan Güngör'e.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Evet, selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Ortanca oğlum Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Genç Korosu'ndan yetişme Erkan Güngör. Küçük oğlum da yine Kırıkkale Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun keman sanatçısı Gürkan Güngör. Yani aile boyu bir sanatçıyız. Öyle
0: sanatçı
1: diyelim.
0: Bir aile.
1: Evet. Benim musiki hayatım yaklaşık 40 sene profesyonel olarak. 8 yaşında müziğe başladım. 8 yaşında plak dinlemeye başladım. Şimdi 8 yaşındaki çocuklar plaktan haberi var mı? Kasetten haberi var mı?
0: Peki hocam, ben hemen şunu sormak istiyorum. 8 yaşında plak dinlemeye başladım,
1: evet,
0: dediniz. Anne baba müzikle ilgili
1: yoktu.
0: Miydi? Oradan gelen
1: hiç,
0: bir şey.
1: Kesinlikle
0: mi?
1: Yoktu. Kesinlikle yoktu.
0: Müzik sizinle başladı.
1: Yani müzik benimle başladı diyebilirim. Yalnız ben şu ismi söylemeden geçemeyeceğim. Bizde benim Isparta Şarkıraç sinemacı Baydur diye hitap ederlerdi. Baydur abi rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet
1: ben
0: eylesin.
1: Onun sayesinde müziğe başladım. Çünkü sinema çalıştırırken plakları kazada hoparlörlerle dışarıya verirdi. Hı. Oradan benim kulağımda oldu. Bir. İkincisi Bana udu başlatan, udu serdiren Allah rahmet eylesin ilk hocam Emin Selek'tir. Gençlik Parkı'nda Göl Gazinosu vardı. Göl Gazinosu'na beni götürdü bir gün. 15 yaşındaydım ben o zaman. Fasıl yaptılar. Arada bir taksim geçti. Ben bu da başlayışın sebebi bu. Yani o taksimden etkilendim. Sonra işte askerliği bitirdikten sonra Necat Çağman'la Nurtan Nazariyat makam dersleri aldım. Ondan sonra Ankara Yadisi'ne geçtikten sonra Can Uçan Tanrı Korur hocam oldu rahmetli. Saim Konakçı Utbir Tüyözü hocam oldu. Yani çok iyi hocalarla biz yetiştik. Çok iyi hocalardan musiki disiplini aldık.
0: Sizinle evet. Sohbete doyum olmaz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama programımıza da başlayalım. Dinleyenlerimizi yani, bekletmeyelim evet. İsterseniz. Sevgili hocam İlhami Yıldız.
2: Evet.
0: Hemen ilk eserimizle başlayalım mı hocam?
2: Başlayalım ilk eserle. İlk eserimiz Hicaz. Bestesi Melahat Parsa, sözleri Sıtkı Angınbaş'a ait. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç.
0: Eserin bir de hikayesine ulaştım sevgili dinleyenler. Dilerseniz paylaşalım. Şarkının söz yazarı Sıtkı Angınbaş, bestecisi ise Melahat Pars hanımefendidir. Melahat Hanım, Osmanlı döneminin ünlü bestekarı Muallim İsmail Hakkı Bey'in kızı. Muallim İsmail Hakkı Bey, Enderun'da müzik eğitimi almış, saygın aileden gelen bir zattır. Mızıkay Hümayun, Dam-ı Müezzinbaşı olarak görev yapmış biri. Melahat Hanım işte böyle bir aileden gelmiş, Fahri Kopuz, Mesut Cemil Bey gibi dönemin önemli müzik insanlarından dersler almış ve devlet radyosunda görev yapmıştır. 1954 yılında Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra da Hicaz makamında olan bu eseri bestelemiştir. Söz yazarı Sıtkı Angınbaş da o dönemin önemli müzik öğretmenlerinden biridir. Melahat Hanım ile Sıtkı Bey'in yolları kesişir. Müzik dersleri seansları arttıkça Melahat Hanım'ın gönlü Sıtkı Bey'e doğru engellenemez biçimde kayar. Bir müddet sonra hocası bu ilginin farkına varır. Ancak aralarında büyük yaş farkı vardır ve bu aşkın imkansızlığını daha sonra Melahat Pars'ın bestelediği dizelerle dile getirir Sıtkı Bey. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi taze bahar seç. Olmaz meleğim böyle bir aşk, bende vakit geç. Sen kendine kendin gibi taze bahar seç.
2: Ve mikrofona Erhan Aydın geliyor.

0: solistimize teşekkür ediyoruz. Programımız Berrak Karslıoğlu'dan dinleyeceğimiz bir Yeşilçam şarkısı ile devam edecek. Hocam paylaşır mısınız lütfen?
1: Bestesini ve sözlerini Hikmet Kutlu yapmış. Yine Hicaz bir eser. Yalancı Yârim.
0: Berrak Karslıoğlu sizlerle.

0: Solistimizin o güzel sesinden dinledik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yalancı Yârim, Türk sanat müziğinde en çok bilinen eserlerden birisidir sevgili dinleyenler. Bu eser zamanla birçok sanatçı tarafından yorumlanarak geniş kitlelere ulaşmıştır. Söz ve müzik uyumu ile de klasik repertuarda kendisine kalıcı bir yer edinmiştir. Bu bilgiyi de verdikten sonra bir eser daha dinleyelim isterseniz. Mevsim yaza döndü ama sırada öyle bir eser var ki bize yeniden hazanı ve kışı yaşatacak sanırım. Ne dersiniz hocam?
1: Evet, yaprak dökümünü anlatıyor bize, sonbaharı hatırlatıyor. Nihavet bir eser bu sefer. Bestesini ve sözlerini Zeki İmren yapmış. Yaprak dökümü mevsimi geldi, seni andım. Ve mikrofonumuza Aslıhan Usta geliyor.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: Yaprak döküme mevsimi geldi, seni andım. Zeki Müren'in bu güzel eserini Aslıhan Usta'nın sesinden dinledik efendim. Solistimize teşekkür ediyoruz. Ali Osman Hocam, Zeki Müren sizce ne ifade ediyor? Hemen soralım.
1: Zeki Müren çok büyük bir solisti. Allah rahmet eylesin.
0: Mekanı cennet olsun.
1: 1977 yılında Ankara Radyosu'na geldi. Zannediyorum 12 tane şarkıydı. Ben o zaman memurdum, daha sanatçı kadrosuna geçmemiştim. Ama biz Tonmaç Derlik'ten takip ediyorduk. Kendisiyle tanıştık. Çok kibar, çok kibar bir beyefendiydi. Stüdyoya girdikten sonra bütün Ankara Radyosu'nun usta sazları ve bütün solistler hepsi arkasında korist oldular. Gönüllü olarak. Yani kim aklınıza gelirse. Rahmetli Selahattin İnal, prova yapacak mıyız Zeki Bey dedi. Arkadaşlar dedi, ben uzun zamandır Ankara Radyosu mikrofonlarından uzaktayım. Provaya gerek yok. Sizi fazla yormak istemiyorum. Başlayalım. Hata yaparsak döneriz dedi. İnanır mısınız? 12 tane şarkı provasız tak tak tak tak okudu. Yani Zeki Müren gibi bir insan biraz zor gelir. Ve ona eşlik etmek de kısmet oldu bana. Şöyle, kulaklar çınlasın. Tahir Aydoğdu, Kanun. Aygün Altınbaş, ritim. Kemanda Demir Karabaş vardı zannediyorum rahmetli. Klarnet Ahmet Kuşgöz'de hatırladığım kadarıyla. Ut'ta da ben. TRT'nin gece yarısı programları vardı. Biz gece gidiyorduk. Canlı olarak televizyonda program yapıyorduk. Bu arada Zeki Müren bağlandı. Bodrum'dan. İki tane şarkı okudu. Biri herhalde ham meyveyi kopardılar dalından. Öbürünü tam şu anda aklımda değil, hatırlayamıyorum. E biz gece yarısı Zeki Müren'e eşlik etmiştik. Zeki o kadar Müren duygulu bir gece oldu ki.
0: Zeki Müren'in Bodrum'daki müze evini gezmiştim. Çok duygulanmıştım. Gerçekten o kıyafetler girişteki, evet, zaten çalan şarkılarıyla karşılıyor. Çok duygulanmıştım.
1: Siz konuşurken hatırladım. Ben o zaman gençtim. Daha 16-17 yaşındayım. Kızılay'da Fransız Kültür Merkezi vardı. Evet. Şu anda belediyenin olduğu yer herhalde. Orada sarı bir Dodge marka arabayla geldi. Yukarıda işte resimler dağıttılar, imzalar falan. Ve çıktıktan sonra biz tabii Zeki Müren çıkacak diye bekliyoruz. İnanmayacaksınız. O ağır bir araba, Zeki Müren bindikten sonra gençler arabayı omuzlarına aldılar.
0: İnanmıyorum.
1: Ya evet, ben bunu yaşadım.
0: Çok
1: böyle bir şey oldu işte, bakın Zeki Müren'in farkını düşünün. Ya o kadar çok insanlar seviyorlarmış ki demek ki o arabayı omuzladılar, o ağır arabayı. Bir de şeyi hatırlatayım. Bu Yaprak Dökümü şarkısı Ankara Radyosu'nun notası yoktu. Bende plağı vardı. İlk notasını ben plaktan notaya yazdım. Ankara Kütüphanesi'ne koymuştum. Yani onun notasını ilk defa ben yazdım.
0: Bunu da buradan duyuruyoruz. Evet. Ne yapalım hocam? Bir şarkı daha dinleyelim mi o zaman?
2: Bir şarkı daha dinleyelim.
0: Hadi dinleyelim.
2: Bu seferki şarkımız Kürdülicezker olsun. Çok önemli kadın bestekarlarımızdan Neveser Kökdeş'in bestesi. Sözleri de kendisine ait. Erhan Aydın arkadaşımız mikrofonlara geliyor. Canandan uzak kaldı gönül diyecek.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: Erhan Aydın seslendirdi. Canan'dan uzak kaldı gönül. Bir Neveser Kökteş bestesi demiştik. Hayat hikayesine bir göz atalım isterseniz. Neveser Kökteş 1902 doğumludur. Sultan Abdülaziz'in baş mabeyincisi Hurşit Bey'in kızıdır. Ünlü operet bestecisi Muhlis Sabahattin Ezgi'nin kız kardeşidir. Türk müziğine tango, vals ve rumba gibi batılı formları başarıyla uyarlayan, geleneksel kalıpların dışında özgün eserler veren önemli bir besteci, güftekar ve tambur sanatçısıdır. Piyano, gitar ve tambur çalabilen Kökteş, İstanbul Radyosu'nda tambur sanatçısı olarak çalışmıştır. 12 yaşında beste yapmaya başlayan sanatçı, yüzden fazla esere imza atmış, özellikle Ruhumda Neşe, Sevmek Seni Bir Suç ise gibi unutulmaz şarkıların yaratıcısıdır. Klasik Türk müziği şarkılarını Batı müziği formuyla harmanlamıştır. Beste yaparken güftelerini de kendisi yazmıştır. Ruhumda neşe hayale daldım, sevmek seni bir suç ise, gül olsam ya sümbül olsam, canandan uzak kaldı gönül, en bilinen eserleridir. Neveser Kökteş, Türk musikisine getirdiği modern yorum nedeniyle Neveser Kökteş musikisi olarak adlandırılan özel bir tarz oluşmuştur. Değerli sanatçı, 7 Temmuz 1962 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun. Gönülden Gönüle şarkılar programı devam ediyor sevgili müzikseverler. Sırada bir Bilge Özgen bestesi yer alıyor. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Bu eseri hangi solistimiz seslendirecek hocam?
1: Berrak Karslıoğlu seslendirecek. Hicaz Gireser, siz bestekarını söylediniz. Sözleri İlter Yeşilay'a ait.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: Solistimize teşekkür ediyoruz. Sesine, yüreğine sağlık. Sevgili hocam, sıradaki ve son eserimizi paylaşmak için sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Rast bir eser seslendirecek Aslıhan Usta arkadaşımız. Dramalı Hasan Hasküler'in hem sözlerini hem de bestesini yaptığı bir eser. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Ve mikrofona Aslıhan Usta geliyor.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: solistimize teşekkür ediyoruz. Alo Osman'cığım. Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Neler söyleyeyim? Çocuklarına mutlaka musikiye alıştırsınlar. Mutlaka bir enstrüman çalmayı öğrensinler. En güzel arkadaş bir enstrüman çalmak. Bir enstrüman çalabilmek, bir yabancı dil bilmek yani o kadar çok kıymetli ki. Çünkü musiki insanı yaşatıyor. Başka dost aramayın. Musiki en güzel dost. Ayrıca şunu söyleyeyim. Musiki ile uğraşan insan kötülük yapamaz. Yani musiki bir hayat, yaşam tarzı. Hayatımız müzik ve insan yapısı müzikle ilgili. Yürüyoruz. Yolda yürüyoruz. Nimsofyan usulünde yürüyoruz. Göz kapaklarımız Nimsofyan usulünde açılıp kapanıyor. Kalp atışları Nimsofyan usulünde açılıp kapanıyor. Kanın akışı Nimsofyan usulünde. Yani düşünebiliyor musunuz? Her şey musiki. Yaprakların hışırtısı musiki. Kuş sesleri musiki. Hayvan sesleri musiki. Yani bunu kabul etmeyen bence ne diyeyim?
2: Akışı 9-8'lik
1: yaşamıyor demek.
2: Efendim? Akışı 9-8'lik herhalde.
1: 2-4'lük. Genelde 2-4'lük. Nimsofyan usulü.
0: Ne kadar güzel söylediniz hocam.
2: Evet.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim efendim.
0: Evet sevgili dinleyenler. Gönülden Gönüle şarkılar programımızda bize ayrılan sürenin ne yazık ki yine sonuna geldik. Bugün UT'ta Dört Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız ve Ali Osman Güngör, Kanun'da Funda Bağ ve Erol Ünal, Keman'da Ayhan Türkel, Rebap'ta Güzin Çağlar, solistlerimiz Erhan Aydın, Berrak Karslıoğlu ve Aslıhan Usta bizimle birlikteydi. Seçtikleri eserleri sizler için çalıp seslendirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun ve konuklarım sevgili hocamız
1: Ali Osman Güngör
0: ve
2: İlhami Yıldız
0: ile 15 gün sonra yine Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olacağız. Radyolarınız açık, kulağınız bizde olsun. Şarkılarımızı hep birlikte söyleyelim efendim. Görüşünceye kadar esen kalın, hoşça kalın.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli. Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla
illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 2026 yılı Yaş Çay kampanyasının çarşamba günü açılacağı duyuruldu. Hatay'ın Arsuz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlamaları kapsamında denizde 138 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı son bir saat kala Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Megali İdea hayalini gerçekleştirmek için başlattığı işgal teşebbüsü başarısız olan Yunanistan'ın, Türkiye'ye yönelik asılsız Pontus iddiasını gündeme getirerek yaşadığı hezimetin ve işlediği ağır vahşet suçlarının üzerine örtmeye çalıştığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcisi Eni Ansia, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını ile ilgili durumun son derece endişe verici olduğunu belirtti. Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardımlaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

0: ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından efsane başkan Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Yıldırım'a ziyaretinde Sarı Lacivertli Kulübü'nün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu da eşlik etti. Dernek Başkanı Güven'den bilgi alan ve üyelerle sohbet eden Yıldırım, ardından taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi. Aziz Yıldırım, buradaki ziyaretinin ardından Bursa'daki programa katılmak üzere Yalova'dan ayrıldı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını paylaşıyoruz. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajını aktardık.
1: Atatürk diyor ki, ey yükselen yeni kuşak, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

0: biliyor muydunuz?
1: Malik asit nedir? Faydaları nelerdir? Bir çeşit meyve asidi olan malik asit, pek çok sebze ve meyvede doğal şekilde yer alan organik bir bileşiktir. Özellikle elma, malik asit açısından çok zengin bir meyvedir. Malik asit bir organik bileşik olarak hücre metabolizmasının çok önemli bileşenlerinden biridir. Kiraz gibi sulu meyvelerde ferahlatıcı ve hoş lezzetler bu asit sayesinde sağlanır. Birçok içecek ve şekerlemelerin içeriğinde kullanılan malik asit, bazı tatlandırıcılarla birlikte harmanlanıp kalıcı ve ekşimsi bir aromaya dönüştürülür. Yiyeceklerin içinde kullanılmasının dışında sağlık açısından da oldukça yararı olan bir asittir. Malik asit doğada ekşimsi lezzeti bulunan tüm meyvelerin içinde doğal olarak bulunur. Canlı hücrelerdeki mitokondrilerde yer alan ve bir enerji döngüsü olan Krebs döngüsü için önemli bir aşamadır. Bu organik bileşik ekşimsi aroması, düşük erime noktası, harmanlanabilir olması, düşük higroskopik özellikleri, metal iyonları ve şelat yeteneği ile sağlık açısından çok sayıda faydalı etkiye sahiptir. Hücre metabolizması için oldukça önemli olan malik asit, vücudun hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotit olan adenozin trifosfat elde etmesine yardımcı olur. Enerji üretiminin yanı sıra kasların yorgunluğunu gidermek için ağ sağlığının sağlanmasında, metallerin toksik etkisinin giderilmesi için, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için, kalbin çalışması, kasların ve sinirlerin çalışması ve cildin sağlıklı ve pürüzsüz olması açısından çok önemli faydaları bulunur. Malik asit, fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu hastalıklarının tedavisinde de etkilidir. Fibromiyalji rahatsızlığı, vücutta kaslar, tendon ve bağlarda meydana gelen oldukça şiddetli ağrılarla yaşanan bir sorundur. Bu soruna enerji azalması ve kas yorgunluğu da eşlik edebilir. Kronik yorgunluk sendromu rahatsızlığındaysa kaslar çok hızlı yorulur ve çalışmakta zorlanır. Malik asit kullanılmasıyla kas yorgunluğu giderilir, fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu rahatsızlıklarının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kaslarda çalışma performansını artırarak hastalıkların tedavi edilmesinde faydalı olur. Vücutta olan toksik metal birikmesinde insanlar oldukça ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu önemli sorunların içinde karaciğer rahatsızlıkları ve beyin hastalıkları bulunabilir. Malik asidin şelat yapıcı olması, vücutta birikmiş olan toksik metallerde bağlama yeteneğiyle etki eder. Toksik metaller vücutta inaktive edilir ve risk olmadan çıkarılır. Cildinizde oluşan ince çizgilerin ve kırışıklıkların etkisini azaltır ve erken yaşlanmaya engel olur. Daha genç görünen bir cilde sahip olmanızı ve dışarıdan sağlıklı görünmenizi sağlar. Cildiniz için doğal bir peeling vazifesi görmektedir. Elmanın içinde yoğun şekilde bulunduğu için cilde ince elma dilimleri uygularsanız etkilerini hemen görmeniz mümkündür. Fakat ciltte döküntü, şişme ve ürtiker gibi yan etkiler oluşabilir. Bu yüzden elma aşırı miktarda kullanılmamalıdır. Malik asit dozu mutlaka uzmanların önerdiği gibi kullanılmalıdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsan etini açlıktan değil de sırf tadını sevdiği için yiyen tek hayvanın kutup ayısı olduğunu? Her yıl tankerlerle taşınan petrolün binde birinin denizlere sızdığını ve bu miktarın 2 milyon 200 bin ton olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş. Bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Kommagene uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Yunanca genler topluluğu anlamına gelen Kommagene, ismiyle bağdaşırcasına Grek ve Pers uygarlıklarının inanç, kültür ve geleneklerinin bütünleştiği güçlü bir krallıktır. Toros dağlarındaki çeşitli yolların birleştiği noktada bulunan Antik Kommagene Krallığı, Suriye'nin kuzeyi, Hatay, Pınarbaşı, Kuzey Toroslar ve doğuda Fırat Nehri'nin çevrelediği verimli topraklarda yer alır. Tarım ve hayvancılığa elverişli olması ve ekonomik değeri yüksek sedir ağacı ormanlarını barındıran Kommagene topraklarının ilk çağlardan beri yerleşim alanı olarak kullanıldığı civardaki mağara ve arkeolojik buluntulardan anlaşılır. Antik dünyanın küçük ancak güçlü ülkesi Kommagene, baba tarafı Pers krallarından krallar kralı olarak anılan Darius'a, anne tarafı Makedonya hükümdarı Büyük İskender'le akraba olan bir prensin oğlu Mitridates Kalinikos tarafından M.Ö. 109 yılında bağımsız bir krallık olarak kurulur. Farklı topluluklardan meydana gelen ayrı inanç ve kültürlere sahip Kommageneliler arasındaki birliği sağlamak konusunda büyük başarı sağlayan Mitridates Kalinikos, tanrılarla olan bağını kuvvetlendirici ve böylece ulusu barış içerisinde yaşatacağı inancıyla ülkesinin çeşitli yerlerinde tapınaklar yaptırır. Romalılar Batı Anadolu'ya adımlarını atar atmaz Bitinya, Pisidya, Galatya ve Kapadokya gibi küçük Asya krallıklarını birer birer ele geçirmeye başlarlar. Pergamon'dan sonra M.Ö. 80 dolaylarında Bitinya ve Pisidya'yı egemenlikleri altına alır. Aynı sıralarda Partlar da Kommagene sınırlarına ulaşır. Romalılar M.Ö. 70 yıllarında en büyük düşmanları Pontus Krallığı'nı devirir. Hemen arkasından da Pontus'un güçlü müttefiki olan Arm Krallığı'nı yıkar ve fetihlerini tamamlamak için süratle bölgedeki son bağımsız krallık olan Kommagene'ye yönelir. Bu küçük ülkenin istilası başlangıçta hiç de zor görünmez. M.Ö. 69'da Kommagene'nin başkenti Samsat kuşatılır. Ancak hiç umulmayan bir şey olur. Roma savaş makinesi durur. Romalı askerler daha önce hiç görmedikleri bir maddeyle bombalanır. Romalı tarihçi Plinius bu anı "onun vurduğu asker silahıyla beraber yanıyordu" diyerek tarif eder. Kommagene dışında bilinmeyen bu gizli silahın sebep olduğu korku çok büyük olur. Samsat düşmez. Roma konsülü Lucullus'la Kral Antiochos özel bir görüşme için bir araya gelir. Toplantı sonunda Roma ordusu geri çekilir. Kommagene için durum gerginliğini korumaya devam eder. Zira bir tarafta sömürgeci savaş tutkunu Romalılar, diğer tarafta güçlü Part ülkesi vardır. M.Ö. 64'te Romalılar istilalarına devam eder. Seleukos devletinden kalanlar Suriye vilayetine dahil edilir.
Bu devirde Roma'nın Kommagene Krallığı dışında Küçük Asya'da egemenliği altına almadığı devlet kalmaz. Kommagene Seleukos Devleti'nin yıkılışından küçük bir toprak parçasını ülkesine katarak yararlanır. Kommagene'nin strateji

Bu evlilikten Pakoros adında bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Babasının gözdesi ve tahtının tek varisidir. Bu arada Küçük Asya'da savaşlar devam etmektedir. Milattan önce 53 yılında Partlar Romalıları yenerek Suriye'yi fetheder. Bunu fırsat bilen Pontus Krallığı Roma'ya baş kaldırır. Jül Sezar Küçük Asya'ya yürüyerek ayaklanmayı bastırır. Sezar'ın tarihe geçen "Geldim, gördüm, yendim" sözü bu zaferin ardından söylenir. Sezar'ın öldürülmesiyle Roma İmparatorluğu bölünür. Marcus Antonius doğuyu, Octavianus batıyı alır. Marcus Antonius meclisini sevgilisi Kleopatra da yanında olduğu halde Tarsus'ta kurar. Milattan önce 38'de Marcus Antonius Part ordusunu yener ve veliaht Prens Pakaros'u öldürür. Annesi Laodike ve Part kralı olan babası derin bir acıya düşer. Antiochos kızı ve damadının acısını paylaşır ve onlara yardım etmek ister. Antiochos savaştan kaçarak Komagene'ye sığınanları himayesi altına alır ve onları Marcus Antonius'a teslim etmeyi reddeder. Savaş istemeyen Antiochos esirlere karşılık 25 bin ton gümüşe eşit olan 1000 talent teklif eder. Zenginliğiyle ünlü Komagene'nin tüm altın ve gümüş varlığına göz koyan Marcus Antonius, sığınmacılara karşılık olarak Komagene'nin tüm servetini ister. Antiochos'un bu teklifi kabul etmesi söz konusu olamaz. Marcus Antonius, küçücük bir krallıktan gelen bu cevabı büyük bir hakaret olarak görerek askerlerine derhal Komagene'yi kuşatmaları emrini verir. Kendisi Tarsus'ta meclisinin başında kalarak ordusundan gelecek iyi haberleri beklemeyi tercih eder. Ancak beklenenin aksine Samsat kuşatması istenildiği gibi gitmez. Bunun üzerine gücünü arttırmak isteyen Marcus Antonius, Tarsus'taki keyifli yaşantısını bırakıp yanında Judea kralı Herod'da olduğu halde ordusunun başına geçer. Zaferin yakın olduğuna emindir. Samsat kuşatması boyunca Komagene askerleri Komagene'yi çevreleyen alanlarda yoğunlaşmayı sürdürür. Eli silah tutan her Komageneli krallarının çağrısına sadakat gösterir. Yeterli sayıya ulaştıklarında Roma ordusunun malzeme kollarına saldırırlar. Kısa bir süre sonra Roma ordusu malzeme sıkıntısı çekmeye başlar. Bunun üzerine Marcus Antonius durumun düzeltilmesi için bölgeye kendi süvarilerini gönderir. Komagene konseyinin beklediği hamlede tam budur. Ordunun göz bebeği, ağır zırhlı seçkin Komagene süvarileri devreye girerek kendilerini adeta yenilmez kılan siyah çelikten zırhlarını kuşanırlar. Sayıları birkaç yüz kadardır. Ancak saldırılarına hiçbir düşman dayanamaz. Komagene atlıları sabah sesinde Roma süvarilerini bekler. Aniden yürek titreten bir trompet sesi sisi yırtar. Bu işaretle Komagene süvarileri harekete geçer. Şaşkınlık içindeki Roma ordusu için artık çok geçtir. İlk saldırıya karşı koyabilmek için Roma süvarileri saflarına çekilir. Trompet sesleri ikinci kez duyulduğunda Komageneli süvariler koşuya geçer. Ağır zırhlı atlılar hafif kuşamlı Roma süvarilerinin üzerine saldırır. Soğukkanlı ve yüksek disiplinli Roma süvarileri çabucak toparlanır ve sayıca üstünlüklerine de güvenerek bu küçük çelik gücü çember içine almaya çalışır. Komagene süvarilerinin iki yanından bir kartalın kanatlarını andırırcasına çıkıveren okçu birliği Roma süvarilerine ok yağdırmaya başlar. Hafif kuşamlı süvariler çelik ok yağmuru altında çaresizdir. Pek çoğu yaralanmıştır. Ağır zırhlı Komagene atlıları Romalıları okçuların önüne doğru sürer. Okçular müthiş bir hızla ok yağdırmaya devam eder. Romalılar önce akıllarını sonra da hayatlarını kaybeder. Günün sonunda Marcus Antonius süvari birliğini yitirir. Bir yanda Samsat surları, diğer yanda Komagene süvarileri olmak üzere Romalılar artık kuşatan değil, kuşatılmış olandır. Böylece Marcus Antonius Samsat kuşatmasından vazgeçmek zorunda kalır.
Ortağı Herod, savaşın sonunu beklemeden

Kralı Judea'ya döner. Marcus Antonius çaresiz geri çekilir. Antiochos durumu yumuşatmak için Marcus Antonius'a 300 talens verir. Sadakatsizlikten nefret eden Antiochos verdiği para karşılığında Marcus Antonius'tan kendisine bir vatan hainini teslim etmesini şart koyar. Bu olaylardan kısa bir süre sonra ölen Antiochos, Nemrut tapınağına, tahminen babasının yanına gömülür. Antiochos'tan sonra tahta oğlu 2. Mitridates geçer. Kommagene Roma İmparatorluğu'na denk değildir artık. Mitridates'in yönetimindeki Kommagene, Suriye'nin önce uydusu, sonra da eyaleti haline gelir. Romalılara karşı verilen savaşta oğlunu kaybeden Fart kralının acısı o kadar derindir ki kendi arzusuyla tahtından feragat eder. Veliaht prensin dedesi Antiochos'un Kommagene'yi riske atarak krallığına sığınan Fart askerlerini koruması da babanın üzüntüsünü hafifletmemiştir. Fart kralının yerine oğullarından biri geçer. Bu, acımasız bir hükümdardır ve tahtını tehlikeye atacağına inandığı Laodike ve onun çocukları dahil kimseyi öldürtmekten kaçınmaz. İkinci Mitridates kız kardeşini Kommagene topraklarındaki kara kuş mezar tepesine gömer. Laodike'nin kabrine üzerinde Yunanca Ao, yani tüm kadınların en güzeliydi yazan çok güzel bir taş yazıt koyar. Mitridates kara kuşu Kahtaçayı'nın kıyısında yaptırır. Annesi İsyas ve diğer bir kız kardeşi Antiochis ve onun kızı Aka da orada yatmaktadır. Mitridates yazlık malikanesinin terasından derin çaya inen baş döndürücü vadiyi ve kara kuşu seyreder. Böylelikle ölümlerinden sonra da sevdiklerinin yanında olduğunu hisseder. Kıskanç kardeş 2. Antiochos, 2. Mitridates'i tahttan indirmek ister. Bu nedenle Roma Senatosu 2. Antiochos'u ölüm cezasına çarptırır. M.Ö. 29'da Roma'da idam edilir. Kommagene son olarak kısa bir süre için Kral 4. Antiochos devrinde bağımsız kalır. 4. Antiochos M.S. 71'de Roma ordusuna yenilir. Kommagene'nin ağır zırhlı ünlü süvarileri ve muhteşem okçuları Cohortes Commagenorum adı altında Roma ordusuna dahil edilmek suretiyle küçük Kommagene ordusu lağvedilir. Gelecekte çıkabilecek isyanlara önlem olarak Kommagene krallığının yüceliğini hatırlatan binalar ve heykeller yerle bir edilir. Kutsal Nemrut Dağı'ndaki tapınak yıkılır. Kommagene devrinin kapanışıyla Nemrut sadece dağ rüzgarlarının ve yolunu kaybeden çobanların ziyaretleriyle irkileceği uzun uykusuna dalar.

0: Birinci Antiyohos, babası Birinci Mitridates gibi Doğu ve Batı kültürlerini birleştirmeyi hayal eder. Bu hayaline ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapar. Nemrut Dağı'nın 2150 metre yükseklikteki zirvesinde yapımına başladığı görkemli kutsal alan ve mezar anıtı ne yazık ki ölümünden önce bitirilemez. Oğlu Kral 1. Antiyohos da çalışmalara devam etmez. Mezar anıtı yarım kalır. Kutsal alanın doğu ve batı yamaçlarında teraslar üzerinde yaptırdığı heykellerse Nemrut'un sert hava koşullarıyla boğuşarak yüzyıllarca ayakta kalmayı başarır. Antiyohos'un ölümünden sonra fikirleri de unutulur, yaratmayı düşündüğü din kendisiyle birlikte ölür. Ama yine de yaptırdığı heykellerle kendinden yüzyıllar boyu bahsettirmeye devam eder. Kommagene'de tanrılar ve krallar adına yaptırılmış heykeller dışında kraliyet mensubu kadınlar için yaptırılmış bir anıt mezar bulunur. Antiyohos bu kutsal alanı teraslar halinde tasarlamıştır. Kutsal kabul edilen teraslarda yer alan heykellerin sırası aynıdır. Bu tanrılardan her biri hem doğu hem batı tanrılarını temsil eder ve bu nedenle iki ayrı isimle anılır. Yüzleri doğuya ve batıya çevrili Pers ve Yunan tanrıları Kral Antiyohos'un bu iki kültürü birleştirme amacını da simgeler. Antiyohos yaptırdığı heykellerin arka yüzüne 200 satırdan oluşan vasiyetini yazdırır. Yazıtta kendinden sonra gelecek kralları tapınağı güzelleştirmeleri için görevlendirir. İbadet için gelenleri öldüğü gibi kötü niyetle gelenlere beddua eder.
1: Ata hükümdarlığını devraldığım zaman dindarlığımın bir sonucu olarak tahtıma bağlı krallığı tüm tanrıların ortak yurdu yaptım. Zamanın akışı içinde her kim bu kanunu ve bize ibadeti korur ve sürdürürse benim hayır dualarımla anılacaktır. Tüm rahmetli atalar ve tanrılar ondan razı olsun. Her kim ki bu düzenin kutsal geçerliliğini bozar ya da zarar verir ya da gerçek anlamını değiştirmeye yeltenirse yalnız kendisi değil aynı zamanda tüm soyu sopu rahmetli atalarımın ve tüm tanrıların hışmına uğrasın.
0: Antiyohos, kutsal alanı ziyarete gelenlerin en iyi şekilde ağırlanmasını ister ve bu amaçla rahiplere en iyi şaraplarını sunmalarını emreder. Hatta törenlerin çok renkli geçmesi için müzisyenleri bile görevlendirir. Ama Antiyohos'un bütün bu titizliğine rağmen vasiyette yazılanlar yerine getirilmez. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu değil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Kommagene uygarlığını anlatmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.
2: İnsanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Atatürk diyor ki, sizin gibi gençlere sahip oldukça bu vatan ve milletin şimdiye kadar elde etmeyi başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum. Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
2: Atatürk diyor ki, spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli. Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar hava çok bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek, hava sağanak yağışlı, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 107. yılında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar Samsun'da geçiş töreni yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun Limanı içerisinde düzenlenen törende sahil güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu. Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenmiş sahil güvenlik gemilerinin personeli gemi güvertesinden halkı selamladı. Törende deniz polisi botları, romorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenlilerle yatlar da geçiş yaptı. Sahile akın eden binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla geçiş törenini takip etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital analizler neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı hesap hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, böylece engellenen toplam hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Duran, 30 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamasında FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabının tespit edilerek bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri uygulandığını açıklamıştı. İstanbul Ataşehir'de iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 595 bin sentetik ecza hapı, 200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesi ele geçirilirken operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı tehditlerine ilişkin, düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak açıklamasında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde yeniden görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e, vaka sayısının da 435'e çıktığı bildirildi. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu, çarşamba günü İstanbul'da İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak. Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak final maçını Fransız hakem Le Texier yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Fatih Su. Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajını paylaşıyoruz. O günün gençleri istiklal mücadelesini omuzladı, inancı büyüttü, cumhuriyet yolunu açtı. Bugünün gençleri sahada, laboratuvarda, sahnede, bağımsız teknolojilerin, göklerdeki istikbalin peşinde. Gençlik varsa gelecek var. O gelecekte Türkiye yüzyılı var. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajını paylaştık.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Battal, Şemaz Tekavvor'un ordusu yaklaşırken ortadan kayboluvermişti. Onun nereye gittiğini, ne yapmak istediğini yalnızca bir kişi biliyordu. O da Lalası Tevabil'di. Battal tek başına düşmana karşı gitme isteğini Lalası'na anlatınca, Tevabil onu bu fikirden caydırmak için çok uğraşmıştı. Battal'ı vazgeçiremeyeceğini anlayan Tevabil, birlikte gitmeyi

Daha sonra atı Aşkar'ın sırtına atlayıp yola koyulunca Tevabil de dayanamayıp peşinden gitti ve Acuzen bağlarında oturan Cüfte Gazi'nin yanına vardı. Cüfte Gazi Tevabil'i dinledikten sonra hemen oğullarına haber saldı. Oğulları Süleyman, Ahmet, Mehmet ve Musa hemen silahlarını kuşanıp savaş hazırlıklarını çabucak tamamladılar. Altı yiğit cengaver tüm hazırlıklarını bitirdikten sonra yola koyuldular. Battal'ı bulacak ve onu yalnız bırakmayacaklardı. Ama nereye gittiğini bilmiyorlardı. Aşkar'la yan yana yatan Tevabil'in atını kendi halinde bırakıp onu gittiği yoldan takip etmeye başladılar. Bütün bunlar oluyorken Şemas'ın ordusu Murat Nehri sahilinde düz bir ovaya gelip yerleşmişti. Şemas bir elçi tayin edip kendilerine doğru gelmekte olan Ömer Bey'e yollamıştı. Şemas Ömer Bey'den battalın teslim edilmesini istediği gibi 10 yıllık da vergi istemekteydi. Ömer Bey elçinin isteklerine oldukça kızmıştı. Onları münasip bir üslupla geri yolladı. Şemas geçmişi ne çabuk unuttu. Allah'a şükür ki damarlarımızdaki kan henüz korumadı. Silahlarımız henüz paslanmadı. Var git Şemas'a de ki son gülen iyi güler. Her şey Er meydanındaki çarpışmadan sonra belli olacaktır. Elçiyi yollayan Ömer Bey ordusunun sağ tarafına Abdülselam'ı, sol tarafına kumandanlarından Abdülvehhab'ı atadı. Kendisi de merkezdeki kuvvetlerin başına geçti. Bu savaş düzenine geçtikten sonra baştan aşağı zırhlarla bürülüp düşman ordusunu incelemeye başladı. Neredeyse kendi ordusunun iki misli kalabalıkta bir orduydu. Ömer Bey düşünceleri dalmıştı. Hüseyin Gazi şehit olduktan sonra küffar bizi hiçe saymaya başladı. Bizden korkmaz oldu. Şımarıklıkta sınırı çoktan aştı. Ah ne olaydı da Hüseyin Gazi sağ olaydı. Düşmanın ağzına çoğuna bakmaz ezer geçerdi. Abdülselam bu işi pek becereceğe benzemiyor. Allah yardımcımız olsun. Ertesi sabah namaz vakti müezzinlerin ezan sesi duyulmaya başladı. Askerler cemaatle namaz kıldıktan sonra Yüce Mevla'ya yalvardılar. Ömer Bey zırhını giyip muharebe davullarının çalınmasını emretti. Geç vakitlere kadar içip içip dans eden, zafer çığlıkları atan Şemas'ın ordusunda davullar, borular, ziller çalarak savaş meydanına doğru yürüyüşe geçti. Savaş düzenine geçildikten sonra o zamanki savaşların adetince Şemas'ın şövalyelerinden biri meydana atılıp er dilemeye başladı. Karşısına bir gazi çıkınca mücadeleye giriştiler. Kimi zaman bu birebir mücadeleden Şemas'ın askerleri, kimi zaman da Ömer Bey'in gazileri galip geldi. Ancak sonunda öyle bir hal aldı ki iki ordu birbirine girmeye başladı. Savaş gittikçe şiddetleniyor, her iki tarafta galip gelmek için habire kılıç sallıyordu. Bu sırada Şemas'ın ordusunun yastığında tepenin arkasındaysa başka olaylar gelişmekteydi. Yedi cengaver arkalarını bağladıkları iplerle çalı çırpıları yerleştirmekle meşguldüler. Bunlar Battal, Lalası Tevabil, Cüfte Gazi ve dört oğlundan başkası değildi. Tevabil ve arkadaşları Battal'ı aramak için yola çıktıktan sonra Tevabil'in zeki atı onları Aşkar'a yani Battal'a ulaştırmıştı. Battal, Lalası'na önce kızmak istemiş ama Cüfte Gazi ve oğullarını görünce vazgeçip onları bağrına basmıştı. İşte bu kahraman cengaverler düşmanın arkasında pusuya yatmış, savaşa müdahale etmek için son hazırlıklarını yapıyorlardı. Müzik
Bu sırada savaş gittikçe şiddetlenmiş, sayıca üstün olan düşman kuvvetleri Ömer Bey'in bulunduğu merkezi geri püskürtmeye ve çekinmeye zorlamışlardı. İşte tam o an.

0: da düşman askerleri arasında bir panik havası esmeye başlamıştı.
1: ''Hey şuraya bakın, arkamızdan kuşatıldık, tuzağa düştük. İlerlemeyi durdurun.''
2: ''Eyvah, Türkler bize tuzak kurmuşlar, kendinizi koruyun.''
0: Kuru dalların çıkardığı toz bulutu sanki 7 değil de 700 süvari izlenimi veriyordu. Yılların savaşçısı Cüfte Gazi ile Tevabil'in bu hilesi düşman saflarında panik oluşturmaya yetip artmıştı bile. İşlerine düşen korkuyla dağılıp kaçmaya başlamışlardı. Türk tarafı da bu baskını yapanların kim olduğundan haberdar değildi. Özellikle Ömer Bey bu işe çok şaşırmıştı. Düşmanın maneviyatının bozulduğunu görünce askerlerine moral verdi.
1: Haydi yiğitlerim, Allah'ın inayeti Resul-i Ekrem'in himmetiyle zafer bizimdir. Ya Allah!
0: Allah Allah sesleri düşmanın çığlığını bastırmış, Türk ordusunu aşka getirmişti. Düşman saflarına fırtına gibi dalan 7 cengaver onları yara yara Ömer Bey'in yanına kadar ulaşmıştı. Büsbütün şaşırıp kalan Şemaz öfkeden deliye dönmüş, çadırındaki hazinelerini yağmadan kurtarmak için uğraşıyordu. Oysaki zaferden ne kadar da emindi. Koca bir birliğin arkalarından dolanmasını nasıl da fark edememişlerdi. Kahrolup dövünüyor, bir yandan da geri çekiliyordu. Savaş Türklerin zaferiyle sonuçlanmıştı. Ömer Bey savaşın seyrini değiştiren bu gazileri bağrına bastı. Ellerini öpen battalın boynuna sarılıp gözlerinden öptü. Hüseyin Gazi'nin kahraman emaneti diye gözyaşı döktü.
3: Yaradana şükürler olsun, bir kahraman giderse yerine yenisini ihsan ediyor. Hüseyin Gazi'nin vefatı bizi ziyadesiyle üzmüştü. Ama eminim rahat uyuyordur. Çünkü bize kendisi gibi bir cengaver emanet bıraktı. Ruhu şad olsun. Bu zafer senindir. Şu gördüğü çadırlar, ganimetler, altınlar hepsi senindir.
0: Battal'ın yüzü kızarmıştı. Başını öne eğip cevapladı.
4: Sağ olun efendim. Ben bu hizmetlere ganimet için talip değilim. Şan için de yapmadım. Niyetim Şemas'a yaptıklarından dolayı bedel ödetmekti.
0: Zaferden sonra bütün askerler toplanıyor, müezzinlerse ezan okuyordu. Ömer Bey'in imamlık makamına geçmesinden sonra iki rekat namaz eda edildi. Yaradan'a şükredildi. Daha sonra Ömer Bey gazilerine dönüp hitap etti.
1: Gazilerim, kumandanlarım, bu zaferi bize Cenab-ı Hakk'ın izniyle Battal Gazi kazandırdı. Ben de bu andan itibaren onu serdarlığa tayin ediyorum. Benden sonra ona itaat edeceksiniz.
0: Battal bir yandan gözlerinden akan yaşları siliyor, bir yandan da Abdülvehhab ve diğer kumandanların tebriklerini kabul ediyordu. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki programda Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız.

yaşanmaz. Sensiz bu hayat anlam taşımaz. Belki bir rüzgar geçmiş günlerden.

ateş birden. Bu hasret niye? Ayrılık niye? Sensizlik niye? Beni terk etme, beni terk etme, beni terk etme.

Atatürk diyor ki, değerli gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip gelmek ve mağlup olmak. Size Türk gençliğine bıraktığımız vicdan emaneti yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız.

Atatürk diyor ki, her boy ölçüşmede arkalarında Türk milletinin bulunduğu ve millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 21.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli. Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanaklı yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Atay'ın Arsuz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında denizde 138 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 2026 yılı Yaş Çay kampanyasının çarşamba günü açılacağı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı son bir saat kala Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcisi Eni Ansia, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını ile ilgili durumun son derece endişe verici olduğunu belirtti. Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından efsane başkan Aziz Yıldırım Yalova Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Yıldırım'a ziyaretinde Sarı Lacivertli Kulübün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu da eşlik etti. Dernek Başkanı Güven'den bilgi alan ve üyelerle sohbet eden Yıldırım ardından taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi. Aziz Yıldırım buradaki ziyaretin ardından Bursa'daki programa katılmak üzere Yalova'dan ayrıldı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve ders onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Bir konu, bir konuk.

0: Bir Konu Bir Konuk programımızdan sesimizin ulaştığı herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla sizlere seslendiğimiz programımızda bu hafta yine değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta programımızda Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Necdet Aysal stüdyomuzda. Necdet Aysal'la 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü olması ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve Atatürk'ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı'nın başlama hazırlıkları üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: 19 Mayıs 1919 tarihi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı aynı zamanda Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Mustafa Kemal neden Samsun'a çıkmıştır? Orada ne gibi çalışmalar yapmıştır? Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Ulusal Kurtuluş Savaşımızın hazırlık sürecinde yaptıkları çalışmaları bizimle paylaşır mısınız?
1: Tabii ki.
2: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günde bu bayramı bizlere armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bu vatan toprakları için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyor ve saygılar sunuyorum. 19 Mayıs Türk İnkılabı'nın başlangıç tarihidir. Milli mücadele meşalesinin yakıldığı gündür. Tabii bu bayram Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlandığını biliyoruz. 24 Mayıs 1935'te ise Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Özellikle 1935'li yıllarda Beşiktaş Spor Kulübümüzün girişimleriyle Fenerbahçe Stadında kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun katılımıyla bir spor günü haline gelecektir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen spor kongresinde söz alan Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Bey'in bu kutlanan Atatürk gününün Türk tüm gençliğe mal edilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasını teklif ettiği görülmektedir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilecek ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşacaktır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül darbesinden sonra Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adını alacaktır. Tabii gerek milli gerek dini bayramlarımız toplumumuzu bir arada tutan unsurlardır. Bayramlarda birlik ve beraberliğimizi hat safhaya çıkarmalı, tarihimizi saygıyla anmalı ve esasında her bayramın önemini kavrayarak kutlamamız gerekir. 19 Mayıs spor, sporcular ve gençlikle bütünleşmiş bir bayram olmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir gündür. Tabii biraz eskiye gitmek gerekiyor. Osmanlı'nın son dönemine biz baktığımız zaman, 20. yüzyılın başlarına gittiğimiz zaman özellikle tabii Osmanlı'nın durumu vahim. Özellikle 18 ve 19. yüzyılı başta askeri yenilgiler ve toprak kayıpları olmak üzere işte siyasi, sosyal ve kültürel pek çok sıkıntı ile kapatan Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başlarında da girmiş olduğu savaşları işte örneğin Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları'nı kaybedecek ve 1911'de başlayan ve 12'ye kadar devam eden Trablusgarp Savaşı ile Kuzey Afrika'da elinde kalan son toprağı yani Trablusgarp'ı kaybedecek. Henüz daha bu savaş devam ederken İtalyanlar ile Trablusgarp'ta Osmanlı mücadele ederken 4 Balkan devleti kendi aralarında anlaşacaklar ve Osmanlı'ya saldırıya geçecekler ve 1. Balkan Savaşı başlayacak. Ve 1. Balkan Savaşı sonunda 30 Mayıs 1913 tarihinde imzalanan Londra Anlaşması ile Osmanlı Edirne'yi kaybedecek, Kırklareli'ni kaybedecek, Dime Toka'yı kaybedecek. Yani tabiri caizse Osmanlı Rumeli'ye veda etmek zorunda kalacak. Birinci Balkan Savaşı'nın hemen arkasından başlayan İkinci Balkan Savaşı'na da katılacak Osmanlı ve bu savaşın sonunda işte ancak Bulgaristan'a kaptırdığı 3 ili yani Edirne, Kırklareli ve Dime Toka'yı alacak. Ama tabii 1913 tarihi itibariyle artık Kuzey Afrika'da ve Balkanlar'da Osmanlı'nın artık esamesi okunmayacak. Yani öyle toprağının biz kalmadığını görüyoruz. Tabii bu arada henüz daha Balkan Savaşı'nın yaralarını sarmadan özellikle 1914 tarihinde kendisini yine büyük bir küresel savaşın içinde bulacak Osmanlı Devleti. Özellikle 1914'te başlayan ve 4 yıl sürecek olan bu kanlı küresel savaş içerisinde yaklaşık 7 ayrı cephede Mehmetçik kahramanlarca savaşacak. Ama hepimizin bildiği gibi yalnızca Çanakkale cephesinde bir başarı kazanacak. Ama diğer cephelerde de tabii kısmi başarılarımız var ama tabii sonuçta ağır yenilgiler söz konusu olacak. Ve sonuçta tarihler 1918'i gösterirken beraber savaştığımız devletlerin yenilgiyi kabul ederek savaştan çekilmeleriyle birlikte Osmanlı da çaresiz ateşkes istemek zorunda kalacaktır. Ve İtilaf devletleriyle 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanacak. Tabii Mondros'un hükümlerine, maddelerine baktığımız zaman 25 maddeden oluştuğunu biz görmekteyiz. Ve yani yine pek çok tarihçinin de ifade ettiği gibi Osmanlı Devleti için bu ateşkes bir ölüm fermanı olacak. Özellikle ateşkesin ağır hükümlerinin hiç vakit kaybetmeksizin İtilaf devletleri tarafından uygulamaya konulmasıyla Anadolu artık hızlı bir şekilde işgal edilmeye başlanacaktır. Tabii Mondros'un 7. maddesine dayanarak İtilaf devletleri, emperyalist devletler bu işgali gerçekleştirecekler. Tabii yalnızca 7. madde de değil, özellikle biraz önce zikrettiğim o kanlı 1. Dünya Savaşı'nın içerisinde İtilaf devletlerinin kendi aralarında imzaladıkları bir takım gizli antlaşmalar söz konusu. İşte birkaç tanesinden bahsetmek gerekirse 1915 tarihinde İstanbul Gizli Paylaşım Antlaşması, yine 1915 tarihinde Londra Gizli Paylaşım Antlaşması, 1916 tarihinde Sykes-Picot Gizli Paylaşım Antlaşması ve 1917 tarihinde Saint-Jean-de-Maurienne Gizli Paylaşım Antlaşması'nı sayabiliriz. İşte bu gizli paylaşım antlaşmaları çerçevesinde bu işgaller gerçekleşecek. Her ne kadar Dünya Savaşı içerisinde imzalanan bu gizli paylaşım antlaşmalarda işte Osmanlı'nın elinde kalan son toprakları daha savaş bitmeden İtilaf devletleri birbirlerine vaat edecekler. İşte bu vaatler ne zaman gerçeğe dönüşecek? Özellikle savaşın sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte bu gizli antlaşmalar yürürlüğe girecek. Tabii bu dönemde 1 Kasım 1918'de işgallerin biz başladığını görüyoruz. Özellikle 25 maddeden oluşan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 25. maddesi imzalanan bu ateşkesin 31 Ekim öğleden sonra yürürlüğe girmesiyle ilgili. Ve dolayısıyla biz yine döneme baktığımız zaman İtilaf devletlerinin hiç vakit kaybetmeksizin 1 Kasım 1918 tarihinde harekete geçtiklerini göreceğiz. Tabii bu arada işgaller başladı. Örneğin İngilizler ve Fransızlar işte Hatay üzerinden biraz sonra 1918 sonlarında Kilikya adı verilen Çukurova bölgemizi işgal edecekler. Yine Akdeniz bölgesi İtalyanlar tarafından işgale maruz kalacak ve bu arada İstanbul ve Karadeniz İngilizlerin işgaline maruz kalacak ve yine Mayıs 1919 ortalarında da Batı Anadolu, özellikle İzmir, Aydın ve çevresi Yunan işgaliyle karşılaşacak. Tabii bu arada bu işgaller başladı. Anadolu insanının, özellikle devletin başında bulunan hükümetin ve padişahın durumu nasıl, işgallere bakış açısı nasıl? Özellikle tabii içinde bulunduğumuz dönem bu bir umutsuzluk dönemi tabii ki. Ve özellikle Türk halkının, hükümetin ve padişahın biz umutsuzluk içinde olduğunu görüyoruz. İşte böyle bir dönemde yalnızca bu umudu taşıyan, kurtuluş umudunu taşıyan bir komutan söz konusu. O da tabii ki Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa Genelkurmay tarafından 31 Ekim 1918 tarihinde Suriye'ye görevlendirilmişti. Suriye'de 7. ordumuz vardı ve 7. ordunun içerisinde bulunan Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na görevlendirilmişti. Fakat tabii görevi neydi? Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerine uymak, yani orduyu terhis etmek, İngiliz işgalini kolaylaştırmak ve ordunun elindeki silahları düşmana teslim etmek. Ama tabii Mustafa Kemal Paşa, Tuğgeneral, yani Mir Liva rütbesindeki Mustafa Kemal Paşa bu emirlere karşı geldiğini biz görüyoruz. Tabii çok geçmeden uyarıldığını ve bu uyarıları dikkate almadığını ve arkasından da işte 7. Ordu'nun lağvı ile birlikte Mustafa Kemal'in İstanbul'a geri çağrıldığını da bilmekteyiz. Mustafa Kemal Paşa bu İstanbul'a geri çağrılma emrine çaresizlikten uymak zorunda kalacak ve Suriye'den Hatay'a geçecek, Hatay'dan Adana'ya ve Adana'da trene binecek ve biz Mustafa Kemal Paşa'yı ve beraberindekileri 11 Kasım 1918 tarihinde Adana'da görüyoruz ve işte 2 gün süren, Adana'dan başlayan ve İstanbul'a kadar devam edecek olan o tren yolculuğu sonunda 2 gün sürecek bu yolculuk ve tarihler 13 Kasım 1918'i gösterirken Mustafa Kemal kazasız belasız İstanbul'a adım atacak. Tabii İstanbul'a girdiği zaman Haydarpaşa tren garından çıkış yapacak Mustafa Kemal Paşa ki biraz sonra karşıya, yani Erkan-ı Harbi Umumiye Reisliğine, yani Genelkurmay Başkanlığı'na gitmesi gerekiyor. Ve Genelkurmay Kartal 2 adı verilen bir istinbot gönderdi ve Halice ve sonuçta biraz sonra işte merdivenlerden Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler inecekler ve Kartal 2 adı verilen istinboda binip karşı tarafa geçecekler. İşte o esnada Mustafa Kemal Paşa o Haliç'te demirli düşman savaş gemilerini görecek. Çünkü evet 13 Kasım 1918 Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelmesi ama bir de 13 Kasım'ın Türk tarihi açısından bir diğer önemli yanı, 13 Kasım'da İstanbul fiilen işgale maruz kalmıştır. Yani İstanbul'un fiili işgal tarihidir. Daha önce biliyorsunuz o 1915 tarihinde başlayan ve 9 Ocak 1916'ya kadar devam eden Çanakkale Savaşları'nda, Deniz ve Kara Savaşları'nda Osmanlı Mehmetçik destan yazmıştı. Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dost düşman tüm dünyaya göstermişti ama 13 Kasım 1918 tarihinde İtilaf Devletleri ellerini kollarını sallayarak Çanakkale Boğazı'ndan geçecekler ve İstanbul'a, Halice, Dolmabahçe önlerine demir atacak düşman savaş gemileri. İşte o düşman savaş gemilerini gören Mustafa Kemal Paşa yanında bulunan yaverlerine ve kendisini karşılamaya gelenlere şu konuşmayı yapacak. Tabii uzun bir konuşma. O konuşmanın son cümleleri aynen şu şekilde: hata ettim. İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp? Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı. Geldikleri gibi giderler. Tabii bu söz bizim için önemli. Yani bu söz özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluş inancını bize gösteriyor. Yani kurtuluşa inanıyor. Mustafa Kemal Paşa tabii 13 Kasım 1918'den yaklaşık işte 16 Mayıs 1919'a kadar İstanbul'da kalacak. Ve bu süre zarfında padişah ve meclisten biz Mustafa Kemal Paşa'nın umudunu kestiğini görüyoruz. O uygun bir zaman ve fırsatta İstanbul'dan kaybolmak, basit bir tertiple Anadolu içlerine girmek, bir süre isimsiz çalıştıktan sonra bütün Türk ulusuna felakete haber vermek kararına vardığını biz özellikle Nutuk'ta diğer konuşmalarında anlıyoruz. Nitekim İstanbul'dayken işte yakın arkadaşları Ali Fuat Cebesoy Paşa, Kazım Karabekir, İsmet İnönü Paşalarla sık sık görüşecek ve ileride yapılacak işte bağımsızlık savaşı mücadelesinin esaslarını bir saptamaya çalışacak. Nitekim Nisan 1919'da Türk ulusunun kadere boyun eğmeyeceğini gören Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmek için işte kararını verecek. Bu arada tabii 1919 yılı başlarına tekrar dönüş yapacak olursak, başlangıçta Anadolu insanı kurtuluşa inanmıyordu. Yani çünkü artık kaderine razı olmuştu. Padişah Vahdettin kurtuluş inanmıyordu. İstanbul hükümeti kurtuluş inanmıyordu. Ama bu arada işte işgallerin başlamasıyla birlikte biz katliamların da başladığını görüyoruz. Örneğin işte Fransızların Ermeni çetelerle işbirliği yaparak Çukurova bölgesine gerçekleştirdiği bir katliam var, bir mezalim var. bir soykırım var. Yine aynı şekilde İngilizlerin desteklediği Yunanların Batı Anadolu'da gerçekleştirdiği bir katliam söz konusu. Yine Karadeniz bölgesinde İngilizlerin ve özellikle Rumların gerçekleştirdiği katliamlar var. Savunmasız Türk köylerine saldırılar, çoluk çocuk, kadın kız demeden katledilmesi söz konusu. Bu olaylar üzerine başlangıçta çaresizdi, kurtuluşa inanmıyordu, kaderine razı olmuştu.

bütün fetvalarına rağmen, İstanbul hükümetinin emirlerine, fetvalarına rağmen Anadolu'ya gönderilen fetvalarda işgallere karşı konulmaması isteniyor. Yani ancak İstanbul hükümeti şöyle düşünüyor. Ancak sessiz kalırsak hayatta kalabiliriz. Yani sessiz kalırsak evet bu adamlar Anadolu'yu işgal edecekler ama en azından daha sonra gidecekler. Hadi gitmediler. Eğer sessiz kalırsak en azından bize yaşamamız için belli bir alanı bırakacaklar ve biz o alanda yaşamaya devam edeceğiz. Şeklinde böyle bir çaresizlik var. Böyle bir çaresizlik düşüncesi söz konusu. Dolayısıyla sessiz kalınmasını istiyor tüm Anadolu halkın. İstanbul Hükümeti Genelkurmay. Ama ne yapacak? Anadolu insanı bu katliamlar üzerine işte bu emirlere karşı gelecek. Bir şekilde silahlanmaya başlayacak. Silahlananlar dağlara çıkacak ve dağlarda silahlı direniş örgütleri kurmaya başlayacaklar. Biz 1918 sonları ile 1919 yılı başlarında tüm Anadolu'da dağlarda kurulan bu silahlı direniş gruplarına biz Kuvayi Milli adını vereceğiz. Yani bir anlamda milli cepheyi oluşturan kuvvetlere ve bu harekete aynı zamanda dar anlamda Kuvayi Milli adı verilmekte. Tabii bu özellikle silahlı direniş ifade eden işte Kuvayi Milli'ye özellikle biraz sonra bahsedeceğimiz Sivas Kongresi'nden sonra bütün yurdun savunulması anlamına gelecek. Tabii Kuvayi Milliye'nin para, yiyecek, silah gibi ihtiyaçları yerli kaynaklardan sağlanacak ve Kuvayi Milliye biraz sonra işte başlattığı mücadeleyi başarıya ulaştıracak. Tabii bu arada tekrar 1919 yılına döndüğümüz zaman Mustafa Kemal Paşa işte İstanbul'daki bu zayıf kadro ile vatanın kurtuluşunun mümkün olamayacağını artık anlamıştır. Artık kendisini Milli Kurtuluş Hareketi'ni başlatacak ve yönetecek bir önder olarak görmektedir. Sonunda işte beklenen kararı vermiştir. Anadolu'ya geçecek, orada milli bir teşkilat kurup mücadeleye başlayacak ve bu mücadelesini millete mal ederek milli egemenliğe dayalı bir devlet kuracaktır. Tabii Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmek için aradığı fırsat, Baba Ali'nin kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmak için aradıkları vesileyle ortaya çıkacak. Mustafa Kemal Paşa'mızın bir memuriyet bulduğunu biz görmekteyiz. Özellikle ordu müfettişi unvanı ile Anadolu'ya gönderilmesindeki maksat, Samsun ve havalisinde Rumlara tecavüz eden Türklere haddini bildirmek ve Anadolu'da beliren milli teşekkülleri, o Kuvayi Milliye gibi oluşumları ortadan kaldırmaktı. Maksada hizmet etmek için hazırlanan talimata Mustafa Kemal'in arzusu ile iki önemli madde daha ilave edilmiştir. Ordu müfettişi olarak Doğu Anadolu illerinde bulunan askeri birliklere ve il valiliklerine de emir verebilme yetkisini Mustafa Kemal Paşa üzerine almıştır. Yani toparlayacak olursak 4 maddelik bir görev talimatnamesi ile İstanbul Hükümeti tarafından, Genelkurmay tarafından hazırlanan İstanbul Hükümeti tarafından verilen 4 maddelik bir görev talimatnamesi ile 9. Ordu Müfettişi unvanıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesi kararlaştırılıyor. Tabii bu kararı Mustafa Kemal Paşa 30 Nisan'da alacak bu 4 maddelik görev talimatnamesini ve tabii hazırlıklara başlayacak. Yalnız tabii İstanbul Hükümeti ve Padişah'ın Mustafa Kemal'in İstanbul'daki özellikle kendilerince olumsuz çalışmalarından rahatsız oldukları ve bu amaçla kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmak istedikleri görülmektedir. Dolayısıyla Samsun'a çıkan olaylar nedeniyle kendisi bir vazifeyle sürgüne ancak gönderilebilirdi. Ancak burada çok önemli bir noktayı açıklamak gerekecek. Mustafa Kemal Paşa kendisine böyle bir vazife verilse de verilmese de Anadolu'ya geçerek milli kurtuluş organize edecekti. Fakat Mustafa Kemal'in böyle geniş yetkilerle Anadolu'ya geçmesi İtilaf devletlerini rahatsız edecektir. Mütareke döneminde özellikle İzmir 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Daha önce 1. Dünya Savaşı içerisinde imzalanan Saint-Jean-de-Maurienne gizli paylaşım antlaşmasıyla aslında o İzmir, Aydın ve çevresi İtalyanlara bırakılmıştı İtilaf Devletleri tarafından ama 1919 Paris Barış Konferansı'nda bir takım düzmece iddialarla, ortaya atılan iddialarla İzmir, Aydın ve çevresi işte İtalyanlardan alındı ve İngilizlerin isteği doğrultusunda Yunanlara verildi. Ve işte İtalyanlardan önce 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir Yunanlar tarafından işgale maruz kaldı. Tabi bu arada İzmir'in işgalinden bir gün önce İzmir'de önemli bir olayın biz gerçekleştiğini görüyoruz. 14 Mayıs 1919'da İzmirli Müslüman Türkler tarafından "Ey bedbaht Türk" şeklinde bir bildirinin hazırlanmıştı.

0: hazırlandığı görülmekte. Özellikle Türk Ocağı matbaasında basılarak İzmir'in her tarafına lise öğrencileri tarafından dağıtılan bu bildiride İzmir'in Yunanistan'a verildiği halkın yaralı vicdanına açıklanıyor ve gece karanlığı çöktükten sonra Maşatlık Tepesi'nde ki Bahri Baba Parkı'nın bulunduğu ağaçlıklı eski bir Yahudi mezarlığını işaret ediyor ve orada işgali reddedecek kitlelerin bir araya gelmesi isteniyor. Gerçekten de tüm İzmir halkı işte bu bildiriye uyacak. Ve o gün gece Maşatlık Tepesi'nde buluşacak ve haksız işgali kınayan bir takım gösteriler gerçekleştirecek. Tabii bu arada 15 Mayıs'a tekrar dönecek olursak 15 Mayıs'ta özellikle Yunanlar ellerini kollarını sallayarak İzmir'e asker çıkartacaklar ve bu arada Hasan Tahsin ya da işte gerçek adıyla Osman Nevres adındaki bir vatansever, bir gazetecimiz 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkarma yapan seçkin askerlerden oluşan Yunan Efson alayı işgal askerine kordon boyunda ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan ulusal sembol kişi olacaktır. Tabi burada onu da rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun şehidimizi. Fakat tabi tarihte ortaya atılan bir takım iddialar var. Yani ilk kurşunun nerede atıldığına dair. İşte kimileri Hasan Tahsin tarafından İzmir'de atıldığını söylüyor bazı tarih belgeleri. Kimileri mesela ilk kurşunun Balıkesir Alaca Mescid'de özellikle İzmir'in işgali üzerine yöre halkı tarafından işte 18 Mayıs'ta ilk kurşunun atıldığı, tepki mahiyetinde atıldığını söyleniyor. Kimi de işte Hatay Dört Yol'da Mehmet Çavuş'un Fransızlara karşı özellikle 19 Aralık 1918'de ilk kurşunu attığına dair görüşler var. İşte 1918 tarihinde biraz önce bahsettim. İngiliz ve Fransızların özellikle Çukurova bölgesini işgal etmeleriyle birlikte işte ilk kurşunun 19 Aralık 1918 tarihinde burada atıldığına dair bir takım görüşler söz konusu. Biz tekrar konuya dönecek olursak, tabii Mustafa Kemal Paşa hazırlıklarını yaptı. 16 Mayıs 1919 akşamı 9. Ordu Kıtaları Müfettişi olarak yani Mirliva yani Tuğ General rütbesinde yanında 23 subay, 25 er ve erbaştan oluşan bir ekiple ve Kaptan İsmail Hakkı Durusu yönetimindeki Bandırma vapuru ile Samsun'a hareket edecek. Tabii Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılmadan önce yanında bulunanlara burada esir gibi yaşamaktansa Karadeniz'de batmayı tercih ederim diyerek ki Dolmabahçe önünde demirli düşman gemilerini gösterip bunlar işte böyle dayandıkları şey yalnız demir, çelik ve silah kuvveti. Bildikleri şey yalnız madde. Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu'ya silah ve cephane değil, ideal ve iman götürüyoruz dediğini biz görmekteyiz. Tabii son Osmanlı padişahı Vahdettin ile son bir görüşmesi var padişahın ve o görüşmeden sonra işte hazırlıklarını tamamlayacak ve tabii vapura binecek. Bandırma vapuru ki bir posta vapuru o dönemde o şekilde kullanılıyor. Bandırma adı verilen o vapura binecekler ve tabii ki yolculuk başlayacak. Tabii özellikle İstanbul'da İngiliz generallerinin Mustafa Kemal'in geniş yetkilerle Samsun'a gönderildiğinden ve İstanbul'dan ayrılmak üzere olduğunun haberleri bulunmamakta. Ki resmi kaynaklar bize o bilgiyi vermekte. Bu nedenle İngiliz jandarması ki özellikle Bandırma vapuru Marmara'dan ayrıldığı zaman tabii ki komple tüm deniz İngiliz kontrol altında ve vize alması gerekiyor biliyorsunuz. Özellikle Boğaz'dan çıkabilmek için bir vizeye ihtiyaçları var ve bu vizeleri alındı ama tabii bir aramadan geçirilecek. İngiliz jandarması Bandırma vapurunu arayacak. Bu arada ve arkasından da işte posta gemisi olan Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Bey ve tayfalarına baktığımız zaman geminin tayfasını, motorcusunu, işte çımacısını, özellikle Topkapılı Cambaz Mehmet'in adamlarının oluşturduğunu görüyoruz. Yani Cambaz Mehmet biliyorsunuz belki Çanakkale'de Mustafa Kemal'in emrinde savaşmış bir kahraman. Yani bu adamları, bu yiğitler varlıklarını hissettirmeden Mustafa Kemal Paşa'yı bir anlamda bir nevi koruma altına alacaklar. Tabii Boğaz'dan çıktıktan sonra kazasız belasız İstanbul'dan ayrılıyorlar. Tabii uzun uzun anekdotlar var. Gece yarısına doğru Mustafa Kemal Paşa'nın işte İsmail Hakkı Durusu'nun yanına gittiğini ve onunla bir konuşma gerçekleştirdiğini söylüyor yine görgü şahitleri. İşte Karadeniz'de kaçıncı seferiniz kaptan şeklinde başlayan bir konuşma. Ve bu konuşmada Karadeniz'i bilir misin diyor İsmail Hakkı'ya ve tabii ve arkasından da tabii kaptanın da pek fazla bilmediğini söylüyor kaptan. Yani ama özellikle şu Kerempe burnunu geçersek diyor tehlikeyi atlatmış oluruz şeklinde bir cevabı var. Tabii Mustafa Kemal Paşa ne kadar hızla gittiğini soracak ve arkasından diyecek ki normal rotayı takip etmeyeceksiniz diyecek. Yani karaya çarpmamak şartıyla mümkün olduğu kadar kıyıdan gideceksiniz. Lazım gelirse gemiyi tereddütsüz karaya saplayacaksınız. Gemiyi feda ettikten sonra istediğimiz yere çıkarız şeklinde bir ifadesi var. Ve tabii burada Mustafa Kemal Paşa'ya gelen bilgiler ki bu dönemde biliyorsunuz bu bir takım gizli istihbarat örgütleri var. Evet Fransız, İngiliz, İtalyan istihbarat örgütleri tabiri caizse İstanbul'da cirit atıyor ama bir de Mustafa Kemal'in yanında mücadele eden ki ona yardımcı olan bir takım yararlı gruplar var. Örneğin işte Müdafaa-i Milliye grubu, örneğin Felah grubu, örneğin Hamza grubu ve ne oluyor ne bitiyor İstanbul'da, Anadolu'da o bilgi akışını bu istihbarat örgütleri sağlıyor. Tabii bu dönemde paşanın mutalimatı üzerine gemi kaptanı mümkün olduğu kadar işte kıyıdan gitmeye çalışacak ve artık Mustafa Kemal'in bütün çabası Anadolu'nun bir kıyısına ayak basmaktan ibaret olacak. Önce Sinop'a uğrayacaklar. Buradan Samsun'a karadan gitme olanağının olmadığını duyunca tekrar Bandırma vapuruna binerek yola devam edecekler. Gergin geçen yolculuğun ardından işte artık Samsun görünecek ve Samsun'a çıkıldıktan yarım saat sonra gelen bir haber kaptana rotayı değiştirtmenin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gözler önüne serecek. Çünkü İngilizler gemiyi takip etmişler ama normal yol üzerinde rastlayamamışlar ve Samsun'a gelmişlerdi. Yani aslında İngilizler takip ediyor. Resmi belgelerden biz bunu anlıyoruz. Ve açıktan gitselerdi ve İngilizler bu gemiyi, Bandırma vapurumuzu yakalayacaklar ve batıracaklardı. Ve Mustafa Kemal ve arkadaşları öldürülecekti. Ortadan kaldırılacaktı. Böyle bir düşüncesi var İngilizlerin. Ve tabii tekrar 19 Mayıs 1919'a dönelim. 16 Mayıs Cuma günü başlamıştı yolculuk İstanbul'dan. Ve 3 gün sürdü. Ve 3 gün süren o uzun zor yolculuğun ardından tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterirken pazartesi gününe denk geliyor. İşte sabahın erken saatlerinde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları kazasız belasız Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basacaklar. İşte onların Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basmasıyla biz milli mücadeleyi yani ulusal bağımsızlık savaşımızı başlatacağız. O başlayan savaşın dinleyicilerimizin pek çoğu da bilecektir. İki aşaması vardır. Birinci aşama örgütlenme aşaması yani kongreler aşaması. İkinci aşaması ise silahlı eylem aşamasıdır. Yani savaşlar dönemidir. Biz tekrar Samsun'a döndüğümüz zaman tabii Mustafa Kemal Paşa kalabalık bir kitle tarafından Samsun'da karşılanacak. İşte Samsun Muhasebe Müdürü Yanyalı Osman, Belediye Reis Vekili ve Tümen Komutanı Üsteğmen İsmail Hakkı, Levazım Memuru Yaşar, Samsun Polis Müdürü Refik gibi bir takım Samsun ileri gelenleri Mustafa Kemal Paşa'yı özellikle Samsun'a çıktıkları Tütün İskelesi'nde karşılayacaklar. Daha sonra bu Tütün İskelesi'nin adı Merkez İskele adını alacak. Ve bu karşılamadan hemen sonra Mustafa Kemal Paşa Mıntıka Palas adı verilen otele yerleşecek ama bir kısmı da kendilerine ayrılan Karadeniz Oteli'ne yerleştiklerini görüyoruz. Tabii Ulusal Bank Savaşı başladı bir anlamda. Tabii bir anlamda bu 19 Mayıs ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik için ulusal bilinçlendirme ve örgütlenme. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde gelişerek yepyeni artık bir devletin biz doğacağını göreceğiz. Özellikle yani 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün devrim fikrini uygulamaya başladığı bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Türk ulusunun sosyal, ekonomik, siyasal hayatını kökten değiştirecek olan büyük olayın Türk İnkılabı'nın artık 19 Mayıs 1919 başlangıcı olacaktır. Ve özellikle tabii Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak basması anını, işte o günkü ülkenin durumunu ve duygu ve düşüncelerini yine herkesin bildiği büyük eseri olan Nutuk'ta açık bir şekilde bize anlatmakta. Nutuk nasıl başlıyor? Nutuk işte 1919 yılının Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve manzara şöyleydi şeklinde başlatıyor Mustafa Kemal Paşa. İşte Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş. Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş. Şartları ağır bir ateşkes antlaşması imzalamış. Büyük harbin uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir halde. Milleti ve memleketi 1. Dünya Savaşı'na sokanlar kendi hayatlarını endişesine düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını emniyete alabileceğini hayal ettiğini alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başbakanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz, korkak, yalnız padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecek herhangi bir duruma razı gibi böyle Anadolu'nun içinde bulunduğu durumu Mustafa Kemal Paşa anlatarak nuta başlıyor. Tabii tekrar biz Samsun'a dönecek olursak, ülkenin içinde bulunduğu durum son derece bozuk. Olanaksızlıkların yanı sıra işte devletin bütünüyle kurtulabileceğine inanan pek fazla kimse yok. Ki bir Mustafa Kemal Paşa var bu dönemde, bir de işte doğuda bulunan, Erzurum'da bulunan 15. Kolordu komutanımız Kazım Karabekir Paşa var. Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin ancak topyekün bir savaşta işte kurulabileceğine inanan yalnızca bu iki kişi arkadaşlar. Mustafa Kemal dışında kurtuluşu arayanlar peki ne yapıyorlar? Özellikle Mustafa Kemal'in çok yakın silah arkadaşları var ki onlar özellikle İtilaf devletlerine karşı düşmanlık etmeden ve padişahı halifeye canla başla bağlı kalmak şartıyla kurtuluşu düşünüyorlar. Oysa ki kurtuluşun başarılabilmesi için bu iki gücün de yenilmesi şart ki Mustafa Kemal Paşa bu şekilde düşünüyor. İtilaf devletlerinin yenilmesiyle milli egemenlik, daha doğrusu milli bağımsızlık, padişah ve halifenin halt edilmesiyle, ortadan kaldırılmasıyla milli egemenlik kazanılacak. Ulusu bu inanç etrafında toplamak ve yeni bir savaşa hazırlamak gerekecek. İşte bu durum karşısında tek bir karar var. O da işte milli egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmak. Temel ilke ise Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşaması olacaktır. Mustafa Kemal Paşa bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade ediyor. Güzel bir konuşması var. O konuşmayı izin verirseniz sizlerle paylaşmak isterim. Ne denli zengin ve müreffeh ulus olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olma durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal ya ölüm. Tabi Mustafa Kemal bu sağlam mantıkla hareket ederek çalışmalarına başladığını biz görmekteyiz. Bu savaşın kazanılması öncelikle ulusal birliğin sağlanması ile mümkün olacaktır. Samsun'a gelir gelmez ilk işi olarak işte askeri ve sivil yönetimi bir merkeze toplamak için biz onun çalışmalara başladığını görmekteyiz. Kısaca şöyle toparlamak gerekirse Mustafa Kemal'in resmi görevi evet 9. Ordu müfettişliği ama asıl amacını şu şekilde özetlemek mümkün. 1. Ulusu tehlikelere karşı uyararak ulusal bilinci uyandırmak. 2. Milli cemiyetleri birleştirerek ulusal birliği sağlamak. 3. Düşmanı ülkeden kovarak ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek. Sonuncu ana düşünce ulus egemenliğine dayalı yeni bir Türk devleti kurmak. Tabii bu düşüncelerle Mustafa Kemal Paşa aşağı yukarı 19 Mayıs 1919'dan 25 Mayıs 1919'a kadar Samsun'da kalacak. 6 gün Samsun'da kalacak ve kendisine verilen tabii ki görevlere burada karşı geldiğini göreceğiz. Ve arkasından Mustafa Kemal Paşa apar topar Samsun'u terk edecek ve Havza'ya geçecek. Özellikle tabii Samsun'un İngiliz işgali altında olması ve çok kıyıda bulunması ve civardaki Rum çetelerinin faaliyetlerinden ötürü karargahını İçeride daha emin bir yere naklini gerekli görecek paşa ve bu büyük davayı yürütmek düşüncelerini işte uygulamak üzere 25 Mayıs 1919'da Havza'ya hareket edecek. Bu arada tabii hikayeler var. Zamanımız belki de yetmeyecek ama işte bu Samsun Havza yolculuğu sırasında bindikleri aracın bozulması söz konusu olacak ve özellikle Kavak yakınlarında işte Kulupınar denilen yerde otomobil arızalanıyor. Kavak nahiye binasına girecekler ve orada yaptığı bir toplantıda bir ara eğer ben memleketimizi çiğneyen düşman kuvvetlerini memleketten sürüp atmak, memleketi hakiki istiklalle kavuşturmak için bir hareketin başına geçecek olursam bu işte hanginiz beni desteklersiniz diye bir soru sorduğu zaman işte postacı Ekrem Bey'in hemen yerinden fırlayarak şu andan itibaren 200 adamımla emrinizdeyiz paşam diyerek Havza'ya kadar Mustafa Kemal Paşa'ya refakat ettiğini ve güvenliğini sağladığını biz biliyoruz. Pek çok hatırada, anekdotta bu konu uzun uzun anlatılır. Yine aynı şekilde Tabii Havza ilçesine bağlı Karageçmiş Köyü yakınlarında yine araba bozulacak. Ve tabii Karageçmiş Köyü'ne kadar Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle yürüyerek köye ulaştıklarını biz biliyoruz. Ki bu yürüme esnasında da Paşa'nın isteği doğrultusunda işte dağ başına duman almış marşını söylediklerini yine hatıralar bize anlatmakta, bize göstermekte. Tabii 25 Mayıs'ta Havza'da ve ne yapacak? Yine 9. Ordu Müfettişi ünvanıyla tüm askeri ve sivil erkanı özellikle yaşanan olaylarla ilgili olarak bilgilendirecek ve bu arada tabii ki yani ordu ile teması sıklaştıracak tabiri caizse ve Mustafa Kemal Paşa 28 Mayıs'ta Havza'dan sivil ve askeri makamlara bir genelge gönderecek. Önemli bir genelge, 4 maddeden oluşan bir genelgedir ve bu genelge Cumhuriyet tarihlerimize Havza genelgesi veya Havza tamimi olarak geçer. Bu genelgenin maddelerine baktığımız zaman halkın İzmir'in işgalini protesto etmesini ve halkın işgallere karşı direnmesini isteyecek Mustafa Kemal Paşa. İtilaf devletleri temsilcilerinin ve İstanbul hükümetinin telgraflarla kınanmasını isteyecek. Yapılacak olan mitinglerde azınlıklara kötü davranılmaması ve Anadolu'nun hemen hemen her yerinde milli cemiyetlerin kurulmasını isteyecek Mustafa Kemal Paşa. Tabii amaç ne? Amaç Anadolu'nun her tarafında yapılan mitinglerle halka ulusal bilinci halkın kafasına yerleştirmek istiyor paşa. Çünkü Anadolu insanı başlangıçta söyledim çaresiz kurtuluş inanmıyor. Artık o çaresiz kurtuluş inanmayan insanları bir şekilde harekete geçirmek gerekiyor. Ve bunu gerçekleştirmek amacıyla böyle bir girişimde bulunacak Mustafa Kemal Paşa. Bu arada tabii Mustafa Kemal Paşa Havza'da ama Havza'dayken 8 Haziran özellikle 1919 tarihinde Harbiye Nezareti tarafından İstanbul'a geri çağrıldığını içeren bir telgraf alacak Mustafa Kemal Paşa. Yani İstanbul hükümeti Erkan-ı Harbi Umumiye Reisliği Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a çağırıyor. Çünkü yaptığı gerek Samsun'da gerek Havza'da yaptığı faaliyetlerden İstanbul son derece rahatsız. Aynı zamanda İtilaf Devletleri son derece rahatsız. İtilaf Devletleri İstanbul'a baskı yapıyorlar ve işte bu baskıya daha fazla dayanamayan Genelkurmay Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a çağıracak. Ama tabii bu çağrıyı özellikle 8 Haziran tarihli emri Mustafa Kemal Paşa dikkate almayacak. Onun İstanbul'a gitmeye asla bir niyetin olmadığını biz görmekteyiz. Tabii o oyalayıcı cevaplar vererek yoluna devam edecek. 12 Haziran'a kadar Havza'da kalacak. Çalışmalarını sürdürecek paşa ve arkadaşları ve bu arada işte İngilizlerin Merzifon'da bulunmaları sebebiyle karargahını işte 12 Haziran 1919'da Amasya'ya taşıma kararı verecek. 12 Haziran 1919'da paşa Havza'dan Amasya'ya gelecek ve tabi burada milli teşkilatı nasıl kurabileceğini burada yani Amasya'da biz belirginleştiğini görmekteyiz. Özellikle silah arkadaşı Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesu ile görüşecek Mustafa Kemal Paşa ve Konya'da bulunan özellikle ordu müfettişi Cemal Paşa ve Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın da onayını alacak ve sonuçta 21-22 Haziran 1919'da özellikle Türk Devleti'nin kuruluşu yolunda önemli bir adım olan ve Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın da Mukaddes İttifak adını verdiği Amasya Genelgesi arkadaşlar özellikle yayınlanacak. Tabii bu genelgenin başlıca noktalarına bakacak olursak Amasya Genelgesi önemli. Yani niye önemli? Çünkü biraz sonra başlayacak olan milli mücadelenin amacını, yöntemini bize çok açık bir şekilde gözler önüne seren bir belge. Yani bir anlamda yani Türk ulusunu ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik savaşına çağıran aslında bir uyanışın alarmı olarak nitelendirebiliriz. Özellikle milli mücadelenin fikrini ifade etmesi açısından yine son derece önemli bu tamim, bu genelge. Özellikle bu genelgeye şöyle bakacak olursak yani pek çok ilk var aslında bu genelgede. İşte yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikelidir diyor paşa. Ve burada bu genelgede ilk kez İstanbul'a bir rest çekme var. Yani İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gösteriyor diyor. İşte ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır şeklinde. Aynı zamanda işte bu madem İstanbul hükümetini tanımıyoruz o halde bizim bir an önce kendi hükümetimizi kurmamız lazım. Onun için Anadolu'nun güvenilir bir yeri olan işte Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması. İşte ve bu kongreye Anadolu'nun özellikle her sancağından halkın güvenini kazanan delegelerin katılabilmesi. Ve dolayısıyla tabii bu herhangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği düşünülerek bu iş ulusal bir sır gibi tutulmalı ve delegeler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidir şeklinde ve aynı zamanda da 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kurultayın toplanmasına dair ifadeler içeriyor Amasya genelgesi. Mustafa Kemal Paşa Amasya'dayken özellikle 22 Haziran'da yeniden bir azil kararıyla karşı karşıya kalacak. Yani özellikle padişah ve hükümet 22 Haziran'da Mustafa Kemal'in görevden azli için karar çıkartacak. Ve bu kararı bir gün sonra yani 23 Haziran'da vilayetlere bildirecekler. Bu telgraflara cevap olarak tabii Mustafa Kemal Paşa görevinden ayrılmayacağını bildirecek. Ve ne yapacak? Elini çok çabuk tutması gerekiyor. Çünkü tehlike her geçen gün büyüyor. Ve özellikle Doğu illerindeki ulusal direnişi toparlamak için Sivas Kongresi'nin ilk basamağını aynı zamanda oluşturmak için 25 Haziran 1919 tarihinde Amasya'dan ayrılacak. Ve Tokat, Sivas, Erzincan yoluyla 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelecek. Tabii Erzurum önemli. Yani bu arada Erzurum'a gelmeden önce de işte Elazığ valisi Ali Galip nezdinde bir engelleme girişimiyle karşılaşacak Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlar ama bu tabii ki bir tutuklama söz konusu olmayacak ve bu girişimde bulunan Elazığ valisi Ali Galip Bey'e gerekli ders verilecek. Tabii bu arada Mustafa Kemal Paşa 25 Haziran'da ayrılmıştı Amasya'dan. 3 Temmuz'da Erzurum'a geldi. Ve aynı Amasya'da olduğu gibi hemen çalışmalar başladı. Erzurum'daki çalışmalar sırasında özellikle bu milli hakimiyete dayanan müstakil ve kayıtsız şartsız yeni bir devlet kurmak ve hedefe ulaşmak için ileride çıkacak güçlükleri ve tehlikeleri bütün açıklığıyla gözler önüne seren Mustafa Kemal Paşa'nın parolasını işte Erzurum'da ortaya biz koyduğunu görmekteyiz. Yani bu parola daha önce ifade ettiği üzere ya ölüm ya başarı ya zafer olarak ortaya konulacak. Tabii çalışmalar 10 Temmuz'da toplanacak kurultay ama çalışmalar olan hızıyla devam ederken işte 7'yi 8'e bağlayan Temmuz gecesi Mustafa Kemal Paşa'ya görevinden kesin olarak alındığını bildiren bir emir gelecek ve bu emir alan Mustafa Kemal İstanbul'daki Harbiye Nezaretine çektiği bir telgrafta ki 8'i 9'a bağlayan gece yarısı çekecek o telgrafı hem görevinden hem de askerlik mesleğinden ayrıldığını bildirecek. Tabii Erzurum Kongresi'nin hazırlıklarının yapıldığı sırada verilen bu karar belki de ihtilalin en bunalımlı anlarından birisi. Bu karar başlatılan hareketi tehlikeye düşürebilir. Ve artık Mustafa Kemal sivil bir kişi durumundadır. Ve İstanbul'dan 15. Kolordu Komutanlığı'na tutuklanması hakkında verilen gizli buyruklar yürürlüğe girebilir. Ve fakat böyle olmayacak. Yani böyle bir şey var. Böyle bir karamsarlık söz konusu. Fakat böyle olmadığını biz biliyoruz. Mustafa Kemal'in askerlikten ayrılması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. O asker iken kendisiyle eşit rütbeli sayılan silah arkadaşı Kazım Karabekir Paşa'nın onun ayağına gelerek, Erzurum'da kaldığı binaya gelerek ben ve kol ordum hepimiz emrinizdeyiz paşam diyerek bağlılığını bildirmesi son derece önemlidir. Bu olaylardan sonra Mustafa Kemal artık tartışmasız bir önder, bir şeftir. Yani İstanbul hükümetinin hesapları alt üst olmuş, kendisi ise dehasının enginliğini herkese artık kanıtlamıştır.
1: Evet sevgili hocam, şimdi saat başı raporlara bağlanacağız. Arkasından yine sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konuk programımızın konuğu Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necdet Aysal. Necdet Aysal'la 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve Atatürk'ün önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı'nın başlama hazırlıkları üzerine sohbet ediyoruz. Sohbetimize saat başı raporların arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Bir konu, bir konuk.

0: saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli. Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 107. yılında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar Samsun'da geçiş töreni yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun Limanı içerisinde düzenlenen törende sahil güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu. Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenmiş sahil güvenlik gemilerinin personeli gemi güvertesinden halkı selamladı. Törende deniz polisi botları, romorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenlilerle yatlar da geçiş yaptı. Sahile akın eden binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla geçiş törenini takip etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital analizler neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı hesap hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, böylece engellenen toplam hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Duran, 30 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamasında FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabının tespit edilerek bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri uygulandığını açıklamıştı. İstanbul Ataşehir'de iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 595 bin sentetik ecza hapı, 200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesi ele geçirilirken operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı tehditlerine ilişkin, düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak açıklamasında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde yeniden görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e, vaka sayısının da 435'e çıktığı bildirildi. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu, çarşamba günü İstanbul'da İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak final de belli olacak. Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak final maçını Fransız hakem Le Texier yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol platformunda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Balıkesir'le Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne ve Çanakkale hariç Marmara, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Atatürk diyor ki, her boy ölçüşmede arkalarında Türk milletinin bulunduğu ve millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konuk programımızdan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, yayın ve yapım ekibi ile birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla sizlere seslendiğimiz programımızda bu hafta yine değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Yardımcısı, Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necdet Aysal stüdyomuzda. Necdet Aysal'la 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Atatürk önderliğinde yapılan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlama hazırlıkları üzerine sohbet ediyoruz ve sohbetimiz devam ediyor. Şimdi sevgili hocam, öncelikle birinci bölümü kısaca bir özetleyelim, arkasından kaldığımız yerden devam edelim.
1: Tabii ki. 19 Mayıs Türk İnkılabı'nın başlangıç tarihidir. Milli mücadele meşalesinin yakıldığı gündür. Henüz daha Balkan Savaşı'nın yaralarını sarmadan, özellikle 1914 tarihinde kendisini yine büyük bir küresel savaşın içinde bulacak Osmanlı Devleti. 1914'te başlayan ve 4 yıl sürecek olan bu kanlı küresel savaş içerisinde yaklaşık 7 ayrı cephede Mehmetçik kahramanlarca savaşacak ama yalnızca Çanakkale cephesinde bir başarı kazanacak ve sonuçta tarihler 1918'i gösterirken beraber savaştığımız devletlerin yenilgiyi kabul ederek savaştan çekilmeleriyle birlikte Osmanlı da çaresiz ateşkes istemek zorunda kalacaktır. Ve İtilaf devletleriyle 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanacak. Yine pek çok tarihçinin de ifade ettiği gibi Osmanlı Devleti için bu ateşkes bir ölüm fermanı olacak. Özellikle ateşkesin ağır hükümlerinin hiç vakit kaybetmeksizin İtilaf devletleri tarafından uygulamaya konulmasıyla Anadolu artık hızlı bir şekilde işgal edilmeye başlanacaktır. Tabii bu dönemde 1 Kasım 1918'de işgallerin biz başladığını görüyoruz. Biz döneme baktığımız zaman İtilaf devletlerinin hiç vakit kaybetmeksizin 1 Kasım 1918 tarihinde harekete geçtiklerini göreceğiz. İşgaller başladı. Anadolu insanının, özellikle devletin başında bulunan hükümetin ve padişahın durumu nasıl, işgallere bakış açısı nasıl? Özellikle Türk halkının, hükümetin ve padişahın biz umutsuzluk içinde olduğunu görüyoruz. İşte böyle bir dönemde yalnızca bu umudu taşıyan, kurtuluş umudunu taşıyan bir komutan söz konusu. O da tabii ki Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa Genelkurmay tarafından 31 Ekim 1918 tarihinde Suriye'de 7. Ordu'nun içerisinde bulunan Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na görevlendirilmişti. Görevi neydi? Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümlerine uymak, yani orduyu terhis etmek, İngiliz işgalini kolaylaştırmak ve ordunun elindeki silahları düşmana teslim etmek. Ama tabii Tuğgeneral, yani Mir Liva rütbesindeki Mustafa Kemal Paşa bu emirlere karşı geldiğini biz görüyoruz. Tabii çok geçmeden uyarıldığını ve bu uyarıları dikkate almadığını ve arkasından da işte 7. Ordu'nun lavı ile birlikte Mustafa Kemal'in İstanbul'a geri çağrıldığını da bilmekteyiz. Mustafa Kemal Paşa bu İstanbul'a geri çağrılma emrine çaresizlikten uymak zorunda kalacak ve Suriye'den Hatay'a geçecek, Hatay'dan Adana'ya ve Adana'da trene binecek ve biz Mustafa Kemal Paşa'yı ve beraberindekileri 11 Kasım 1918 tarihinde Adana'da görüyoruz ve Adana'dan başlayan ve İstanbul'a kadar devam edecek olan 2 gün süren o tren yolculuğu sonunda 13 Kasım 1918'i gösterirken Mustafa Kemal İstanbul'a adım atacak. Mustafa Kemal Paşa o Haliç'te demirli düşman savaş gemilerini görecek. Çünkü 13 Kasım'da İstanbul fiilen işgale maruz kalmıştır. 1915 tarihinde başlayan ve 9 Ocak 1916'ya kadar devam eden Çanakkale Savaşları'nda, Deniz ve Kara Savaşları'nda Osmanlı Mehmetçik destan yazmıştı. Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dost düşman tüm dünyaya göstermişti. Ama 13 Kasım 1918 tarihinde İtilaf devletleri ellerini kollarını sallayarak Çanakkale Boğazı'ndan geçecekler ve İstanbul'a, Halic'e, Dolmabahçe önlerine demir atacak düşman savaş gemileri. İşte o düşman savaş gemilerini gören Mustafa Kemal Paşa yanında bulunan yaverlerine ve kendisini karşılamaya gelenlere şu konuşmayı yapacak. Hata ettim, İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı. Geldikleri gibi giderler. Tabii bu söz bizim için önemli. Yani bu söz özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluş inancını bize gösteriyor. Yani kurtuluşa inanıyor. Mustafa Kemal Paşa tabii 13 Kasım 1918'den yaklaşık işte 16 Mayıs 1919'a kadar İstanbul'da kalacak. Ve bu süre zarfında padişah ve meclisten biz Mustafa Kemal Paşa'nın umudunu kestiğini görüyoruz. O uygun bir zaman ve fırsatta İstanbul'dan kaybolmak, basit bir tertiple Anadolu içlerine girmek, bir süre isimsiz çalıştıktan sonra bütün Türk ulusuna felakete haber vermek kararına vardığını biz özellikle Nutuk'ta diğer konuşmalarında anlıyoruz. Nitekim İstanbul'dayken işte yakın arkadaşları Ali Fuat Cebesoy Paşa, Kazım Karabekir, İsmet İnönü Paşalarla sık sık görüşecek ve ileride yapılacak işte bağımsızlık savaşı mücadelesinin esaslarını bir saptamaya çalışacak. Nitekim Nisan 1919'da Türk ulusunun kadere boyun eğmeyeceğini gören Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmek için işte kararını verecek. Bu arada tabii 1919 yılı başlarına tekrar dönüş yapacak olursak, başlangıçta Anadolu insanı kurtuluşa inanmıyordu. Yani çünkü artık kaderine razı olmuştu. Padişah Vahdettin kurtuluşa inanmıyordu. İstanbul hükümeti kurtuluşa inanmıyordu. Ama bu arada işte işgallerin başlamasıyla birlikte biz katliamların da başladığını görüyoruz. Ama işte bu katliamları gören Anadolu insanı bir şekilde artık silahlanmaya başlayacak. Niye? Çünkü gözü önünde çoluğu çocuğu katledilecek Türk halkının ve işte bunun üzerine artık Anadolu insanı Genelkurmay'ın bütün emirlerine, bütün fetvalarına rağmen, İstanbul hükümetinin emirlerine, fetvalarına rağmen Anadolu'ya gönderilen fetvalarda işgallere karşı konulmaması isteniyor. Anadolu insanı bu katliamlar üzerine işte bu emirlere karşı gelecek, bir şekilde silahlanmaya başlayacak. Silahlananlar dağlara çıkacak ve dağlarda silahlı direniş örgütleri kurmaya başlayacaklar. Biz 1918 sonları ile 1919 yılı başlarında tüm Anadolu'da dağlarda kurulan bu silahlı direniş gruplarına biz Kuvayi Milli adını vereceğiz. Yani bir anlamda milli cepheyi oluşturan kuvvetlere ve bu harekete aynı zamanda dar anlamda Kuvayi Milli adı verilmekte. Tabii bu özellikle silahlı direniş ifade eden işte Kuvayi Milli'ye özellikle biraz sonra bahsedeceğimiz Sivas Kongresi'nden sonra bütün yurdun savunulması anlamına gelecek. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daki bu zayıf kadro ile vatanın kurtuluşunun mümkün olamayacağını artık anlamıştır. Artık kendisini Milli Kurtuluş Hareketi'ni başlatacak ve yönetecek bir önder olarak görmektedir. Sonunda işte beklenen kararı vermiştir. Anadolu'ya geçecek, orada milli bir teşkilat kurup mücadeleye başlayacak ve bu mücadelesini millete mal ederek milli egemenliğe dayalı bir devlet kuracaktır. İstanbul hükümeti tarafından verilen 9. Ordu Müfettişi unvanıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesi kararlaştırılıyor. Mustafa Kemal Paşa kendisine böyle bir vazife verilse de verilmese de Anadolu'ya geçerek milli kurtuluş organize edecekti. Yanında 23 subay, 25 er ve erbaştan oluşan bir ekiple Bandırma vapuru ile Samsun'a hareket edecek. Ve 3 gün süren o zor yolculuğun ardından tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterirken Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları kazasız belasız Samsun'da ayak basacaklar. İşte onların Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basmasıyla biz milli mücadeleyi yani ulusal bağımsızlık savaşımızı başlatacağız. O başlayan savaşın iki aşaması vardır. Birinci aşama örgütlenme aşaması yani kongreler aşaması. İkinci aşaması ise silahlı eylem aşamasıdır. Yani savaşlar dönemidir. Biz tekrar Samsun'a döndüğümüz zaman tabii Mustafa Kemal Paşa kalabalık bir kitle tarafından Samsun'da karşılanacak. Tabii bir anlamda bu 19 Mayıs ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik için ulusal bilinçlendirme ve örgütlenme. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde gelişerek yepyeni artık bir devletin biz doğacağını göreceğiz. Özellikle yani 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün devrim fikrini uygulamaya başladığı bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Türk ulusunun sosyal, ekonomik, siyasal hayatını kökten değiştirecek olan büyük olayın Türk inkılabının artık 19 Mayıs 1919 başlangıcı olacaktır. Samsun'a gelir gelmez ilk işi olarak işte askeri ve sivil yönetimi bir merkeze toplamak için biz onun çalışmalara başladığını görmekteyiz. Mustafa Kemal'in asıl amacını şu şekilde özetlemek mümkün. 1. Ulusu tehlikelere karşı uyararak ulusal bilinci uyandırmak. 2. Milli cemiyetleri birleştirerek ulusal birliği sağlamak. 3. Düşmanı ülkeden kovarak ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek. Sonuncu ana düşünce ulus egemenliğine dayalı yeni bir Türk devleti kurmak. Tabii bu düşüncelerle Mustafa Kemal Paşa aşağı yukarı 19 Mayıs 1919'dan 25 Mayıs 1919'a kadar Samsun'da kalacak. Ve arkasından Mustafa Kemal Paşa düşüncelerini işte uygulamak üzere 25 Mayıs 1919'da Havza'ya hareket edecek. Tabii 25 Mayıs'ta Havza'da ve ne yapacak? Yine 9. Ordu Müfettişi ünvanıyla tüm askeri ve sivil erkanı bilgilendirecek. 28 Mayıs'ta Havza'dan sivil ve askeri makamlara bir genelge gönderecek. Amaç Anadolu'nun her tarafında yapılan mitinglerle ulusal bilinci halkın kafasına yerleştirmek istiyor. 12 Haziran'a kadar Havza'da kalacak. Çalışmalarını sürdürecek Paşa ve arkadaşları. 12 Haziran 1919'da Paşa Havza'dan Amasya'ya gelecek ve tabi burada milli teşkilatı nasıl kurabileceğini burada yani Amasya'da biz belirginleştiğini görmekteyiz. Sonuçta 21-22 Haziran 1919'da özellikle Türk Devleti'nin kuruluşu yolunda önemli bir adım olan Amasya Genelgesi yayınlanacak. Sivas Kongresi'nin ilk basamağını oluşturmak için 25 Haziran 1919 tarihinde Amasya'dan ayrılacak. 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelecek. Çalışmalar olan hızıyla devam ederken 7'yi 8'e bağlayan Temmuz gecesi Mustafa Kemal Paşa'ya görevinden kesin olarak alındığını bildiren bir emiri gelecek ve bu emir alan Mustafa Kemal İstanbul'daki Harbiye Nezaretine çektiği bir telgrafta hem görevinden hem de askerlik mesleğinden ayrıldı.

onun ayağına gelerek, Erzurum'da kaldığı binaya gelerek, ben ve kol ordum hepimiz emrinizdeyiz paşam diyerek bağlılığını bildirmesi son derece önemlidir. Bu olaylardan sonra Mustafa Kemal artık tartışmasız bir önder, bir şeftir. Yani İstanbul hükümetinin hesapları alt üst olmuş, kendisi ise dehasının enginliğini herkese artık kanıtlamıştır. Ve dolayısıyla artık bütün hızıyla teşkilatlanma etkinliği sürecektir. Ön hazırlıkların tamamlanmasından sonra 10 Temmuz'da toplanamayacak yaşanan bu sıkıntılı olaydan dolayı kongre 23 Temmuz 1919'da açılacak ve aşağı yukarı 7 Ağustos 1923'e kadar kongre çalışacak. Tabii bu kongrede pek çok tartışma var. Bu ilk kurultayda pek çok tartışma var. Çünkü kurultaya katılan delegelerin büyük çoğunluğu, ki 47 delegenin katıldığını biliyoruz, büyük çoğunluğunun kurtuluşa inanmadığını biz görmekteyiz. Ki orada yine Mustafa Kemal'in çok güzel işte sözleri var. Özellikle Türk ulusunun her türlü hakkının çiğnendiğini, İstanbul hükümetinin aczini ortaya koyacak ve güzel bir sözü var. Onu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Tarih bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Bundan ötürü vatanımız ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, kanaatler muhakkak iflasa mahkumdur. Şeklinde anlamlı çok güzel bir söz sarf edecek Erzurum kurultayında. Tabii 14 gün sürecek bu kurultay çalışmaları ve sonuçta özellikle önemli kararlar alacak bu kurultayın hemen sonrasında ve örneğin işte tüm doğudaki yaralı cemiyetler Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında işte birleştirilecek ve yine aynı şekilde ilk defa bu kongrede manda ve himayenin ilk defa reddedilmesi gündeme gelecek. Kapitülasyonların ilk defa reddedilmesi burada gündeme gelecek. Yani pek çok ilk defa milli sınırlardan burada bahsedilecek. Pek çok böyle Erzurum kurultayının pek çok böyle önemli ilkleri var. Tabii kurultay diyorum. Niye? Çünkü başlangıçta kurultay olarak planlandı. Fakat biz aldığı kararlara baktığımız zaman yalnızca Doğu'yu ilgilendiren, Güneydoğu Anadolu'yu ilgilendiren kararlara imza atmadı Erzurum kurultay maddeleri. Tüm Anadolu'yu ilgilendiren aynı zamanda önemli kararlara imza attılar ve dolayısıyla işte bundan sonraki süreçte artık kararları açısından Erzurum kurultay olmaktan çıkmıştır ve ulusal Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal ilk kongresi olmuştur derler tarihçiler. Biz de bu görüşe, düşünceye katılıyoruz. Erzurum Kongresi'nden sonra artık çalışmalar olanca hızıyla devam edecek. Yani bir anlamda özellikle kongrenin sona erdiği gece yine yakın arkadaşlarından Ser Müfidi Mustafa Kemal'i Paşa'mızın yanına çağırdığını görüyoruz. Ona bir bazı konuları not ettirecek. Zaferden sonra şekl hükümet cumhuriyet olacaktır. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. Tesettür kalkacaktır. Fes kalkacak. Medeni milletler gibi şapka giyilecektir. Latin harfleri kabul edilecektir. Yani bu sözler daha başlangıçta zafer inanmış olan Mustafa Kemal'in ileri görüştüğünü aslında çok güzel bir şekilde ortaya koymakta. Tabii Erzurum Kongresi'nden sonra yine bölgesel kongreler var malum. Özellikle işgallere karşı 3 Liva yani Kars, Ardahan, Batum, Trabzon, Trakya yani Trakya'daki Edirne, Lüleburgaz, Balıkesir, Nazilli, Alaşehir şeklinde bir takım bölgesel kongreler söz konusu olacak. Tabii bu arada artık Erzurum'dan sonra tabii ki Sivas'a geçecekler. 2 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa Sivas'a gelecek. Tabii Sivas Kongresi 4 Eylül'de toplanacak ve 11 Eylül'e kadar çalışacak. Yalnız Sivas Kongresi'nde de tabii yine konulardan bir tanesi manda tartışması. Yine burada da hala kurtuluşa inanmayan, çaresizlik içinde bulunan bazı delegeler var. Ve ancak büyük bir devletin himayesi altında hayatta kalabiliriz düşüncesi söz konusu. Ve işte bu tartışmalar olancazıyla Sivas Kongresi'ne devam ederken özellikle İşte 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece Sivas Kongresi'ne özellikle askeri tıp öğrencileri adına katılan Hikmet adındaki bir gencin Mustafa Kemal Paşa'ya bir söylevi söz konusu. Tıbbiyeli Hikmet aynen Paşa'ya şunları söylüyor. Paşam, temsilcisi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya bağımsızlık davamızı başarmak yolundaki çalışmalara katılmak üzere gönderdiler. Güdümü asla kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar kim olursa olsun şiddetle reddeder ve kınarız. Diyelim ki güdüm düşüncesini siz kabul ederseniz sizi de reddederek Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak adlandırır ve lanetleriz. Tabii gencin bu sözleri herkesi duygulandıracak ve Mustafa Kemal Paşa ise bu konuşmaya şu şekilde karşılık verecek. Arkadaşlar, gençliğe bakın. Türk milletinin yapısında

0: ki soylu kanın ifadesine dikkat edin. Evlat, için rahat olsun. Gençlikle övünüyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak da güdümü kabul edemeyiz. Parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. Tabii bu son derece önemli. Burada hikmete yeniden parolayı Mustafa Kemal Paşa hatırlatacak. İşte bu tartışmalarla kongre 11 Eylül'de tamamlanacak. Yine her zaman olduğu gibi Mustafa Kemal Paşa kongre başkanı olacak. Ve arkasından da işte kongrenin sonunda tüm Anadolu'ya ilan edilen önemli kararlar yine telgraflarla gönderilecek. İşte milli sınırlar içerisinde vatanın bir bütün olduğu, her türlü işgale karşı konulacağı, tepki verileceği ve dolayısıyla işte yurtta dağınık halde bulunan Kuvayi Milliye'nin tüm direniş örgütlerinin tek çatı altında toplanması, ki Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilmesi söz konusu olacak. Ve yine aynı şekilde Erzurum Kongresi'nde, demin ifade etmeyi unuttum ama Erzurum Kongresi'nde 9 kişiden oluşan bir temsil heyeti oluşturulmuştu. Ve bu temsil heyetinin üye sayısı işte Sivas'ta 15 kişiye, daha sonra bir kişi daha ilave olacak. Refet Bey de temsil heyeti üyesi olacak. Toplam sayı 16 kişiye ulaşacak. Ve işte bu 16 kişi yasama, yürütme, yargı yetkisini üzerine alarak bir hükümet gibi artık Sivas Kongresi'nden itibaren çalışmaya başlayacak. Yani çalışmasını temsil heyeti 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına kadar devam ettirecek. Heyet temsili Ali Fuat Paşa'yı Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atayacak. Yani özellikle yürütme yetkisini kullanarak Ali Fuat Cebesoy'u, Ali Fuat Paşa'yı dağınık halde bulunan Kuvayi Milliye'nin başına getirecek heyeti temsiliye. Yani bir anlamda böylece İstanbul hükümetinin dışında artık Anadolu'da yeni bir hükümetin artık kuruluşu söz konusu olacak. Bu arada Sivas'ta işte Mustafa Kemal Paşa'nın İrade-i Milli adı verilen bir gazete çıkarttığını biz göreceğiz. Ve tabii bu arada tüm bu yaşanan gelişmeler İstanbul'da bir hükümet değişikliğine neden olacak. İşte 30 Eylül 1919 tarihinde Damat Feyyid Paşa istifa edecek ve Padişah 6. Mehmet Vahdettin bu istifayı kabul edecek. Yeni hükümeti kurmakla Ali Rıza Paşa'yı görevlendirecek. Ve 4 Ekim 1919 tarihinde Ali Rıza Paşa hükümeti kuracak. Ve bu olay aslında milliyetçilerin, yani Kemalistlerin İstanbul karşısında kazandıkları ilk büyük başarı olarak pek çok kaynakta yer almakta. Ali Rıza Paşa aslında vatanseverlik duygusundan yoksun olmayan bir general. Ve işte Mustafa Kemal ile telgraflaşma başlayacak, haberleşme başlayacak ve sonuçta iki lider işte bir yerde buluşup görüşmek için anlaşacaklar. Ama son anda Ali Rıza Paşa bu görüşmeye katılmayacak. Görüşme Amasya'da gerçekleşecek ama Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı görevlendirecek Ali Rıza Paşa. Ve sonuçta işte 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında Mustafa Kemal Paşa'nın yanında Rauf Bey var, Bekir Sami Bey var. Ve bu arada Salih Paşa geldi İstanbul hükümetini temsilen Amasya'ya ve sonuçta işte iki gün süren bu görüşmelerin sonunda 6 maddeden oluşan Amasya görüşmelerine imza atacak. Görüşmeye katılan liderler. Tabii bu önemli. Yani bu maddelerine baktığımız zaman İstanbul hükümeti daha önce Mustafa Kemal'in başlattığı ulusal mücadeleyi yok sayıyordu. Tanımıyordu ama şimdi bu Amasya görüşmelerine Salih Paşa'nın imza atması demek bir anlamda onun varlığını, Anadolu'nun varlığını İstanbul'un kabul etmesi demek şeklinde yorumlamak mümkün. Tabii bu arada Amasya'da varılan anlaşmayla İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımış oluyor ve tabii Salih Paşa genelgenin imzalamasına 3 ay sonra milli iradeyi kabul edecek ve dolayısıyla Mustafa Kemal Amasya'da bütün ülkeye ve dünyaya bir anlamda gücünü gösterecek. Artık İstanbul Anadolu'yu değil, Anadolu İstanbul'u artık yönlendirmeye başlayacak. Bu arada artık yine Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa ve Sivas'ta, çünkü Sivas'ta fazla kalamaz. Yani o böyle Anadolu'nun içlerine gitmek istiyor. Anadolu'nun işgale uğramayan bir yerine gitmek istiyor ki orada yeni Türk devletinin temeller atmak istiyor. Tabii bunun için Sivas'ta son bir toplantının daha biz yapıldığını göreceğiz. 16 Kasım'da başlayacak bu toplantı. 29 Kasım 1919'a kadar devam edecek. 2 hafta devam edecek ve sonuçta bu toplantı Cumhuriyet tarihlerimize Sivas Komutanlar Toplantısı olarak geçecek ve bu toplantıda özellikle yeni merkezin neresi olacağı, yani aslında yeni merkezin Ankara olacağı bu toplantıda kararlaştırılacak. Ve işte Mustafa Kemal Paşa biraz sonra işte yeni merkeze doğru, yani Ankara'ya doğru, işte 18 Aralık 1919 tarihinde harekete geçecek. Yaklaşık 9 gün süren zor bir yolculuktan sonra, ki 18 Aralık'ta başladığını söyledim, Sivas'tan Kayseri üzerinden 27 Aralık 1919 tarihinde cumartesi günü Mustafa Kemal Paşa, Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Ankara'ya gelecekler ve dikmen sırtlarında binlerce halk ve seymenler tarafından karşılanacak Mustafa Kemal ve kendisi için ayrılan Ziraat Mektebi binasına yerleşecek. Ki sizin de radyonuzun içinde bulunduğu Ziraat Mektebi biliyorsunuz 1919'dan, yani 27 Aralık 1919'dan yaklaşık Nisan 1920'ye kadar Mustafa Kemal'e ev sahipliği yapacak. Tabi Mustafa Kemal Paşa bu tarihi binada, bugün Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü binası olarak kullanılan bu tarihi binada yaklaşık 118 gün kalacak ve orada yatacak ve tüm çalışmalarını, halkla, milletle tüm yazışmalarını Mustafa Kemal Paşa bu tarihi binadan yürütecek. Bu tarihi binada 10 Ocak 1920 tarihinde Hakimiyeti Milli adı verilen bir gazetenin çıkması gerçekleşecek ve aynı zamanda yine o binada, o tarihi binada 6 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın emir ve direktifleriyle Anadolu Ajansı'nın kuruluşu gerçekleşecek. Anadolu Ajansı'nın temelleri atılacak. Tabii yine o binada, o tarihi binada 1920 yılı başlarında Mustafa Kemal Paşa biraz sonra İstanbul, Osmanlı, İstanbul'da son Osmanlı ve Ruslan Meclisi'nin kabul edeceği Misak-ı Milli'nin müsveddesini hazırlayacak Mustafa Kemal Paşa. Tabii bu arada Ankara pek çok sıkıntılı günler yaşanıyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa hem maddi hem manevi pek çok sıkıntıyla Ankara'ya ilk geldiği günler Ankara'da karşılaşacak ama biraz sonra işte bu sıkıntısını Ankara halkı canı gönülden temsil heyet üyelerine ve Mustafa Kemal'e bağlılıklarını bildirerek ortadan kaldıracaklar. Maddi, manevi her türlü yardımı Ankara halkı Mustafa Kemal ve arkadaşlarına yapacaklar ve biraz sonra işte özellikle 12 Ocak 1920 tarihinde son Osmanlı ve Ruslan Meclisi İstanbul'da toplanacak ve işte Mustafa Kemal'in Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü binasında kaleme aldığı, yani Ziraat Mektebi binasında kaleme aldığı 6 maddelik müsveddeyi, Misak-ı Milli müsveddesini son Osmanlı ve Ruslan Meclisi gündemine alınacak ve 28 Ocak 1920'de kabul edilecek. Yani Misak-ı Milli'nin kabulü son derece önemli. Özellikle ulusal andımızın kabulü gerçekten son derece önemli, büyük bir başarı. Tabii bu Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi tabii ki İtilaf Devletleri'ni rahatsız edecek ve İtilaf Devletleri artık bu tarihten sonra özellikle gerek İstanbul üzerine gerek Ankara üzerine baskılarını her geçen gün arttıracak ve daha önce 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'u fiilen işgal etmişlerdi İtilaf Devletleri. Şimdi tarihler 16 Mart 1920'yi gösterirken İstanbul'u bu sefer İtilaf Devletleri resmen işgal edecekler. Ve bu işgal sırasında sabahın erken saatlerinde özellikle askeri kışlalar basılacak ve uyumakta olan Mehmetçik şehit edilecek. Ve tabii bu arada parlamento basılacak, Osmanlı parlamentosu basılacak. Pek çok milletvekili tutuklanacak. Tutuklanan milletvekilleri Malta'ya sürgüne gönderilecek. Yani böyle bir kaos ortamı söz konusu olacak 16 Mart 1920'de İstanbul'da. Peki bu arada arkasından sonraki gelişmelere baktığımız zaman tabii halkı sükunete çağıran, işgalin geçici olduğunu duyuran İstanbul hükümeti ise bu işgale sessiz kalacak. Ve tabii arkasından Mebusan Meclisi'nin basılması, mebusların çoğunun tutuklanması ve kaçması üzerine bu kurumun varlığı artık sona erecek ve 11 Nisan 1920 tarihinde padişahça hukusal olarak dağıtılacak. Böylece Osmanlı parlamentosu 11 Nisan 1920'de tarihe karışmış olacak. Bu arada tabii 11 Nisan'ın bir başka önemli yanı, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını vatan haini ilan eden, ölüme mahkum eden Dürüzade Abdullah Efendi'ye Şeyhülislam'a hazırlatılan bir fetva da son derece önemli. Fetva Anadolu'ya yayınlanacak ve tabii özellikle bu fetva kafaları karıştıracak. Ve bu fetva Anadolu'da pek çok isyanın çıkmasına neden olacak. Ve arkasından artık Ankara elini çok çabuk tutması gerekiyor. Ve bir an önce işte meclisin, bir an önce yeni Türk Devleti'nin temellerini atması, meclisi açmak, yeni Türk Devleti'nin temellerini atmak gerekiyor. Ve bunun için işte hazırlıklar başlayacak. Bu arada İstanbul'dan kaçıp Ankara'ya gelenler oldu. Pek çok milletvekili, hayatta kalan, tutuklanmayan milletvekilleri artık İstanbul'da kalmayacak. almadılar. Bir yolunu bulup Ankara'ya gelmeye başladılar. İşte bu arada Mustafa Kemal Paşa'nın meclisin açılması için emirleri söz konusu ve işte o hazırlıkların hemen arkasından tarihler 23 Nisan 1920'yi gösterirken işte Ulus'taki o eski İttihat ve Terakki lokali olarak kullanılan tarihi binada 23 Nisan 1920'de olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclis sıfatıyla Ankara'da yeni Türk devletinin temelleri atılmış olacak. Tabii bu önemli. Bu Büyük Millet Meclisi ki biraz sonra Türkiye adını alacak isminin başında başkanlığına Mustafa Kemal Paşa seçilecek ve tabii meclisin ilk toplantısını en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Milletvekili Şerif Bey yapacak. Ve arkasından tabii Ulusal Bank Savaşı'nı kurulan bu meclis yürütecek ve meclisin açılışında ise şu karar alınacak. Mecliste toplanan ulusal iradeyi vatanın geleceğini egemen kılmak esas amaçtır. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. Böylece işte yeni kurulan Büyük Millet Meclisi ile dışa ve Osmanlı düzenine karşı mücadeleyi yönetecek yepyeni ulusal bir devletin kurulması gerçekleşecektir. Tabii bundan sonraki süreçte işte hükümetin kurulması var. 3 Mayıs 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetinin kurulması var. O hükümetin işte biraz sonra dağınık halde bulunan Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya dönüştürmesi var ve düzenli ordunun da biraz sonra işte savaşları başlatması var. Bu esnada İstanbul hükümetinin biz boş durmadığını görüyoruz. Özellikle İstanbul hükümeti İtilaf devletleriyle anlaşacak ve 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı tarihinin en kara lekesi olan Ser Barış Antlaşması imzalayacak. 13 bölüm 433 maddeden oluşacak bu Ser Barış Antlaşması. Yani Türkiye yaşama hakkı tanımayan ve Türk'ü tarih sahnesinden silmek isteyen bir anlaşma Ser Barış Antlaşması. Osmanlı tarihinin en kara lekesi olarak bilinir. Tabii bu antlaşmaya Sevre Ankara'nın tepkisi çok sert olacak. Mustafa Kemal Paşa'mızın tepkisi çok sert olacak ve biraz sonra Ankara özellikle 19 Ağustos 1920 tarihine çıkarttığı bir emirle bu antlaşmayı imzalayan tüm Osmanlı devlet adamlarını vatan haini ilan edecek. Peki arkasından ne yapacak? Ankara elini çok çabuk tutması gerekiyor. İşte Ankara savaşları başlatacak ve doğuda işte Ermenilere karşı mücadeleniz var 1920 sonlarında ve Gümrü Anlaşması'nın imzalanması var. 2 Aralık 1920 Gümrü Anlaşması imzalanacak ve güneyde Ermeni ve Fransızlarla mücadelemiz var ve Adana, Urfa, Antep, Maraş illerimizde ve 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması'yla Fransızlar yenilgiye uğratılacak ve batıda ise bu arada Akdeniz bölgesindeki İtalyanlar sessiz sedasız bölgeyi boşaltacaklar, bölgeden çekilmek zorunda kalacaklar. Batı cephesine döndüğümüz zaman Batı cephesinde İngilizlerin desteklediği Yunanlarla mücadelemiz var. Ocak 1921 tarihinde 1. İnönü Meydan Muharebesi. Yine hemen arkasından Mart 1921 tarihinde 2. İnönü Meydan Muharebesi, Nisan 1921 tarihinde Aslıhanlar Dumlupınar Meydan Muharebeleri var. Bu üç savaşı kazanacağız Yunan'a karşı. Arkasından Yunan 10 Temmuz'da dördüncü kez saldıracak. 10 Temmuz'a başlayan ve 24 Temmuz 1921'e kadar devam eden Kütahya-Eskişehir Savaşları'nı kaybedeceğiz. Ve ordu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalacak. Ve bu arada tabii Ankara karışacak. Meclis karışacak. Ve işte o karışıkla biraz sonra Mustafa Kemal Paşa son noktayı koyacak. 5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık Kanunu çıkarılacak. Ve bu kanun çerçevesinde meclis tüm yetkilerini 3 ay süreyle başkomutana devredecek. Ve biraz sonra 2 gün sonra bu kanundan 2 gün sonra 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalifi Milli Emirleri yayınlanacak. Ve bu emirlerle Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Anadolu insanını yardıma davet edecek. Yani Anadolu insanından nesi var nesi yok her şeyiyle yardımcı olmasını isteyecek bu emirlerle ve sonuçta bu arada Yunan 5. kez saldıracak. 23 Ağustos'ta başlayacak 5. Yunan taarruzu ve 13 Eylül 1921'e kadar devam eden 22 gün 22 gece devam eden o kanlı savaşın ki Sakarya Ovası'nda gerçekleşecek ve bu savaş Cumhuriyet tarihlerimize Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek ve bu savaşı kazanacağız. Tabi bu savaş çok kanlı olacak dedim ve daha çok Ankara yakınlarında gerçekleşecek. Örneğin işte Polatlı Haymana egzeninde o çizgide gerçekleşecek. Örneğin o Çaldağ, Türbetepe, Mangal Dağı 3 kez Yunan eline geçecek ve 3 kez tekrar Yunan eline alacağız ve işte orada Mustafa Kemal Paşa'nın güzel bir sözü var. İşte o bölge Yunan kontrolüne geçti ve Mehmetçik Haymana'ya doğru geri çekilmeye başladı ve işte o geri çekilen Mehmetçik'e karşı Mustafa Kemal Paşa'nın tarihi bir direktifi söz konusu. İşte hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz diyecek başkomutan ve işte bu direktifler sonucunda 13 Eylül 1921 tarihinde büyük bir zafere daha imza atacağız. Ve arkasından tabii hemen taarruz sırası bizde ama hemen taarruz yapılmayacak. Çünkü ordunun pek çok eksiği var. Yaklaşık işte 11-11,5 ay hazırlık evresi var ve tarihler 26 Ağustos 1922'yi gösterirken Türk ordusu Batı cephesinde ilk taarruzunu gerçekleştirecek ve başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın komutasında gerçekleşen bu taarruz sonucu işte 30 Ağustos 1922 tarihinde Yunan'a son öldürücü darbe indirilecek ve 30 Ağustos başkomutanlık meydan muharebesi sonrası işte yine başkomutan 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan sabaha karşı ordulara ikinci bir tarihi emir daha verecek. İşte ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. İşte bu emir çerçevesinde süvari birliklerimiz, atlı birliklerimiz geri çekilmekte olan düşmanı takip etmeye başlayacak ve takip harekatı 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'de son verecek. Yani 9 Eylül 1922 tarihi İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş tarihidir ve rotayı Marmara'ya çevireceğiz. 11 Eylül 1922 tarihinde Bursa'yı düşman işgalinden kurtaracağız. Şimdi Marmara, İstanbul ve çevresinde İngilizler var ve İngilizlerle ikinci bir savaş söz konusu ama İngilizler o savaşı yalnız kaldılar. Tüm dostları terk etti ve ekonomisi hiç iyi değil diğer devletlerde olduğu gibi ve sonuçta İngilizler o savaşı, ikinci bir savaşı göze alamayacak. Ateşkes sisteminde bulunacak ve 4 general İngiliz, Fransız, İtalyan ve İsmet İnönü Bursa ilimizin Mudan ilçesinde masaya oturacak ve 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı imzalayacaklar. İşte Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla ulusal bağımsızlık savaşımızın silahlı eylem aşaması son verecek. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla birlikte başlattığı ulusal bağımsızlık savaşının silahlı eylem aşaması demek ki Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla son ermiş. Ben bu anlamlı günde bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Özellikle bu anlamlı günde tüm dinleyicilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Yine konuşmamın başında ifade ettiğim üzere bu anlamlı günde bu bayramı bizler armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ve bu vatan topraklar için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Gazilerimize acil şifalar diliyor ve saygılar sunuyorum.
1: Sevgili hocam, çok önemli bilgiler aktardınız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konuk programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün programımızda Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Öğretim Üyesi Doçent Doktor Necdet Aysal'la birlikteydik. Necdet Aysal'la Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve Türk İstiklal Savaşı'nı konuştuk. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, uzman konuğumuz Doçent Doktor Necdet Aysal, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sevgi ve saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.
2: Bir konu, bir konuk.

0: Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli. Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetini esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetini esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetini esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetini esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Atay'ın Arsuz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında denizde 138 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 2026 yılı Yaş Çay kampanyasının çarşamba günü açılacağı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı son bir saat kala Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcisi Eni Ansia, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını ile ilgili durumun son derece endişe verici olduğunu belirtti. Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardımlaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından efsane başkan Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Yıldırım'a ziyaretinde Sarı Lacivertli Kulübün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu da eşlik etti. Dernek Başkanı Güven'den bilgi alan ve üyelerle sohbet eden Yıldırım ardından taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi. Aziz Yıldırım buradaki ziyaretin ardından Bursa'daki programa katılmak üzere Yalova'dan ayrıldı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve ders onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8 derece, Atina sağanak yağışlı 18, Belgrad parçalı bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 8, Helsinki ök gürültülü sağanak yağışlı 7, Kiev ök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kopenhag parçalı bulutlu 6, Londra sağanak yağışlı 10, Madrid parçalı bulutlu 11, Moskova parçalı bulutlu 17, Paris sağanak yağışlı 9, Priştina sağanak yağışlı 8, Roma sağanak yağışlı 12, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 6, Sofya parça bulutlu 9, Tiran az bulutlu 12, Varşova parça bulutlu 14, Viyana sağanak yağışlı 8 ve Zürih sağanak yağışlı 6 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Dushanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kerkük parça bulutlu 17, Kuveyt az bulutlu ve açık 28, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam parça bulutlu 15, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 12 ve Tokyo parça bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 12 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne hafif sağanak yağışlı 12, Montreal az bulutlu 10, New York parça bulutlu 18, Sydney çok bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 13 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 6, Gülcine hafif sağanak yağışlı 13, Kırcaali parça bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 6, Komrat parça bulutlu 13, Köstence parça bulutlu 13, Münih sağanak yağışlı 8, Podgorica sağanak yağışlı 10, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu parça bulutlu 10, Taraklia parça bulutlu 13, Valkaneş parça bulutlu 14, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 9, Gazimovasa parça bulutlu 15, Girne parça bulutlu 18, Lefkoşa parça bulutlu 14 ve Güzelyurt parça bulutlu 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Sevgili dinleyiciler, ölümsüz aşklar efsane ve hikayelerin içinde çok geniş bir yer kaplar. Efsaneleşen aşkların ortak özelliği ise sonlarının hep ayrılıkla bitmesidir. Zaten Kerem Aslı için yanmasa, Leyla Mecnun'una kavuşabilse efsane olur muydu? Ferhat vuslata erebilse, Şirin

0: Ağrı ilimize bağlı Patnos ilçesi Süphan Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Bir zamanlar Patnos'ta koca ağa ve bu ağanın Hacer adında güzelliği dillere destan bir kızı yaşarmış. Hacer o kadar güzeldir ki civar şehirlerden dahi Hacer'i görmeye gelenler olur. Onu gören delikanlılar yıldırım çarpmış gibi Hacer'e aşık olur. Ama Hacer'in gönlü...
1: Ne olmuş çobansa? Sirbent bu dünyadaki en yakışıklı, en karakterli erkek. Ondan başkasıyla hayatta evlenmem.
2: İyi de Hacer, baban bu işe ne der?
1: Ne derse desin, umurumda değil. Sirbent için ölürüm ben, anlıyor musun? Ölürüm.
2: Görüştüğünüz neredeyse 2 yıl olacak. Bir gün biri duyacak diye ödüm kopuyor vallahi.
1: Hem ne oldu biliyor musun? Geçen gün Osman Ağa'nın oğlu bizi çalılıktan çıkarken gördü.
2: Hasan mı? Eyvah! Onun ağzında bakla ıslanmaz. Patnos'ta herkes duyar şimdi.
1: Sirbent de öyle dedi. Ama biz her şeyi göze aldık.
2: Ne diyeyim? Allah sonunuzu hayretsin.
1: Amin.
3: Çabuk bana çobanımı çağırın. Hemen gelsin, hemen! Bre, sende hiç utanma arlanma yok mudur? Ekmek paranı kazanasın diye sana hayvanlarımı emanet ettim. Sen kalkmış kızımla gönül eğlendiriyorsun. Nankör herif. İnsan ekmek yediği yere ihanet eder mi?
0: Efendim, düşündüğünüz gibi değil. Biz birbirimizi seviyoruz, evlenmek istiyoruz.
3: Haddini bil köpek! Kızımı bir çobana vereceğimi mi düşünüyorsun? Defol git. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha seni buralarda görürsem gebertirim, anladın mı? Atın, atın şu herifi dışarı.
0: Bu olaydan sonra zavallı çobanın mekanı artık Süphan Dağı'ndaki mağaralar oldu. Sirbent daha koyun otlatmaya gelen çoban arkadaşları vasıtasıyla Hacer'e haber yollar.
2: Hacer, çoban amca Sirbent'ten haber getirdi.
1: Nasılmış? Bir sıkıntısı var mıymış?
2: Yok yok, merak etme. Sana çok selamı varmış. Çok iyiyim. Haberlerimi beklesin demiş.
1: Allah'ım, Sirbent'imi bana bağışla ne olur. Bu arada Hacer'in güzelliğini duyan Patnoslu Kara Ağa, kızı istemek için koca ağanın konağına gitmiş.
4: Ya Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınıza talibim.
3: Senden daha iyi kısmet mi bulacağım? Verdim gitti ağam. Tez düğün hazırlıklarına başlayın.
0: Ne? Hacer'i Kara Ağa'ya mı vermiş? Yar etmem o kızı sana Kara Ağa.
1: Haberi duyunca deliye dönen Sirbent, tüfeğini kaptığı gibi eski ağasının konağına gelmiş. Sessiz sedasız Hacer'in odasına girmiş. Sonrasında iki sevdalı el ele tutuşup gecenin karanlığında Süphan Dağı'na doğru yola çıkmış.

0: Geyiklere bak. Bize ne kadar yaklaştılar. Tam 3 tane geyik.
1: Fark ettin mi? İkisi erkek, biri dişi bu geyiklerin.
0: Ha evet. Şu iri yarı geyiği gördün mü? Hani şu dişinin yanındakini.
1: Evet. Diğer erkek geyiği dişinin yanına yaklaştırmıyor.
0: Dişi geyik de diğerine gitmek istiyor.
1: Çok güçlü olduğu için ikisine de engel oluyor.
0: Kara ağa olmuş sanki.
1: Vuracağım onu. Zorbalık neymiş görsün. İşte kurtuldular kara ağadan. Artık özgürce birbirlerine sokulabilirler.
0: Tıpkı bizim gibi. Ah! Tam da uçurumun kenarına düştü.
1: Merak etme. Şimdi alır gelirim onu.
2: Dikkat et Sirbent!

0: Kımıldamıyor. Ölmüş herhalde.
1: Sirvent geyiği almak için yere eğilince can çekişen hayvan bir boynuz darbesiyle Sirvent'i kayalıklardan aşağı uçurma yuvarlar. Sert bir ağaç dalı sırt üstü yere düşen Sirvent'in sırtını delip göğsünden çıkar. Sevgilisinin kanlar içinde cansız yatışına dayanamayan Hacer de kendini uçurumdan aşağı atar.
2: Bir başka ağaç dalı da uçurumdan atlayan Hacer'in göğsünden batıp sırtından çıkar. İki aşığı ölüm birleştirmiştir.

0: Hacer ile Sirbent'in kaçtığını duyan Kara Ağa iz süre süre kaldıkları mağarayı bulur. Uçurumun kenarına varınca bir haftalık sözlüsüyle onu kaçıran aşığının yan yana yatışlarını uzun uzun seyreder.
1: Bana yar olmadın. Bak gördün mü? Bu uğursuz çobana da yar olmadın be Hacer'im. Alçak Sirbent.
0: Kara Ağa hırsını alamadığı Sirbent'e bir de uçurumun kenarından ateş etmek için nişan alır. Tam ateş edeceği sırada gözleri kararır ve kayalara çarpa çarpa uçurumdan aşağı yuvarlanır. Kara Ağa'nın cesedi kaderin garip bir cilvesi olarak Hacer'le Sirbent'in tam da arasına düşer.
2: Bu olaydan sonra Kara Ağa'nın adamları Süphandağ Vadisi'nde 3 mezar kazıp Sirbent ile Hacer'in arasına Kara Ağa'yı gömer.
0: O gün bugündür her bahar Hacer'in mezarında kırmızı gül, Sirbent'in mezarındaysa beyaz bir gül açar. Güller eğilip birbirlerine kavuşacakları sırada Kara Ağa'nın mezarından yükselen kara bir diken kavuşmak isteyen bu gülleri birbirinden ayırır.
2: Mayıs ayı geldiğinde ise Sirbent uçurumunda şimdiye kadar kimsenin göremediği bir kuş insan sesine yakın ötüşüyle adeta şöyle der. Sizsiz olun değmeyin, iki taş arasına girin, iki gönül arasına girmeyin.
0: Yapımcılığını Murat Çoköreten'in üstlendiği yeni bir efsanemizin gizeminde veya hikayemizin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
2: Çöp deyip geçmeyin.
3: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
2: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu. Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 21 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeye sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 22 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Denizinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanaklı yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 107. yılında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar Samsun'da geçiş töreni yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun Limanı içerisinde düzenlenen törende sahil güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu. Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenmiş sahil güvenlik gemilerinin personeli gemi güvertesinden halkı selamladı. Törende deniz polisi botları, romorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenlilerle yatlar da geçiş yaptı. Sahile akın eden binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla geçiş törenini takip etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital analizler neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı hesap hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, böylece engellenen toplam hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Duran, 30 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamasında FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabının tespit edilerek bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri uygulandığını açıklamıştı. İstanbul Ataşehir'de iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 595 bin sentetik ecza hapı, 200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesi ele geçirilirken operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı tehditlerine ilişkin, düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak açıklamasında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde yeniden görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e, vaka sayısının da 435'e çıktığı bildirildi. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu, çarşamba günü İstanbul'da İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak final de belli olacak. Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak final maçını Fransız hakem Le Texier yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve ders onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Balıkesir'le Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne ve Çanakkale hariç Marmara, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, özlediğiniz şarkılarla buluştuğunuz Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, 35 dakika boyunca konuklarımızla ve sizlerle birlikte olacağız. Biz Bir Sevdadır Şarkılar diye başladık bu yolculuğa. Türk müziğinin en güzel örneklerini ve Yeşilçam şarkılarını sizlere ulaştırmak için. Programımız her salı saat 18.25'te ve tekrarı aynı gece saat 00.25'te sizlerle buluşuyor. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr, telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bugün UTT'da Dört Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız ve Ali Osman Güngör, Kanun'da Funda Bağ ve Erol Ünal, Keman'da Ayhan Türkel, Rebap'ta Güzin Çağlar, solistlerimiz Erhan Aydın, Berrak Karslıoğlu ve Aslıhan Usta bizimle birlikteydi. 15 gün sonra yeniden en güzel eserlerini sizler için çalıp seslendirmeye çalıştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her programda olduğu gibi yine sevgili hocam İlhami Yıldız ile birlikteyiz. Fakat bir konuğumuz daha var. Bugün değerli UTT sanatçımız Ali Osman Güngör de aramızda. Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Siz değerli dinleyenlerimiz için kıymetli sanatçımızın hayat hikayesini biraz paylaşmak istiyorum. 1948 yılında Isparta Şarkı Karaağaç'ta doğdu. Müziğe ilkokulda ilgi duyan Güngör, Emin Selek'ten UTT dersleri aldı. 1970'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda göreve başladı. 1974'te TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na naklen atandı. Daha sonra oradan ayrılarak 1977'de Ankara Radyosu'na geçti. Çeşitli hocalardan UTT dersleri alan Güngör, TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde açılan Yetişmiş Saz Sanatçısı sınavını kazanarak 1986'da profesyonel UTT sanatçısı olarak göreve başladı. 1990'da TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'na uzman sanatçı olarak atanan Güngör, 1998'de de Ankara Radyosu'na geçti. Devamını hocamızdan dinleyelim isterseniz. Eksiğimiz var mı hocam?
1: Evet, eksiğiniz yok. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu arada geçmelerde bayağı güzel anılarım var ama onları anlatmaya kalkarsam bayağı bir zaman alır. 2008 yılında kendi isteğimle emekli oldum. Çok öğrenci yetiştirdim. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'ndayken kaset denetimleri, eserlerin denetimleri, seçimi, görevlerini yapmış oldum. Bu arada Türkiye genelinde yapılan amatör ses yarışmalarında çoğu kez hem saz sanatçısı hem jüri olarak görev yaptım. 2008'den sonra da emekli olduktan sonra tabii öğrenci yetiştirmeye devam ediyorum. Çalıştırdığım korolar var. Ayrıca çaldığım enstrümanı kendim imal ediyorum. 3 tane sanatçı oğlum var. 3'ü de sanatçı.
0: İsimlerini hemen buradan duyuralım isterseniz.
1: Evet. Büyük oğlum uluslararası bir sanatçı. Kanun virtüözü Hakan Güngör.
0: Selam olsun Hakan Güngör'e.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Evet, selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Ortanca oğlum Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Genç Korosu'ndan yetişme Erkan Güngör. Küçük oğlum da yine Kırıkkale Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun keman sanatçısı Gürkan Güngör. Yani aile boyu bir sanatçıyız. Öyle
0: sanatçı
1: diyelim.
0: Bir aile.
1: Evet. Benim musiki hayatım yaklaşık 40 sene. Profesyonel olarak. 8 yaşında müziğe başladım. 8 yaşında plak dinlemeye başladım. Şimdi 8 yaşındaki çocuklar plaktan haberi var mı? Kasetten haberi var mı?
0: Peki hocam, ben hemen şunu sormak istiyorum. 8 yaşında plak dinlemeye başladım, evet, dediniz. Anne baba müzikle ilgili
1: yoktu.
0: Miydi? Oradan gelen
1: hiç,
0: bir şey.
1: Kesinlikle
0: mi?
1: Yoktu. Kesinlikle yoktu.
0: Müzik sizinle başladı.
1: Yani müzik benimle başladı diyebilirim. Yalnız ben şu ismi söylemeden geçemeyeceğim. Biz de benim Isparta Şarkıraç sinemacı Baydur diye hitap ederlerdi. Baydur abi rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet
1: ben
0: eylesin.
1: Onun sayesinde müziğe başladım. Çünkü sinema çalıştırırken plakları kazada hoparlörlerle dışarıya verirdi. Oradan benim kulağımda oldu. Bir. İkincisi, Bana udu başlatan, udu serdiren Allah rahmet eylesin ilk hocam Emin Selek'tir. Gençlik Parkı'nda Göl Gazinosu vardı. Göl Gazinosu'na beni götürdü bir gün. 15 yaşındaydım ben o zaman. Fasıl yaptılar. Arada bir taksim geçti. Ben bu da başlayışın sebebi bu. Yani o taksimden etkilendim. Sonra işte askerliği bitirdikten sonra Necat Çağman'la nota nazariyat makam dersleri aldım. Ondan sonra Ankara Yadısı'na geçtikten sonra Can Uçan Tanrı Korur hocam oldu rahmetli. Saim Konakçı Utbir Tüyözü hocam oldu. Yani çok iyi hocalarla biz yetiştik. Çok iyi hocalardan musiki disiplini aldık.
0: Sizinle evet. Sohbete doyum olmaz.
1: Teşekkür
0: ama
1: ederim. Sağ olun.
0: Programımıza da başlayalım. Dinleyenlerimizi bekletmeyelim evet. isterseniz. Sevgili hocam İlhami Yıldız.
2: Evet.
0: Hemen ilk eserimizle başlayalım mı hocam?
2: Başlayalım ilk eserle. İlk eserimiz Hicaz. Bestesi Melahat Parsa, sözleri Sıtkı Angınbaş'a ait. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç.
0: Eserin bir de hikayesine ulaştım sevgili dinleyenler. Dilerseniz paylaşalım. Şarkının söz yazarı Sıtkı Angınbaş, bestecisi ise Melahat Pars hanımefendidir. Melahat Hanım, Osmanlı döneminin ünlü bestekarı Muallim İsmail Hakkı Bey'in kızı. Muallim İsmail Hakkı Bey, Enderun'da müzik eğitimi almış, saygın aileden gelen bir zattır. Mızıkay Hümayun, Dam-ı Müezzinbaşı olarak görev yapmış biri. Melahat Hanım işte böyle bir aileden gelmiş, Fahri Kopuz, Mesut Cemil Bey gibi dönemin önemli müzik insanlarından dersler almış ve devlet radyosunda görev yapmıştır. 1954 yılında Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra da Hicaz makamında olan bu eseri bestelemiştir. Söz yazarı Sıtkı Angınbaş da o dönemin önemli müzik öğretmenlerinden biridir. Melahat Hanım ile Sıtkı Bey'in yolları kesişir. Müzik dersleri, seansları arttıkça Melahat Hanım'ın gönlü Sıtkı Bey'e doğru engellenemez biçimde kayar. Bir müddet sonra hocası bu ilginin farkına varır. Ancak aralarında büyük yaş farkı vardır ve bu aşkın imkansızlığını daha sonra Melahat Pars'ın bestelediği dizelerle dile getirir Sıtkı Bey. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi taze bahar seç. Olmaz meleğim böyle bir aşk, bende vakit geç. Sen kendine kendin gibi taze bahar seç.
2: Ve mikrofona Erhan Aydın geliyor.

0: Solistimizin o güzel sesinden dinledik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yalancı Yarim, Türk sanat müziğinde en çok bilinen eserlerden birisidir sevgili dinleyenler. Bu eser zamanla birçok sanatçı tarafından yorumlanarak geniş kitlelere ulaşmıştır. Söz ve müzik uyumu ile de klasik repertuarda kendisine kalıcı bir yer edinmiştir. Bu bilgiyi de verdikten sonra bir eser daha dinleyelim isterseniz. Mevsim yaza döndü ama sırada öyle bir eser var ki bize yeniden hazanı ve kışı yaşatacak sanırım. Ne dersiniz hocam?
1: Evet. Yaprak dökümünü anlatıyor bize. Sonbaharı hatırlatıyor. Nihavet bir eser bu sefer. Bestesini ve sözlerini Zeki İmren yapmış. Yaprak dökümü mevsimi geldi. Seni andım. Ve mikrofonumuza Aslıhan Usta geliyor.

0: yaprak dökümü mevsimi geldi, seni andım. Zeki Müren'in bu güzel eserini Aslıhan Usta'nın sesinden dinledik efendim. Solistimize teşekkür ediyoruz. Ali Osman Hocam, Zeki Müren sizce ne ifade ediyor? Hemen soralım.
1: Zeki Müren çok büyük bir solisti. Allah rahmet eylesin.
0: Mekan cennet olsun.
1: 1977 yılında Ankara Radyosu'na geldi. Zannediyorum 12 tane şarkıydı. Ben o zaman memurdum, daha sanatçı kadrosuna geçmemiştim. Ama biz Tom Maçterlik'ten takip ediyorduk. Kendisiyle tanıştık. Çok kibar, çok kibar bir beyefendiydi. Stüdyoya girdikten sonra bütün Ankara diyorsun usta sazları ve bütün solistler hepsi arkasında korist oldular. Gönüllü olarak. Yani kim aklınıza gelirse. Rahmetli Selahattin İnal prova yapacak mıyız Zeki Bey dedi. Arkadaşlar dedi, ben uzun zamandır Ankara Radyosu mikrofonlarından uzaktayım. Provaya gerek yok. Sizi fazla yormak istemiyorum. Başlayalım. Hata yaparsak döneriz dedi. İnanır mısınız? 12 tane şarkı provası tak tak tak tak okudu. Yani Zeki Müren gibi bir insan biraz zor gelir. Ve ona eşlik etmek de kısmet oldu bana. Şöyle, kulaklar çınlasın. Tahir Aydoğdu, Kanun. Aygün Altınbaş ritim, kemanda Demir Karabaş vardı zannediyorum rahmetli. Klarnet Ahmet Kuşgöz'de hatırladığım kadarıyla, Ut'ta da ben. TRT'nin gece yarısı programları vardı. Biz gece gidiyorduk, canlı olarak televizyonda program yapıyorduk. Bu arada Zeki Müren bağlandı Bodrum'dan. İki tane şarkı okudu. Biri herhalde Ham Meyveyi Kopardılar Dalından, öbürünü tam şu anda aklımda değil, hatırlayamıyorum. E biz gece yarısı Zeki Müren'e eşlik etmiştik. Zeki Müren, o kadar duygulu bir gece oldu ki.
0: Zeki Müren'in Bodrum'daki müze evini gezmiştim. Çok duygulanmıştım. Gerçekten o kıyafetler girişteki zaten çalan şarkılarıyla karşılıyor. Çok duygulanmıştım.
1: Siz konuşurken hatırladım. Ben o zaman gençtim. Daha 16-17 yaşındayım. Kızılay'da Fransız Kültür Merkezi vardı. Evet. Şu anda belediyenin olduğu yer herhalde. Orada sarı bir Dodge marka arabayla geldi. Yukarıda işte resimler dağıttılar, imzalar falan. Ve çıktıktan sonra biz tabii Zeki Müren çıkacak diye bekliyoruz. İnanmayacaksınız. O ağır bir araba, Zeki Müren bindikten sonra gençler arabayı omuzlarına aldılar.
0: İnanmıyor.
1: Ya evet, ben bunu yaşadım.
0: Çok
1: böyle bir şey oldu işte, bakın Zeki Müren'in farkını düşünün. Ya o kadar çok insanlar seviyorlarmış ki demek ki o arabayı omuzladılar, o ağır arabayı. Bir de şeyi hatırlatayım. Bu Yaprak Dökümü şarkısı Ankara Radyosu'nun notası yoktu. Bende plağı vardı. İlk notasını ben plaktan notaya yazdım. Ankara Kütüphanesi'ne koymuştum. Yani onun notasını ilk defa ben yazdım.
0: Bunu da buradan duyuruyoruz.
1: Evet.
0: Ne yapalım hocam? Bir şarkı daha dinleyelim mi o zaman?
2: Bir şarkı daha dinleyelim.
0: Hadi dinleyelim.
2: Bu seferki şarkımız Kürdüleyeceğiz Ker olsun. Çok önemli kadın bestekarlarımızdan Neveser Kökdeş'in bestesi. Sözleri de kendisine ait. Erhan Aydın arkadaşımız mikrofonlara geliyor. Canandan uzak kaldı gönül diyecek.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: Erhan Aydın seslendirdi. Canan'dan uzak kaldı gönül. Bir Neveser Kökteş bestesi demiştik. Hayat hikayesine bir göz atalım isterseniz. Neveser Kökteş 1902 doğumludur. Sultan Abdülaziz'in baş mabeyincisi Hurşit Bey'in kızıdır. Ünlü operet bestecisi Muhlis Sabahattin Ezgi'nin kız kardeşidir. Türk müziğine tango, vals ve rumba gibi batılı formları başarıyla uyarlayan, geleneksel kalıpların dışında özgün eserler veren önemli bir besteci, güftekar ve tambur sanatçısıdır. Piyano, gitar ve tambur çalabilen Kökteş, İstanbul Radyosu'nda tambur sanatçısı olarak çalışmıştır. 12 yaşında beste yapmaya başlayan sanatçı, yüzden fazla esere imza atmış, özellikle Ruhumda Neşe, Sevmek Seni Bir Suç ise gibi unutulmaz şarkıların yaratıcısıdır. Klasik Türk müziği şarkılarını Batı müziği formuyla harmanlamıştır. Beste yaparken güftelerini de kendisi yazmıştır. Ruhumda neşe hayale daldım, sevmek seni bir suç ise, gül olsam ya sümbül olsam, Canan'dan uzak kaldı gönül, en bilinen eserleridir. Neveser Kökteş, Türk musikisine getirdiği modern yorum nedeniyle Neveser Kökteş musikisi olarak adlandırılan özel bir tarz oluşmuştur. Değerli sanatçı, 7 Temmuz 1962 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun. Gönülden Gönüle şarkılar programı devam ediyor sevgili müzikseverler. Sırada bir Bilge Özgen bestesi yer alıyor. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Bu eseri hangi solistimiz seslendirecek hocam?
1: Berrak Karslıoğlu seslendirecek. Hicaz Gireser, siz bestekarını söylediniz. Sözleri İlter Yeşilay'a ait.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: Solistimize teşekkür ediyoruz. Sesine, yüreğine sağlık. Sevgili hocam, sıradaki ve son eserimizi paylaşmak için sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Rast bir eser seslendirecek Aslıhan Usta arkadaşımız. Dramalı Hasan Hasgüler'in hem sözlerini hem de bestesini yaptığı bir eser. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Ve mikrofona Aslıhan Usta geliyor.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: solistimize teşekkür ediyoruz. Ali Osmancığım, son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Neler söyleyeyim? Çocuklarına mutlaka musikiye alıştırsınlar. Mutlaka bir enstrüman çalmayı öğrensinler. En güzel arkadaş bir enstrüman çalmak. Bir enstrüman çalabilmek, bir yabancı dil bilmek yani o kadar çok kıymetli ki. Çünkü musiki insanı yaşatıyor. Başka dost aramayın. Musiki en güzel dost. Ayrıca şunu söyleyeyim. Musikiyle uğraşan insan kötülük yapamaz. Yani musiki bir hayat, yaşam tarzı. Hayatımız müzik ve insan yapısı müzikle ilgili. Yürüyoruz. Yolda yürüyoruz. Nimsofyan usulünde yürüyoruz. Göz kapaklarımız Nimsofyan usulünde açılıp kapanıyor. Kalp atışları Nimsofyan usulünde açılıp kapanıyor. Kanın akışı Nimsofyan usulünde. Yani düşünebiliyor musunuz? Her şey musiki. Yaprakların hışırtısı musiki. Kuş sesleri musiki. Hayvan sesleri musiki. Yani bunu kabul etmeyen bence ne diyeyim?
2: Akışı 9-8'lik
1: yaşamıyor demek.
2: Efendim? Akışı 9-8'lik herhalde.
1: 2-4'lük. Genelde 2-4'lük. Nimsofyan usulü.
0: Ne kadar güzel söylediniz hocam.
1: Evet.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim efendim.
0: Evet sevgili dinleyenler, Gönülden Gönüle Şarkılar programımızda bize ayrılan sürenin ne yazık ki yine sonuna geldik. Bugün UT'ta Dört Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız ve Ali Osman Güngör, Kanun'da Funda Bağ ve Erol Ünal, Keman'da Ayhan Türkel, Rebap'ta Güzin Çağlar, solistlerimiz Erhan Aydın, Berrak Karslıoğlu ve Aslıhan Usta bizimle birlikteydi. Seçtikleri eserleri sizler için çalıp seslendirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun ve konuklarım sevgili hocamız
1: Ali Osman Güngör
0: ve
2: İlhami Yıldız
0: ile 15 gün sonra yine Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olacağız. Radyolarınız açık, kulağınız bizde olsun. Şarkılarımızı hep birlikte söyleyelim efendim. Görüşünceye kadar esen kalın, hoşça kalın.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar hava çok bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısında güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Atay'ın Arsuz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında denizde 138 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 2026 yılı Yaş Çay kampanyasının çarşamba günü açılacağı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı son bir saat kala Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcisi Eni Ansia, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını ile ilgili durumun son derece endişe verici olduğunu belirtti. Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardımlaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Haziran ayında gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından efsane başkan Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Yıldırım'a ziyaretinde Sarı Lacivertli Kulübü'nün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu da eşlik etti. Dernek Başkanı Güven'den bilgi alan ve üyelerle sohbet eden Yıldırım, ardından taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi. Aziz Yıldırım, buradaki ziyaretin ardından Bursa'daki programa katılmak üzere Yalova'dan ayrıldı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8 derece, Atina sağanak yağışlı 18, Belgrad parça bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 8, Helsinki ök gürültülü sağanak yağışlı 7, Kiev ök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kopenhag parça bulutlu 6, Londra sağanak yağışlı 10, Madrid parça bulutlu 11, Moskova parça bulutlu 17, Paris sağanak yağışlı 9, Priştina sağanak yağışlı 8, Roma sağanak yağışlı 12, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 6, Sofya parça bulutlu 9, Tiran az bulutlu 12, Varşova parça bulutlu 14, Viyana sağanak yağışlı 8 ve Zürih sağanak yağışlı 6 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Dushanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kerkük parça bulutlu 17, Kuveyt az bulutlu ve açık 28, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam parça bulutlu 15, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 12 ve Tokyo parça bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 12 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne hafif sağanak yağışlı 12, Montreal az bulutlu 10, New York parça bulutlu 18, Sydney çok bulutlu 14 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 13 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 6, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 13, Kırcaali parça bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 6, Komrat parça bulutlu 13, Köstence parça bulutlu 13, Münih sağanak yağışlı 8, Podgorica sağanak yağışlı 10, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu parça bulutlu 10, Taraklia parça bulutlu 13, Valkaniş parça bulutlu 14, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 9, Gazimovasa parça bulutlu 15, Girne parça bulutlu 18, Lefkoşa parça bulutlu 14 ve Güzelyurt parça bulutlu 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş. Bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Kommagene uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Yunanca genler topluluğu anlamına gelen Kommagene, ismiyle bağdaşırcasına Grek ve Pers uygarlıklarının inanç, kültür ve geleneklerinin bütünleştiği güçlü bir krallıktır. Toros dağlarındaki çeşitli yolların birleştiği noktada bulunan Antik Kommagene Krallığı, Suriye'nin kuzeyi, Hatay, Pınarbaşı, Kuzey Toroslar ve doğuda Fırat Nehri'nin çevrelediği verimli topraklarda yer alır. Tarım ve hayvancılığa elverişli olması ve ekonomik değeri yüksek sedir ağacı ormanlarını barındıran Kommagene topraklarının ilk çağlardan beri yerleşim alanı olarak kullanıldığı civardaki mağara ve arkeolojik buluntulardan anlaşılır. Antik dünyanın küçük ancak güçlü ülkesi Kommagene, baba tarafı Pers krallarından krallar kralı olarak anılan Darius'a, anne tarafı Makedonya hükümdarı Büyük İskender'le akraba olan bir prensin oğlu Mitridates Kalinikos tarafından M.Ö. 109 yılında bağımsız bir krallık olarak kurulur. Farklı topluluklardan meydana gelen ayrı inanç ve kültürlere sahip Kommageneliler arasındaki birliği sağlamak konusunda büyük başarı sağlayan Mitridates Kalinikos, tanrılarla olan bağını kuvvetlendirici ve böylece ulusu barış içerisinde yaşatacağı inancıyla ülkesinin çeşitli yerlerinde tapınaklar yaptırır. Romalılar Batı Anadolu'ya adımlarını atar atmaz Bitinya, Pisidya, Galatya ve Kapadokya gibi küçük Asya krallıklarını birer birer ele geçirmeye başlarlar. Pergamon'dan sonra M.Ö. 80 dolaylarında Bitinya ve Pisidya'yı egemenlikleri altına alır. Aynı sıralarda Partlar da Kommagene sınırlarına ulaşır. Romalılar M.Ö. 70 yıllarında en büyük düşmanları Pontus Krallığı'nı devirir. Hemen arkasından da Pontus'un güçlü müttefiki olan Arm Krallığı'nı yıkar ve fetihlerini tamamlamak için süratle bölgedeki son bağımsız krallık olan Kommagene'ye yönelir. Bu küçük ülkenin istilası başlangıçta hiç de zor görünmez. M.Ö. 69'da Kommagene'nin başkenti Samsat kuşatılır. Ancak hiç umulmayan bir şey olur. Roma savaş makinesi durur. Romalı askerler daha önce hiç görmedikleri bir maddeyle bombalanır. Romalı tarihçi Plinius bu anı "onun vurduğu asker silahıyla beraber yanıyordu" diyerek tarif eder. Kommagene dışında bilinmeyen bu gizli silahın sebep olduğu korku çok büyük olur. Samsat düşmez. Roma konsülü Lucullus'la Kral Antiochos özel bir görüşme için bir araya gelir. Toplantı sonunda Roma ordusu geri çekilir. Kommagene için durum gerginliğini korumaya devam eder. Zira bir tarafta sömürgeci savaş tutkunu Romalılar, diğer tarafta güçlü Partı ülkesi vardır. M.Ö. 64'te Romalılar istilalarına devam eder. Seleukos devletinden kalanlar Suriye vilayetine dahil edilir. Bu devirde Roma'nın Kommagene Krallığı dışında Küçük Asya'da egemenliği altına almadığı devlet kalmaz. Kommagene Seleukos devletinin yıkılışından küçük bir toprak parçasını ülkesine katarak yararlanır. Kommagene'nin stratejik konumu Roma'nın doğuya doğru genişlemesinde hayati önem taşır. Ya burası da istila edilecek ya da genişlemekten vazgeçilecektir. Antiochos, Partlarla ilişkisini güçlendirmesi gerektiğini düşünerek kızı

Laodike'yi Part kralına eş olarak verir. Bu evlilikten Pakaros adında bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Babasının gözdesi ve tahtının tek varisidir. Bu arada Küçük Asya'da savaşlar devam etmektedir. M.Ö. 53 yılında Partlar Romalıları yenerek Suriye'yi fetheder. Bunu fırsat bilen Pontus Krallığı Roma'ya baş kaldırır. Jül Sezar Küçük Asya'ya yürüyerek ayaklanmayı bastırır. Sezar'ın tarihe geçen "Geldim, gördüm, yendim" sözü bu zaferin ardından söylenir. Sezar'ın öldürülmesiyle Roma İmparatorluğu bölünür. Marcus Antonius doğuyu, Octavianus batıyı alır. Marcus Antonius meclisini sevgilisi Kleopatra da yanında olduğu halde Tarsus'ta kurar. Milattan önce 38'de Marcus Antonius Part ordusunu yener ve veliaht Prens Pakaros'u öldürür. Annesi Laodike ve Part kralı olan babası derin bir acıya düşer. Antiochos kızı ve damadının acısını paylaşır ve onlara yardım etmek ister. Antiochos savaştan kaçarak Kommagene'ye sığınanları himayesi altına alır ve onları Marcus Antonius'a teslim etmeyi reddeder. Savaş istemeyen Antiochos esirlere karşılık 25 bin ton gümüşe eşit olan 1000 talent teklif eder. Zenginliğiyle ünlü Kommagene'nin tüm altın ve gümüş varlığına göz koyan Marcus Antonius, sığınmacılara karşılık olarak Kommagene'nin tüm servetini ister. Antiochos'un bu teklifi kabul etmesi söz konusu olamaz. Marcus Antonius, küçücük bir krallıktan gelen bu cevabı büyük bir hakaret olarak görerek askerlerine derhal Kommagene'yi kuşatmaları emrini verir. Kendisi Tarsus'ta meclisinin başında kalarak ordusundan gelecek iyi haberleri beklemeyi tercih eder. Ancak beklenenin aksine Samsat kuşatması istenildiği gibi gitmez. Bunun üzerine gücünü arttırmak isteyen Marcus Antonius, Tarsus'taki keyifli yaşantısını bırakıp yanında Judea kralı Herod'da olduğu halde ordusunun başına geçer. Zaferin yakın olduğuna emindir. Samsat kuşatması boyunca Kommagene askerleri Kommagene'yi çevreleyen alanlarda yoğunlaşmayı sürdürür. Eli silah tutan her Kommageneli krallarının çağrısına sadakat gösterir. Yeterli sayıya ulaştıklarında Roma ordusunun malzeme kollarına saldırırlar. Kısa bir süre sonra Roma ordusu malzeme sıkıntısı çekmeye başlar. Bunun üzerine Marcus Antonius durumun düzeltilmesi için bölgeye kendi süvarilerini gönderir. Kommagene konseyinin beklediği hamlede tam budur. Ordunun göz bebeği, ağır zırhlı seçkin Kommagene süvarileri devreye girerek kendilerini adeta yenilmez kılan siyah çelikten zırhlarını kuşanırlar. Sayıları birkaç yüz kadardır. Ancak saldırılarına hiçbir düşman dayanamaz. Kommagene atlıları sabah sesinde Roma süvarilerini bekler. Aniden yürek titreten bir trompet sesi sisi yırtar. Bu işaretle Kommagene süvarileri harekete geçer. Şaşkınlık içindeki Roma ordusu için artık çok geçtir. İlk saldırıya karşı koyabilmek için Roma süvarileri saflarına çekilir. Trompet sesleri ikinci kez duyulduğunda Kommageneli süvariler koşuya geçer. Ağır zırhlı atlılar hafif kuşanlı Roma süvarilerinin üzerine saldırır. Soğukkanlı ve yüksek disiplinli Roma süvarileri çabucak toparlanır ve sayıca üstünlüklerine de güvenerek bu küçük çelik gücü çember içine almaya çalışır. Kommagene süvarilerinin iki yanından bir kartalın kanatlarını andırırcasına çıkıveren okçu birliği Roma süvarilerine ok yağdırmaya başlar. Hafif kuşamlı süvariler çelik ok yağmuru altında çaresizdir. Pek çoğu yaralanmıştır. Ağır zırhlı Kommagene atlıları Romalıları okçuların önüne doğru sürer. Okçular müthiş bir hızla ok yağdırmaya devam eder. Romalılar önce akıllarını sonra da hayatlarını kaybeder. Günün sonunda Marcus Antonius süvari birliğini yitirir. Bir yanda Samsat surları, diğer yanda Kommagene süvarileri olmak üzere Romalılar artık kuşatan değil, kuşatılmış olandır.
Böylece Marcus Antonius, Samsat kuşatmasından vazgeçmek zorunda kalır. Ortağı Herod, savaşın sonunu beklemeden krallığı Judea'ya döner. Marcus Antonius çaresiz geri çekilir. Antiochos, durumu yumuşatmak için Marcus Antonius'a 300 talens verir. Sadakatsizlikten nefret eden Antiochos, verdiği para karşılığında Marcus Antonius'tan kendisine bir vatan hainini teslim etmesini şart koyar. Bu olaylardan kısa bir süre sonra ölen Antiochos, Nemrut Tapınağı'na, tahminen babasının yanına gömülür. Antiochos'tan sonra tahta oğlu 2. Mitridates geçer. Kommagene Roma İmparatorluğu'na denk değildir artık. Mitridates'in yönetimindeki Kommagene, Suriye'nin önce uydusu, sonra da eyaleti haline gelir. Romalılara karşı verilen savaşta oğlunu kaybeden Part kralının acısı o kadar derindir ki kendi arzusuyla tahtından feragat eder. Veliaht prensin dedesi Antiochos'un Kommagene'yi riske atarak krallığına sığınan Part askerlerini koruması da babanın üzüntüsünü hafifletmemiştir. Part kralının yerine oğullarından biri geçer. Bu, acımasız bir hükümdardır ve tahtını tehlikeye atacağına inandığı Laodike ve onun çocukları dahil kimseyi öldürtmekten kaçınmaz. İkinci Mitridates, kız kardeşini Kommagene topraklarındaki kara kuş mezar tepesine gömer. Laodike'nin kabrine üzerinde Yunanca Ao, yani tüm kadınların en güzeliydi yazan çok güzel bir taş yazıt koyar. Mitridates kara kuşu Kahtaçayı'nın kıyısında yaptırır. Annesi İsyas ve diğer bir kız kardeşi Antiochis ve onun kızı Aka da orada yatmaktadır. Mitridates yazlık malikanesinin terasından derin çaya inen baş döndürücü vadiyi ve kara kuşu seyreder. Böylelikle ölümlerinden sonra da sevdiklerinin yanında olduğunu hisseder. Kıskanç kardeş 2. Antiochos, 2. Mitridates'i tahttan indirmek ister. Bu nedenle Roma Senatosu 2. Antiochos'u ölüm cezasına çarptırır. M.Ö. 29'da Roma'da idam edilir. Kommagene son olarak kısa bir süre için Kral 4. Antiochos devrinde bağımsız kalır. 4. Antiochos M.S. 71'de Roma ordusuna yenilir. Kommagene'nin ağır zırhlı ünlü süvarileri ve muhteşem okçuları Cohortes Commagenorum adı altında Roma ordusuna dahil edilmek suretiyle küçük Kommagene ordusu lağvedilir. Gelecekte çıkabilecek isyanlara önlem olarak Kommagene krallığının yüceliğini hatırlatan binalar ve heykeller yerle bir edilir. Kutsal Nemrut Dağı'ndaki tapınak yıkılır. Kommagene devrinin kapanışıyla Nemrut sadece dağ rüzgarlarının ve yolunu kaybeden çobanların ziyaretleriyle irkileceği uzun uykusuna dalar.

0: Birinci Antiyohos, babası Birinci Mitridates gibi Doğu ve Batı kültürlerini birleştirmeyi hayal eder. Bu hayaline ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapar. Nemrut Dağı'nın 2150 metre yükseklikteki zirvesinde yapımına başladığı görkemli kutsal alan ve mezar anıtı ne yazık ki ölümünden önce bitirilemez. Oğlu Kral 1. Antiyohos da çalışmalara devam etmez. Mezar anıtı yarım kalır. Kutsal alanın doğu ve batı yamaçlarında teraslar üzerinde yaptırdığı heykellerse Nemrut'un sert hava koşullarıyla boğuşarak yüzyıllarca ayakta kalmayı başarır. Antiyohos'un ölümünden sonra fikirleri de unutulur, yaratmayı düşündüğü din kendisiyle birlikte ölür. Ama yine de yaptırdığı heykellerle kendinden yüzyıllar boyu bahsettirmeye devam eder. Kommagene'de tanrılar ve krallar adına yaptırılmış heykeller dışında, kraliyet mensubu kadınlar için yaptırılmış bir anıt mezar bulunur. Antiyohos bu kutsal alanı teraslar halinde tasarlamıştır. Kutsal kabul edilen teraslarda yer alan heykellerin sırası aynıdır. Bu tanrılardan her biri hem doğu hem batı tanrılarını temsil eder ve bu nedenle iki ayrı isimle anılır. Yüzleri doğuya ve batıya çevrili Pers ve Yunan tanrıları Kral Antiyohos'un bu iki kültürü birleştirme amacını da simgeler. Antiyohos yaptırdığı heykellerin arka yüzüne 200 satırdan oluşan vasiyetini yazdırır. Yazıtta kendinden sonra gelecek kralları tapınağı güzelleştirmeleri için görevlendirir. İbadet için gelenleri övdüğü gibi kötü niyetle gelenlere beddua eder.
1: Ata hükümdarlığını devraldığım zaman dindarlığımın bir sonucu olarak tahtıma bağlı krallığı tüm tanrıların ortak yurdu yaptım. Zamanın akışı içinde her kim bu kanunu ve bize ibadeti korur ve sürdürürse benim hayır dualarımla anılacaktır. Tüm rahmetli atalar ve tanrılar ondan razı olsun. Her kim ki bu düzenin kutsal geçerliliğini bozar ya da zarar verir ya da gerçek anlamını değiştirmeye yeltenirse yalnız kendisi değil aynı zamanda tüm soyu sopu rahmetli atalarımın ve tüm tanrıların hışmına uğrasın.
0: Antiyohos, kutsal alanı ziyarete gelenlerin en iyi şekilde ağırlanmasını ister ve bu amaçla rahiplere en iyi şaraplarını sunmalarını emreder. Hatta törenlerin çok renkli geçmesi için müzisyenleri bile görevlendirir. Ama Antiyohos'un bütün bu titizliğine rağmen vasiyette yazılanlar yerine getirilmez. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu değil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Kommagene uygarlığını anlatmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

0: insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halif Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli. Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Rize çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 12-23, Artvin 10-21, Bayburt 4-20, Çorum 10-20 derece. Giresun 13-20, Gümüşhane 5-21, Ordu ve Rize 13-20 derece. Samsun 13-21, Sinop 14-20, Tokat 10-22, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan tüm bölge, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 3-19, Ardahan 1-18, Bingöl 8-22, Bitlis 4-16 derece. Elazığ 9-21, Erzincan 7-21, Erzurum 2-18, Hakkari 7-20, Iğdır 10-22 derece. Kars 0-18, Malatya 10-20, Muş 7-21, Tunceli 7-22, Şırnak 11-21 ve Van 5-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri çarşamba günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 10-26, Diyarbakır 10-25, Gaziantep 13-23, Kilis 15-21, Mardin 14-22, Şanlıurfa 17-27 ve Siirt 11-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusuysa sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakanlığın en sosyal hesabından yayımlanan mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 107. yılında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar Samsun'da geçiş töreni yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun Limanı içerisinde düzenlenen törende sahil güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu. Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenmiş sahil güvenlik gemilerinin personeli gemi güvertesinden halkı selamladı. Törende deniz polisi botları, romorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenlilerle yatlar da geçiş yaptı. Sahile akın eden binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla geçiş törenini takip etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital analizler neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı hesap hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, böylece engellenen toplam hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Duran, 30 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamasında, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabının tespit edilerek bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri uygulandığını açıklamıştı. İstanbul Ataşehir'de iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 595 bin sentetik ecza hapı, 200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesi ele geçirilirken operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı tehditlerine ilişkin, düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak açıklamasında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde yeniden görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e, vaka sayısının da 435'e çıktığı bildirildi. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu, çarşamba günü İstanbul'da İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak final de belli olacak. Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak final maçını Fransız hakem Le Texier yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Kavşağı Çatalca Kavşağı arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları nedeniyle Kuzey Yol Platformu'nda Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Kayseri Yolu'nun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Yolu'nun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Sinop, Samsun, Ordu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İç Ege, Doğu Akdeniz, Balıkesir'le Ankara ve Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Antalya'nın kıyı kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Edirne ve Çanakkale hariç Marmara, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz'in batısıyla Kütahya, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 22 Mayıs Cuma günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Hamza Mızrak'tan alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Isparta Deregün Köyü'nden derlediği bu türküyü Saniyecan'ın sesinden dinleyeceğiz. Bahçelerde üzerlik, sende mi var güzeli?

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Hüseyin Turan'dan dinleyeceğimiz bir türkü alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü Ali Canlı, Yalçın Özsoy'dan repertuara kazandırmış. Ardıştandır kuyuların kovası, suya koy vermiyor kızın anası. Ne ettim de aldandım, Allah'ından bulası. Dolandım dağları, kar bulamadım, halime

Türkülerin Dilinden programımızda Zara'dan dinleyeceğiniz bir türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü Ali Canlı, Yalçın Özsoy'dan derlemiş. Ay doğar aşmak ister, al yanak yaşmak ister, şu benim deli gönlüm yâre kavuşmak ister.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Nuri Esentürk'ten dinleyeceğiniz Isparta Barla'dan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Yalçın Özsoy repertuara kazandırmış. Alıverin tabancamı dolduren, dolduren de düşmanları öldüren.

Türkülerin Dilinden programımızda Sibel Güzel'den dinleyeceğimiz bir türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü TRT Ankara Radyosu Hüseyin Karatürk'ten derlemiş. Bu kavak meşe kavak, dalların döşe kavak, yer dibinde uyumuş, sen binler yaşa kavak.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Şahin Gültekin'den dinleyeceğiniz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, İkbal Ünal'dan repertuara kazandırmış. Batıcanı doğradım, doğradım da vurmadım. Çok serbest gezer iken iftiraya uğradım.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Olcay Köker'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ankara Devlet Konservatuvarı Halit Güler'den derlemiş. Birini de yavrum birini, öldüm sürünü sürünü, takıver zillerin birini, oyna.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Osman Türen'den bir Isparta Yalvaç türküsü dinleyeceğiz. Bu türküyü Ali Canlı, Havva Canlı'dan repertuara kazandırmış. Ben havada uçardım, alaydan tuttun beni. Ben bahamı bilir idim, bir kula saktın beni.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Özgür Eren'den dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Nazife İzzet'ten repertuara kazandırmış. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze, kızına meyil verdim, darılma hanım teyze. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertuğ Karaslan. Bir başka türkü telinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri olmak üzere Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batısında, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Balıkesir ve Bursa çevreleriyle çarşamba günü bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 11-22, Bilecik 12-19, Bursa 13-22, Çanakkale 15-23, Edirne 13-25, İstanbul 14-21 derece. Kocaeli ve Kırklareli 14-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri, çarşamba günü ise tüm bölge yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 11-16, Aydın 14-26, Denizli 14-22, Kütahya 10-17 derece. İzmir 14-25, Manisa 14-24, Muğla 10-21, Uşak 10-16 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar çarşamba günü Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli. Osmaniye, Adana'nın kuzeyi ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Adana 17-22, Antalya 16-23, Burdur 11-18, Hatay 16-23 derece. Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-20, Mersin 19-21, Osmaniye 16-23 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa bölgenin kuzeyinde ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-19, Ankara 11-18, Çankırı ve Eskişehir 11-19, Karaman 11-18 derece. Kırıkkale 12-19, Kırşehir 9-17, Kayseri 10-18, Konya 13-18 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 9-17, Sivas 6-19 ve Yozgat 7-18 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 11-23, Bolu 9-18, Düzce 13-22, Karabük 11-21, Kastamonu 8-20 ve Zonguldak 14-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava